Efendim, Sağlayacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim, yeni bir kitap, Boğaziçi Tarih Atlası, Boğaziçi'nin Tarih Atlası, Sedat Bornovalı tarafından hazırlandı. Bu hafta sizlere bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'umuzun Boğaziçi'si birkaç bölümden oluşuyor. Boğaziçi nedir, neresidir? Sonra kendinde alt başlıkları var. Boğaziçi'nde Cevelan zamanı. Efendim, öyle güzel yerlerden bahsediyor ki işte efendim bütün o boğazı bizlere yolculuk yaptırtıyor Bornovalı, Sedat Bornovalı. Tabii ki akademisyen kökenli birisi, dolayısıyla hadiselere bakarken zaman zaman teknik detaylara da girebiliyor. Onun için ben çok böyle teknik kısımlarla değil ama mesela fetih kısmıyla, Boğaz'dan en görkemli geçiş fetih başlığıyla, kuşkusuz Boğaz'dan geçmek her zaman o kadar kolay olmamıştır. Bizans hakimiyetinin mutlak olduğu süre boyunca bu su yolu da ancak İstanbul'daki imparatorun izniyle geçişe açıktır. Hatta 9. yüzyıl yazarlarından Nikatas sadece Haliç ağzında değil, Boğaz geçişini kontrol etmek amacıyla Saraybunu ile Kız Kulesi arasında da bir zincir bulunduğunu anlatıyor. İstanbul'un fethi ile Bizans döneminin kapanışını simgeleyen yapıların en görkemlisi ve en ünlüsü de Boğaziçi'dir. İstanbul'un fethinden bir yıl önce inşa edilen Rumeli Hisarı ile Boğaziçi'nin fethi hem somut hem de simgesel olarak tamamlanmıştır. İşte bu noktadan sonra kimler geldi, kimler geçtiğinin yanında kimler geçemediği de hatırlamak gerekir. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra Fatih'in koyduğu geçiş kurallarını ciddiye almayanlar geçemedi. Örneğin 26 Kasım 1452 tarihinde bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Çünkü Konstantiniye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Fetihten sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Boğaziçi yine Osmanlı başkentinin yakınlarında kırsal yerleşimler dizisi olmakla sınırlı kaldı. Artık Karadeniz'in de neredeyse tamamına hakim olan Osmanlı için Boğaz'ın savunulması gibi özel bir kaygı muhakkak ki yoktu. Dolayısıyla Boğaziçi'nde yoğun bir yerleşim oluşmadı ve anlaşıldığı kadarıyla var olanlar da İstanbul'a yakın tarımsal üretim merkezleri şeklinde geliştirildi. Osmanlı dönemi boyunca Karadeniz kıyısındaki kentlerden, özellikle Rize ve Trabzon gibi yerlerden getirilen nüfus Boğaziçi köylerine yerleştirildi. Nüfusu düşük olan noktalarda bozgunculuk faaliyetleri yoğun olabileceğinden köyler kurularak buraların başıboş kalmaması sağlandı. Bunun dışında özellikle İstanbul'a yakın olan güney bölgeleri, başta olmak üzere sahil kısımları, devlet erkanına ve imtiyazlı kişilere tahsis edildi. Dere ağızları ve boyları ise tarım arazisi olarak kullanılacak şekilde köy yerleşimleri şeklinde muhafaza edildi. Osmanlı tarihinin çok sarsıcı anlarından birini tarihçi Naim'e anlatır. 20 Temmuz 1624 tarihinde Boğaz'ın Yeniköy'e kadar olan kuzey kesimleri Kazak akınına uğrar. Burada Kazak kavramına dair bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde Kazaklar ifadesi duyulduğunda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan halklar akla gelir ama ancak sözünü ettiğimiz etnik grup farklıdır. Şolohov'un Durgun Akardı Don ve Gongol'un Taras Bulvası'ndaki Kazaklar aklımıza gelse daha yerinde olur. Tarihçilerin bu ayrımı belirgin kılmak için bu kavimlere Kozak deme eğilimi vardır. Kozak sözcüğü gezmekle aynı kökten türeyerek özgür insan anlamında olmalıdır. Kazaklar şayka denilen 50 kürekçinin olduğu teknelerle saldırırlar. Büyük donanmalar rüzgar olmadığında akıcı hareket edemezken bunlar çok iyi manevra yapabilirler ve karşı tarafa zarar verebilirler. Naime tarihinde Kazakların 150 şavkayla geldikleri anlatılır. Bu Kazaklar Tarabya ve Yeniköy'de karaya çıkıp yağma yaparlar, asker gelince de denize kaçıp ortadan kaybolurlar. Yeniköy'ü anlatırken Evliya Çelebi de bu olaya değinir. Karadeniz Boğazı'ndan 300 parça şayka ile gelip bu kasabadan 1000 adam esir, 5 mısır hazinesi mal ve bu kadar değerli eşya alarak korkusuz ve çekinmeden rahatlıkla yurtlarına gittiler. Hiç kuşkusuz böylesi beklenmedik bir saldırının hem de İstanbul'un ayrılmaz parçası olan Boğaz içinde gerçekleşmesi kent üzerinde tarifi zor bir korku uyandırmıştır. Nitekim bu saldırının hemen ardından Boğaz içine yeni bir savunma perspektifi getirildiği gözlemlenir. 1624 akınından hemen sonra öncelikle Anadolu ve Rumeli Fener köyleri ile Garipçe ve Kilyos yerleşim yeri haline getirilerek buraların boş kalmaması, muhtemel akınların hem görülmesi hem de bunlara karşı öncül bir savunma yapılması mümkün kılınmıştır.
Bu tarihten sonra Boğaziçi'nin çehresine yeni savunma unsurları eklemeye başlanmış. Daha çok orta çağ özellikleri gösteren yapılardan yeni çağ savunma anlayışına geçilmiştir. 3. Mustafa döneminde ise Fransız mühendis Baron de Tott artık yakın çağ anlayışında Garipçe ve Poyrazköy kalelerini yapmıştır. Bu sıralarda Boğaz hakimiyeti mücadelesi savaş dışı alanlarda da sürmekteydi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması Rus tüccarlarına Boğazlarda seyir sefer hakkı tanıyarak Osmanlı prestij ve çıkarlarına büyük bir darbe indirmişti. Neyse ki bu sırada Rusya'nın iç sorunları artıp baskı gücü azalmış ve savaş gemilerine de serbest geçiş hakkı tanınması yönündeki Rus ısrarı sürdürülememiştir. Devletler arası ilişkiler elbette ki tek yönlü değildir. Bir yandan hep savaşılsa da 18. yüzyıl sonunda 1. Abdülhamit devrinde İstanbul'un artan zahire ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez Rusya'dan buğday ithal edildiği gözlenilir. Dünyada tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu ifadesinin Napolyon'a yakıştırılması muhtemel bu devlet adamının Boğaziçi'nin Rusya'ya karşı dünyanın dengesini koruma konusunda yüklendiği stratejik önemi gündeme getirmiş olmasından ötürüdür. Nitekim Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Akdeniz'de Osmanlı ile işbirliği yapmak amacıyla Eylül 1798'de Boğaz'dan geçen Rus donanmasına büyük bir kalabalığın alkış tuttuğu bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı'da sanayi girişimleri kendini göstermeye başlarken Boğaziçi yine bu konuda da bir odak noktası olur. Özellikle Beykoz civarı kağıt, deri, cam gibi ihtiyaç ürünlerinin önemli üretim merkezleri arasına girer. Sürdürülebilir sanayi için gerekli unsurların bazıları, örneğin akarsu kaynakları ve limanlar aslında korumak istediğimiz doğal güzelliklerin başında gelir. Bu nedenle bu ilk dönem sanayi girişimleri için Beykoz'un seçilmesine şaşmamak gerekir. Neyse ki günümüzde artık bir tür endüstriyel arkeoloji kapsamına giren bu tesisleri de güzellik sayıp onların yok olma riskine karşı da üzülmeye başladık. Fransa döneminin hemen ardından hem de tam Napolyon'la ihtilaf konusu olan Mısır'dan çıkan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Kütahya civarlarına kadar ulaşması İstanbul'un da işgal edilebileceği yolunda kaygılar oluşturur. Buna çözüm olarak kuzeyden Rusya'nın yardıma gelmesi Boğaziçi'nin yine odak olmasını beraberinde getirir. Rus askerlerinin başkente bu derece yakın bir noktada bugün Beykoz Kundura Fabrikası olan bölgeye çıkışı ve Kavalalı güçlerinin Torosların gerisine çekilmesine değin burada kalması her ne kadar bu kez kurtarıcı vasfında da olsalar İstanbul'un güvenliği açısından kuşkusuz çok büyük kaygı uyandırmış olmalıdır. Rusya'da padişah 2. Mahmud'a duyduğu muhabbetten ziyade Kavalalı gibi güçlü bir düşman yerine artık zayıf gördüğü Osmanlı'nın tahta kalmasını avantajlı bulduğu için böyle davranmış olsa gerektir. Sonuçta 1830 tarihli Hünkar İskelesi anlaşması ile Ruslar Boğaz içinde büyük avantaj sahibi olmuş.

Osmanlı Devleti ise Boğazları Ruslara kullandırma konusunda bağlayıcı bir hükümlülük altına girmiştir. Bu durumun İngiltere'nin hoşuna gitme olasılığı kuşkusuz çok düşüktür. Nitekim Osmanlı içindeki baskılarını arttıran İngilizler sadece 5 yıl sonra yine Boğaz içinde Reşit Paşa'nın sahilhanesinde Baltalimanı ticaret anlaşmasını imzalamışlardır 1838'de. İngiltere bu şekilde çok önemli ayrıcalıklar kazanmış ve başka Avrupa devletlerine de yeni ayrıcalıklar taşınmasının yolunu açmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekeller düzenine olağanüstü vergi ve sınırlama yetkisini yitirmiştir. Abdülmecit'in son taht yılında yani 1861'de yine Boğaz sahilinde bu kez günümüzde mevcut olmayan Keçicizade Fuat Paşa yalısında Kanlıca Ticaret Muhadeleri adıyla Batı devletleriyle bir dizi ticaret anlaşması daha imzalanır. Bu dönemde dünya güçleriyle imzalanan anlaşmaların Boğaziçi'nin semtlerinin adlarını taşıması bile bu coğrafyanın hep daha fazla odak haline geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu iki tarih arasında şirketi hayriyenin kurulması ve tüm Boğaziçi'nde düzenli vapur seferlerinin başlatılması, bu su yolunun artık kent merkezinin neredeyse bir parçası olmasının yolunu açar. Yine aynı dönemlerde 2. Mahmut'tan itibaren saray yaşamının tümüyle Beşiktaş'ta geçmesi de Boğaziçi'nin siyasi ve toplumsal yaşamdaki ağırlığını arttırmış olsa gerektir. Yine bu arada Osmanlı için belirleyici önem taşıyan Kırım Savaşı'nı da hatırlamak gerekir. 1853-56 bu kez İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar o günkü ortak düşmana karşı Boğaz'dan hep birlikte geçerler ve kendileri geçip bittikten sonra da Boğaz sakinleri üzerinde kalıcı etkiler bırakırlar. Cevdet Paşa bunu kendi sözcükleriyle şöyle anlatır. Kibarhane yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yıllar tutmaya kalkıştılar. Boğaz içinde istikra alınacak köşe bucak kalmadı. Büyükdere'de dört odalı bir kira evi bulmak, büyük saadete nail olmak gibi bir muzafferiyet sayılıyor idi. Boğaz'ın hem dar ve keskin dönüşlü hem de zorlu akıntılarla dolu suları zaman zaman kazalarla danıldı. Bunların bazıları ucuz atlatıldı, bazıları ise facialara yol açtı. 1979 yılında Libya'dan getirdiği ham petrolü ülkesine ulaştırmak için yapacağı Boğaz geçişi için Marmara girişinde kılavuz beklerken patlayan ve haftalar boyunca yanan neredeyse 300 metre uzunluğundaki Ruman tankeri Intebentanta, enerji örneklerden biri olarak ilk akla gelenler arasındadır. Efendim hepimiz bu faciayı yakından hatırlıyoruz. Hatırlarsınız işte Haydarpaşa açıklarındaydı. Yıllarca durdu orada o enkaz. Neden sonra işte parçalandı, ortadan kaldırıldı vesaire. Öyle ki Anadolu yakasında birçok patlama olduğu zaman camlar, çerçeveler aşağı inmişti. 79 yılında. 2009 yılında Yeniköy Şehzade Burhanettin Efendi yalısına yarısı boyunda bir gemi çarptı. Kazadan daha fazla evde bir tiyatro sanatçısının kiracısı olması dikkat çekmiş. Olay gazetelerin gazetelere bu şekilde yansımıştı. Bu satırlar yazılmadan sadece birkaç gün önce ise Hekimpaşa yalısına bir gemi çarptı ve büyük hasar verdi. Yani hakikaten bu yalılar meselesi çok meşhurdur. Zaten sahipleri yalıyı bir yandan cemiyet olayları için kiraya verirken düğün, dernek gibi, bir yandan da içerisinde klasik müzik konserleri gibi faaliyetler düzenlemelerini olanak tanımaya çalışıyordu. Ailenin elindeki antika eserler ve belgeler de yalı içinde muhafaza ve teşhir ediliyordu. Yani bir nevi müze hükmündeydi. Gemi kazasının bir etkinlik gününde olmaması can kaybını engelledi ama korumasız sanat eserlerinde büyük hasar olduğuna şüphe yok. Tek teselli ahşap yalıların duaları gereği rahatlıkla baştan kurulabilmesi, durumun vehameti ortada olmakla beraber eğer müdahalede gecikme olmazsa yapının çok büyük kısmının kurtulabilmesi hala mümkün gibi görünüyor demiş Bornovalı, notları arasına bunu da almış. Cevelan zamanı efendim Boğaz içinde ne demekmiş bu Cevelan zamanı? Şöyle kaleme getirmiş yazar. Ve şimdi tabii ki yemiş iskelesinden yola çıkmalı. Evliya Çelebi içinde her şey burada başlamıştı. Evet, bu küçük cami koca bir gezi külliyatı olan Seyahatname'nin rüya kalemiyle yazılmaya başlandığı yer, imparatorluğun minyatörü diye tanımladığımız Boğaziçi'ni gezmek için de en doğru başlangıç noktası burası olacak. İskelenin bulunduğu yer Rakıp Gümüşbala Caddesi sahilinde. Bu ismi gezimizde tekrar hatırlayacağız. Ahi Çelebi Camii'nin yanından yola çıkıyoruz. Hemen tümüyle sökülmüş durumda bulunan ve güçlendirme çalışmaları süren en son İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kullanılıyordu İTÜ binası. Burada 1963 tarihinde açılan proje yarışmasına kazanan Mimar Orhan Şahinler'in

tasarımıydı. Bina Galata Köprüsü'nün altından geçerek Roma'nın ve Osmanlı'nın limanı olan Haliç'ten çıkacağız ve halk arasında kullanıldığı anlamıyla Boğaziçi'ne doğru yola çıkacağız, yola döküleceğiz. Bu sırada solumuzdaki Galata Kulesi her zamanki gibi manzaraya hakim. Ama biliyoruz ki Galata Kulesi daha önceden burada tek başına durmuyordu. Cenevizler tarafından inşa edilen Galata, surlarındaki kulelerin en görkemlisi olarak yükselmekteydi. Yaklaşık olarak Azap Kapı ile Tophane arasında denize yakın bir sur hattı vardı. Surlar her iki taraftan kara yönüne doğru çıkmakta ve birbirlerine kavuşmaktaydı. Mahalle aralarında başka sur parçaları da vardı. Surlar 1860'larda şehre emaneti kararı ile yıkıldı, yerlerine yollar açıldı. Sadece getiriler düşünülerek yapılan düzenlemeler sırasında İstanbul'un neler yitirmekte olduğu, bu düzenlemelerle nelerin tahrip edildiği pek de değerlendirilmemiş. 3500 metrelik uzunluktaki surlar ve bunların birleştirdiği 30 kulenin yıkılmasıyla 10 dönüm kadar alan kazanılacağı, bu şekilde hem trafiğin rahatlayacağı hem de yangın gibi durumlarda sorun çıkaran çıkmaz sokaklardan kurtulunacağı hesaplanmış. Ayrıca surların önlerindeki hendekler de doldurularak daha da fazla arsa üretilmiş. Bütün bunların delilleri büyük küçük hendek caddelerinin isimlerinden hala yansıyor hakikate. Hatta yeni oluşan parsellerin satılmasıyla gelir elde edilmesi bile düşünülmüş. Kuşkusuz surlar o günün şartlarında işlevsiz ve bakımsız kalmışlardı. Deprem ve yangınlar sonrasında çevre için tehdit de oluşturuyorlardı. Belki o dönemde bunlara sahip çıkacak maddi olanaklar yoktu ya da zamanın anlayışıyla sahip çıkmayı gerçekleştirmek belki mümkün değildi. Ancak bugün tekneyle önünden geçerken Galata'yı surlarıyla birlikte izlemek bile ne kadar etkileyici olurdu. Biraz aşağıda sahile paralel olarak neoklasik anlayışta tasarlanmış bir dizi binanın oluştuğu Bankalar Caddesi bulunuyor. Resmi adı hala Voyvoda Caddesi ama bunu pek kullanan yok gibi. Galata özellikle imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı Bankası'nın da aralarında bulunduğu yoğun bir banka varlığına sahip olmuş. Bu gelenek halen büyük ölçüde sürüyor. İtalyan mimar Alessandro Valeri'nin tasarımı olan Osmanlı Bankası binası bugün Merkez Bankası ile Esalt Galata arasında yarı yarıya paylaşılmış halde kullanılıyor. Köprünün altından çıkar çıkmaz sahile dikkatle baktığımızda ilk önce bir banka binasını görüyorsunuz. Zamanın bu banka efendim hali hazırda devam ettiği için reklama girmesin endişesiyle okumuyorum adını. Zamanın Avusturya Bankası, Avusturya Bankası terasının iki köşesinde bulunan heykellerle dikkat çekiyor. Yapı Karaköy'ün liman, finans ve iş merkezi konumuna uygun döneminin son çizgilerini taşıyan bir prestij göstergesi. Yapının alt kısmı saray mimarisini andırırken nispeten hareketli üst bölümü Karaköy'e bir Viyana havası getiriyor. 20. yüzyıl başlarında çok sayıda uygulaması bulunan sekesyon modernizminin İstanbul'daki önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Yapı zaman içinde kuzeye doğru genişletilmiş. Efendim Karaköy'de meydanın eski fotoğraflarını incelediğimizde büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Karaköy Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi artık yok. İtalyan mimar Raimondo'nun meydana kazandırdığı bu zarif eser başka bir yerde tekrar kurulmak üzere buradan sökülmüş. Ancak sadece söküldüğüyle kalmamış. Başka şu anda tekrar inşa edilme yönünde niyetler beyan ediliyor. İyi belgelenmiş ve ince detaylarına kadar tanınan bu yapının çok ayrıntılı şekilde ihya edilmesi mümkün. Efendim başka bir kaynaktan okuduğum ve hafızam yanıltmıyorsa bunun buradan sökülüp adalara götürüldüğü, kaza ara adaya götürülürken de mermerlerinin parçalarının denize döküldüğü şeklinde kayıtlara geçtiği bir mevzu da var. Ayrı bir şey efendim. Ama hangi hocamızın kitabında okudum onu hatırlamıyorum. Kılıç Ali Paşa Camii Haziresi açısından da dikkate değer bir eser efendim Kılıç Tophane'de. Öncelikle Bani'nin kimliğine uygun olarak çok sayıda denizcinin mezarını barındırmakta. Bu mezarlar taşlarındaki referanslarıyla sahiplerinin kimliğine uyum sağlıyor. Ayrıca Hazire mezarsız taşlar konusunda da hayli zengin. Örneğin 1944'te hemen Tophane Amire binalarının arkasından geçen Defterter yokuşu üzerinde Epülfaz Camii yıkılırken oradan nakledilen mezar taşlarına ev sahipliği yapıyor. Cami kısa süre önce geri geldi ama mezarları taşlarıyla tekrar birleştirmek kolay olmayabilir. Ebu'l-Faz Camii efendim Defterdar yokuşu üzerinde böyle bir cami de maalesef tarih olmuş olanlardan. Zaten maalesef
Semavi Eyici Hocam.

arkadaşımız İstanbul'da bu yıkılan işte yol açılması 60'lı yıllarda özellikle biliyorsunuz İstanbul'da bu bir yol takıntısı var. İşte 300 yıllık 500 yıllık çınarlar, çeşmeler efendim daha birçok tarihi eser bu şekilde katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. Bazı çeşmeler efendim çözüm onu depolara kaldırılıyor, sonra ortadan kayboluyor vesaire. Öyle üzüntü verici bir dönemde yaşanıyor. Efendim bize Boğaziçi'ni gezdiren bu güzel kitaptan bölümler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Geçmişle bugünü mukayese ederek bizi böyle sahil şeridinde gezdiriyor efendim. Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından paylaşım yapıyorum sizlere. Yani biliyorsunuz ki maalesef diyerek söylüyorum, İtalyanlar bu korumacılık anlamında miraslarını, kültür miraslarını koruma anlamında önemliler. Yani onlar kendisine birçok nişan ve başka ödüllerle teltif etmişler. Yani ne diyelim, Allah gani gani rahmet etsin, Semavi Eyici Hoca anlatırdı. Yani birçok caminin yıkılma kararı çıkmışken hususi yani şahsi gayretleriyle o camilerin yıkılmasını ortadan kaldırmıştı. İşte 80 küsur yaşından sonra bir devlet tarafından, ki Allah rahmet eylesin, üniversiteden ilişiğinin kesilmesinden dolayı da ayrıca bir kızgınlık içerisindeydi. Üzüntü içerisinde, kırgınlık içerisindeydi. Neyse ki işte son yıllarda biraz gönlü alındı. Allah rahmet eylesin. Efendim Salacak Kahvesi'nde Boğaziçi yolculuğumuza küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Dünü bugünüyle Boğaziçi'nin tarih atlası Sedat Bornaval'ın kaleminden bizi sahil şeridi boyunca gezdiriyor. Dünkü durumu ve bugünkü durumuyla bakın kaldığımız yerlerden devam edelim. Dolmabahçe Camii'nin atlattığı badireler kısmından. Diyor ki sahil sırada Dolmabahçe Camii adıyla meşhur Bezmi Alem Vade Sultan Camii var. Cami önceleri daha geniş bir arsaya yayılırken dış havlusu sonradan yola katılmış. Bu ifade yol genişletmeleri sırasında tahrip edilen eserler için durumu az üzücü göstermeye çalışan bir terim. Anlaşılacağı gibi avlu yerle bir edilmiş. Şu anda deniz kenarında bulunan muvakkithanede yol tarafından sökülüp buraya monte edilerek tahripten kurtarılmış. Dolmabahçe Camii başka badireler de atlatmış. 1941 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nce depo olarak talep edilmiş. 1947 yılında ise Deniz Müzesi'ne tahsis edilmiş ve yıllar boyunca içerisine yerleştirilen vitrinlerle tam anlamıyla müze işlevi görmüş. Yolun kara tarafında ise Mehmet Emin Ağa Sebil'i var. Bu da yer değiştiren ama bazı kısımları yitirse de hiç değilse canını büyük ölçüde kurtaran eserlerden biri. 1740'lı yılların başında Bani ve ailesinin mezarlarını kaplayacak bir hazire ile bir bütün oluşturacak biçimde yapılmış. Son derece temiz ve bakımlı tutuluyor ancak bugün mezar dışında bir işlevi kalmamış durumda. Ana maksadı olan su sağlama işleminden kopmuş. Buradan kara tarafının içlerine bakılınca Maçka'ya uzanan derin bir vadinin varlığı hemen dikkat çeker. Ancak bu vadiyi oluşturan akarsu artık mevcut değil. Vadinin yamaçlarında ilk göze çarpan yapı bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi olan Gümüş Suyu Kışlası. Biraz daha yukarıda ise yine ÜTÜ'ye ait olan Taş Kışla bulunuyor. Her tarihi binanın bir gün otel olmayı tadacağını düşündüğümüz yıllarda bu yapı için hebesli projeler hazırlanmıştı. Şu anda eğitim işlevini hala sürdürüyor. Mimarlık Fakültesini barındırıyor. Biraz daha içeride ise İstanbul'un meşhur bir oteli bulunuyor. İsmi artık başka bir isim. Otellerin isimlerini vermiş. Onları zihnimizde şey yapsın diye biz onları zikretmiyoruz efendim. Bu yamaçta biraz daha ilerleyince dönemin spor ve sergi sarayı, bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. İtalyan mimar Viotto Villa'nın tasarımı kuzey yamaçta hemen taş kışlanın karşısına denk gelecek konumda ise yine İTÜ'ye ait Maçka Silahhanesi'ni görüyoruz. Maçka'dan aşağı inen bu vadinin ağız kısmında bir körfez olduğunu ve doldurularak bugünkü haline getirildiği biliniyor. Dolmabahçe Stadyumu büyük ölçüde bu dolgu alanın içinde yer alıyor. 1939 yılında yine İtalyan mimar Paolo Vietti Violi tarafından tasarlandı ve zaman içinde bazı ekler yapıldı. Ülkemizde birçok spor yapısı bulunan Violi, Türk mimarlardan Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aslı'ya birlikte çalışmıştı. Zaman içindeki müdahalelerle ilk tasarlandığı halinden çok farklılaşan stadyum, birkaç yıl önce yenilendi. Deniz tarafındaki taş kulelerin görünür şekilde muhafızı ve süliyeti zarar verecek aşırılıklardan kaçınılması bile başlı başına olumlu sayılmalı. Stadyum için seçilen yerde sarayın İstable Amire tabir edilen ahırları bulunuyordu. Ahırlar zaten hayli harap halde olduklarından fazla sorunla karşılaşılmadan yıkılıp yerlerine dönem için son derece çağdaş bir stadyum inşa etme işine soyunuldu. Hatta bu rahatlıkla özel sektör elinden gelen bulunan Taksim Stadı, yani bugünkü Gezi Parkı için yıkım kararı da verildi. Ama hesaba katılmayan bir şey vardı. Stratejik olarak önem taşıyan top arabalarının çekilmesinde kullanılan hayvanların barındığı, hatta yurt dışından ithal edilen hayvanların kabul edildiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı hastanede burada bulunuyordu. Neyse ki Milli Müdafaa Vekaleti'nin yoğun itirazlarına çözüm bulundu ve inşaat başarıyla tamamlandı. Stadın önüne sahile geri dönüldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nın giriş yolu üzerinde Saat Kulesi'ni görüyoruz. Kule saraydan hayli sonra yukarıda söz edilen Saat Kuleleri modasıyla birlikte 2. Abdülhamit devrinde inşa edilmiş. Bugün cami ile kule arası büyük ölçüde

otopark alanı olarak işlevdirilmiş. Kule de buraya sanatsal bir fon oluşturuyor. Bu alanın tüm sahilinde ise derme çatma gece dahil muhtemelen gün kondular var. Bu tür bir yapılaşma Boğaziçi'nin çağdaş mimarisinin en belirgin unsurlarından, polimer çeşitleriyle örülmüş hatta sıklıkla sarmalanmış mekanlar bu yapı tipolojisine güzergahımız boyunca hep denk geleceğiz. Kulenin kara tarafındaki yoldan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'nın ağır neo barok planlı üç bükey cepheli karşılama birimlerine doğru ilerlemek mümkün ama biz burayı da yandan görecek şekilde yine deniz güzergahımız üzerinden devam edelim. Kare formlu fıskiyeli havuzlu bir bahçeyi takip ederek sarayın deniz hattından biraz içeri çekilmiş büyük kütlesine ulaşabiliyoruz. Ama bundan önce gözümüz yine kara tarafına takıldığında bahçenin yamaçtaki devamının artık saray arazisinden kopmuş olduğunu fark ediyoruz. 30 yıla yakındır burada cam cephelerle kendini gösteren başka bir otel binası bulunmakta. Gümüşsuyu'ndaki otelden hatırlayacağımız bir mimarın tasarımı aslında daha Abdülaziz devrinde bu alana başka bir işlev verme kararı doğmuş. Otelin hemen arkasında bulunan ve bugün İnönü heykelinin bulunduğu park alanı hayli görkemli bir cami yapılmak üzere ayrılmış. Bayıldım Bahçesi adı verilen bu alanda 1875 yılında inşasına başlanan cami, Abdülaziz'in hemen ertesi yıl tahttan indirilmesi nedeniyle tamamlanamamış. Sadece büyük mermer bloklarla temelleri atılan caminin minarenin mimarının Sarkis Balyan olduğunu biliyoruz. Ancak elimizde görünümüne dair fikir verecek bir çizim bulunmuyor. Yerde kalan temel taşları bu alana Taşlık isminin verilmesine de neden olmuş. Alanı belediyeden kiralayarak bir süre hizmet veren Taşlık Gazinosu ardından bu isim 1990 yılına değin Mimar Sedat Hakkı Eldem'in tasarladığı Taşlık Kahvehanesi'nde yaşamıştı. Sonradan bu yapı otel projesi kapsamında yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden inşa edildi ve lokanta işlevi üstlendi. Yani bu da ayrı bir hepimizce malum olan bir hadisedir. Sultan Abdülaziz Han'ın bu alanı bir cami yaptırmak için değerlendirmesi mümkünken ve hatta temeli atılmışken sonradan biliyorsunuz burası uzun yıllar efendim alkol tüketilen bir mekan haline geldi. Böyle çok uzun yıllar devam etti. Ne diyelim? Yani işte bakın, yani sarayın bahçesi zaten bugünkü top koşturulan alan. Yani sarayın bir alanı netice itibariyle. Öbür taraftan diğer cami-i şerif müze olarak, hadi müze olarak kullanılması gene başka bir şey. Depo olarak kullanılması, devlet malzeme ofisi tarafından depo olarak talep edilmesi vesaire yani. Eğer Aziziye Camii buraya yaptırılmış olsaydı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın yukarıdan bakan ve Boğaziçi'nin süliyetine hemen daha başlangıç bölümünde çok belirleyici etkide bulunan bir eser kazanmış olacaktı. Muhtemelen de hemen önüne çağdaş otel blokları kondurmaya kimsenin eli varmayacaktı. Ama tabii belli de olmaz. Yani bu aslında yakın zamana kadar mümkündü bu alanı değerlendirmek. Saray kapısına yürürken arada bir miktar ağaç var. Ancak ağaçlar saray cephesinin algılanmasını engellemeyecek ufaklıkta tutulmuş. Dolmabahçe Sarayı'nı oluşturan iri kütlenin güney kısmında ilk karşımıza çıkan birim Mabeyni Hümayun selamlık. Dolmabahçe Sarayı'nın Boğaz cephesi İstanbul mimarlığının en güçlü neoklasik ifadesini taşıyor. Belki aralıkla tekrarlanan sütunlu ve üçgen çatılı cepheler antik Yunan Roma mimarlığının esintilerini aynı zamanda Avrupa'yı çizgiyi sahile aktarıyor. Batıdaki saraylar ve kamu yapıları Rönesans'tan bu yana klasik biçimde tasarlanmış. Dolmabahçe'de bunun İstanbul'daki hatta Türkiye'de en gösterişli örneği sütunlu üçgen alınlıklı antik tapınak cephesi de çağrışımları da Dolmabahçe ile birlikte anıtsal şekilde Boğaziçi kurgusunda yer almaya başlıyor. Efendim, Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında bizi Dolmabahçe'den Beşiktaş'a taşıdı. Diyor ki denizcileri ve denizciliği temsil eden Beşiktaş'tan söz ederken kuşkusuz Beşiktaş'ı bu mertebeye getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın teveccühü olduğunu hatırlamalıyız. Aynı zamanda burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir yalısı olduğunu biliyoruz. Buraya defnedilmesi de semtle bağını kopmayacak derecede güçlendirmiş. Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk mezar yapısı olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hemen arkasında biraz daha kara tarafında bir diğer Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın camisi de bulunmakta. Mimar Sinan burada beklenmedik şekilde Edirne Üç Şerefeli cami planını değerlendirmiş. Tesadüf müdür bilinmez, Sinan'ın Şehzade'den Selimiye'ye giden

mekan gelişim çizgisinden saptığı diğer bir yapıtın da bahanesi yine bir kaptan-ı deryadır, Piyale Paşa. Bugün Sinan Paşa Camii'nin denizden, caddeden en çok dikkat çeken unsuru, çok geçmeden eklenip bir süre sonra ortadan kaybolan ve kısa süre önce ahşap malzemeyle ihya edilen Hünkar Mahvili, günümüzde 2. Abdülhamit'e olan ilginin artmasıyla Sinan Paşa Camii'de padişahın yılda iki kez Yıldız Sarayı'ndan biraz uzaklaşarak cuma namazlarını kıldığı Yıldız Hamidiye Camii yerine bayram namazına gittiği cami olarak hatırlanmaya başladı. Beşiktaş Meydanı'nın eski hali çok daha yoğun bir yapılaşma barındırıyordu. Buna dair fotoğraflar mevcut. Büyük ölçüde dolgu olan bu alanın bir meydan haline getirilmesi ise 30'lu yıllardaki Prost planında bile mevcut olan bir öneridir. İkinci Dünya Savaşı'nın maddi sıkıntılarına rağmen gerçekleştirilen Barbaros sanatı ile ünlü kumandanın isminin daha da görünür kılması yönünde önemli bir adım atılmış. Meydanın en şık yapılarından bir diğeri de vapur iskelesi. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin tüm özellikleri yansıtan yapı, Ali Talat Bey'in 1913 tarihli bir eseri Boğaz hattında Büyükdere Kuzguncuk iskelelerinde de imzası olan bu mimari tekrar hatırlama olanağı bulacağız. Günümüzde adı pek az sayılıyor. Oysa Mimar Sinan'ın yanına defnedilen tek mimar olacak kadar mesleğinde de yer edinmiş. İskele denizin üstünde bir köşk gibi, sivri kemerleri ve çinileri buraya Osmanlı ruhu veriyor. Bunlar klasik cami mimarlığından bildiğimiz özellikler. Kuleleri, terasları, taş oyma sanatını taşıyan yapı parçaları ve simetrik yatay gövdesiyle de Avrupa Amerikan villa mimarlığından çizgiler taşıyor. Hakikaten Beşiktaş iskelesi 1913 yılında yapılmış bir yapı. Tatlı bir mimarisi var. Belki koştur koştur biniyoruz geçiyoruz ama şöyle bir uzaktan ya da böyle fotoğrafla bakınca ya ne kadar da tatlıymış diye detaylara daha da insan vakıf olabiliyor. Efendim Beşiktaş'tan Azilere götürüyor bizi Bornovalı Boğaziçi tarihi atlasıyla. Diyor ki Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz Çırağan'a çıkıyor. Özellikle Beşiktaş Üç Saray arasına sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimi iken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş'ın içinde birçok mahalle gelişmiş. Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden biri de burada. Panakya Cihan Nüma aynı adlı kilise Bahçeşehir Üniversitesi binaları arasında rahatlıkla seçiliyor. Bir zamanlar burada Devlet Güvenlik Mahkemesi bile vardı. Muhtemelen dünyanın en güzel mahkemeli, manzaralı mahkemesiydi. Buradan itibaren en ek binalarıyla birlikte Çırağan Sarayı bölgesine giriyoruz. İlk karşımıza çıkan yapı oradaki meşhur efendim otel. Denize geniş cephe yapı zaten mevcut. Tarihi birim saray geçmişten sonra bina hayli badireler atlattı. Efendim yani eski Çırağan Sarayı burası. Saray geçmişinden sonra bina hayli badireler atlattı. İETT deposu olarak pencerelerine suntaların çakıldığını ve o günleri hatırlayanlar bilir. Sonraları Türkiye Elektrik Kurumu'na devredildi. Devlet konuk evi olarak tasarlanması planlanıyordu. En sonunda sağ ve soluna kendisinden biraz daha geride ve hemen hemen aynı kütlede iki ayrı birimin eklenmesiyle sahil şeridi genişletilip rekreasyon alanlarında oluşturularak yeni işlevine tahvil edildi. Sonraki yapı Beşiktaş Anadolu Lisesi. Efendim burasıyla ilgili bir hatırayı fakir size arz etsin. İkinci Ney Hocam Osman Er Kahveci. Selman dedi rahmetlik merhumdan beraber gönül bağı olan insanlar idi. Hürmet ederler, severlerdi. Ben kendisiyle müşerref olamadım. Bu Çırağan Sarayı'nın bahçesinde Mevlevi büyükleri var idi. Onların türbe-i şerifleri var idi. İşte bu inşa malum otelin inşası süresince orada bir takım faaliyetler yapmak için mezarları kaldırmak için gayret ettiler. Tabii muvaffak olamadılar vesaire. Neticede ehlini buldular. Tabii Selman Dede ve efendim Muhibbanı giderek orada efendim Mevlevi usulüne uygun bir şekilde desturla oradan o naaşları aldılar. Hiçbir sorun yaşamadan naklettiler Galata Mevlihanesi'ne. Dolayısıyla orada da bir takım tabii enteresan hikayeler var, meseleler var. İşte bu da Evliya-i İzam'ın yani her şekilde

destur almadan, onlara bir saygısızlık yapmadan hareket edilmesi gereğinin gene yakın zamanlarda yaşanılan bir tezahürü. Yani şunun şurasında 20 küsur sene önceden bahsediyoruz. Yanılmıyorsam, yani ne kadar oldu otel bilmiyorum ama o inşaat başladığı zaman yaşandı bunlar. İşte destursuz adım atmamak lazım. Allah haddini bilenlerden eylesin hepimizi. Efendim, sarayı anlatıyor burada uzun uzun. Deniz ile bina arasında yüksek duvarlar bulunuyordu. Yoksa bu kapılara ihtiyaç da olmazdı diyor. Bir Çırağan Sarayı'nın kara kapıları özetle başlı başına birer anıt bina kimliğiyle tasarlanmış desek abartmış olmayız diyor. Demir kapı kanatlarından bahsediyor. Dantelsi dekorasyon ve biçimlerden den vurarak. Çırağan denince aklımıza gelmesi gereken en önemli isimli Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa. Döneminde 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimini bastırmasıyla tanınan Beşiktaş komutanı bugün daha çok çarşı içindeki kendi adını taşıyan fırınla anılıyor. Çırağan olayı diye anılan bu darbe girişimini kısaca hatırlayalım. 20 Mayıs 1878 tarihinde gazeteci Ali Suavi organize ettiği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basar. Nöbetçileri etkisiz hale getirerek 5. Murat'ın tutulduğu harem dairesine girer ve kolundan tutup Sultan Murat çok yaşa naralarıyla onu dışarıya çıkarmaya çalışırken Beşiktaş zabıta amiri Hasan Paşa askerlerle olay yerine gelip Ali Suavi'yi kafasına sopayla vurarak öldürür ve yakın Türk tarihinin üzerinde en çok konuşulan olaylardan biri gerçekleşir. Bu Hasan Paşa hakkında imzasını Arapçada 7 ve 8 belirten işaretleri kullanarak attığı yolunda bir efsane dolaşır, durur. Rivayete göre okuma yazması olmadığından veya çok zayıf olduğundan böyle yaparmış. Okuma yazması olmayan bir paşa rakamlardan kolay bir imza arıyorsa kendisini 11 Hasan Paşa olarak ifadesiyle tanıtması çok daha kolay olurdu. Bu yolda başka öneriler de getirebilirim demiş. Muhtemelen aslında okuma yazması zayıfı, belki de sadece rakamları bilen birileri paşanın asayişi korumak için muhatap olduğu zümrenin sıklıkla cühela takımı olduğunu düşünebilir. İmzasını ancak bildikleri rakamlarla benzeterek paşayı böyle anmaya başlamış olabilirler. Paşa hakkında yazılan bir kitapta belirtilen şekilde atılmış bir imzanın henüz ortaya çıkarılamadığı dile getiriliyor. Sarayın hemen gerisinde caddenin üzerinde geçen bir yıldız köprüsü var ve yapısı aslen kendi bahçesi olan bugünün Yıldız Parkı'nı bağlıyor. Aslında hemen tüm yılların bahçelerine geçiş sağlayan en az birer tane köprüleri vardı. Ancak yol inşa süreçlerinde hepsi yıkıldı. Caddeyi daralttığı için sürücülerle çok sevilmeyen bu köprü tam Boğaziçi boyunca ayakta kalabilmiş yegane örnek durumunda. Efendim, bu 7-8 Hasan Paşa'nın Beşiktaş'taki çarşı içerisindeki fırını çok meşhurdur. Özellikle yani çay kurabiyeleri hakikaten çok, yani şöyle söyleyeyim, eski bir İstanbul fırını, bir semt fırını. Görmek isterseniz ya görmediyseniz bir gün yolunuz düştüğünde, tabi sadece orayı değil muhakkak Sinan Paşa Camii'ni, içerisinde de efendim haziresinde de çok önemli zat-ı şerifler metfun, onları da ziyaret ederek tabi bakın şimdi sırası geldi Küçük Mecidiye ve Yahya Efendi dergahı. Şimdi oraya kadar çıkarttı bizi efendim Sedat Bornovalı ama bir muhabbete yine küçük bir virgül koyalım. Boğaz'da gezmeye devam ediyoruz efendim. Sedat Bornovalı'nın kaleminden Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitaptayız efendim bugün. Bizi aldı daha efendim Eminönü'nden başladı, böyle sahilde gezdiriyor Sedat Bornovalı. Kısa bir aradan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim biz bugün Boğaziçi'ne denizden geziyoruz. Sedat Bornavalı mimar doktor Boğaziçi'nin tarih atlası kitabından bizi ta başlattı Eminönü tarafından. Oradan doğru böyle Kadıköy, Tophane vesaire Dolmabahçe, Beşiktaş'a kadar getirdi. En son Çırağan Sarayı'nı gezdik. Şimdi hemen yine kara tarafına, caddenin kara tarafına dikkatimizi çekiyor. Sedat Bornavalı diyor ki Küçük Mecidiye Camii vardır, deniz güzergahından gizleniyor. Ancak dikkatle bakılırsa eski Çırağan Sarayı olan bugünkü otel biter bitmez çaprazdan kısmen görmek mümkün oluyor. Bu caminin bir diğer özelliği de Sultan Abdülmecid'in adının aynı çevrede yaptırdığı ve diğer ikisi çok daha görkemli olan üç camiden sadece bu yapıtta hatırlanması. Dolmabahçe ve Ortaköy camileri artık halk arasında sadece semtlerin ismiyle anılır oldu. Gözden uzak kalıyor diye yakındık, ancak diğer iki yapıtla arasında farklara dikkat edince insan belki de Küçük Mecidiye bunun için yapılmıştı diye düşünüyor. Küçük Mecidiye'nin yüzeyleri çok daha sade, hemen tümüyle bezemesiz. Ayrıca bir Selahattin Camii olmasına rağmen tek minaresiyle olabildiğince alçak gönüllü, diğer yandan mütevazi haline rağmen saray camileri geleneğinin bir parçası olduğunu da belirtmek gerek. Güzergahımız üzerinde Yıldız Sarayı yanında Hamidiye, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii örneklerinde olduğu gibi Küçük Mecidiye'de doğrudan Çırağan Sarayı ile bağlantılı bir cami, caminin cümle kapısından bağımsız bir hünkâr kapısının bulunması ve Padişah Abdülmecid'in cuma namazlarını sıklıkla bu camide kılması da buna işaret ediyor. Cami ilk inşa edildiğinde de günümüz dahil aradan geçen dönemde de çevresinde bir mahalle bulunmadı. Mahallesiz saraya hitap eden cami örnekleri arasında erken dönemlerden Konya Selçuklu Sarayı ve Velahattin Cami ilişkisiyle Abdülaziz döneminde Çağlayan Kasrı yakınındaki Sadabat Camii'ni görmek de mümkün. Son restorasyonda kubbenin tümüyle künklerden inşa edildiği ortaya çıktı. Sadece akustik amaçlarla değil, hafif malzemeyle yapılmış bir örnek ve Türkiye'de benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine caddenin kara tarafında Küçük Mecidiye Camii'nden hemen sonraki yamaçta bölgenin en önemli yapı gruplarından biri görülüyor. Yahya Efendi Dergahı. Evet. Şimdi geldik buraya. Burası çok önemli. Dergah yüksek konumu sayesinde denizden çok rahatlıkla fark ediliyor. Hatta denize gayet hakim durumda bulunuyor demek belki de daha doğru olur. Dergahın zamanında çok daha geniş bir alana yayıldı.

biliniyor. Sahilde ulaşımını sağlayan geniş bir kayıkhanesi de varmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin vefatının ardından kendisine büyük saygısı olan 2. Selim kabir üzerine tasarımı Sinan'a ait olan kâgir bir kubbeli türbe inşa ettirmiş. Tekkeyi de genişletmiş. Tekkenin türbeler dışında bugünkü şeklini alması 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertev Nihal Valide Sultan'ın büyük onarımıyla gerçekleşmiş. Külliyeye en son eklenen yapı 20. yüzyıl başında ilave edilen kütüphane. İçindeki kitaplar artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde devredilmiş durumda. Bir yandan gelişmesi sürerken hemen yanı başına yerleşen Yıldız ve Çırağan saraylarının dergah arazisinin mühim kısmını ilhak etmesi adeta kaçınılmaz olmuş. Deniz tarafından görülen ve eline hatları belirgin almaşık malzemeli duvar örgüleriyle dikkat çeken türbe Yahya Efendi'ninki değil, güzelce Ali Paşa'nın türbesi. Yahya Efendi türbesi ise denizden mihrap cephesi görünen cami tevhidhane bölümünün kara tarafında. Kanuni'nin kızı Raziye Sultan ile 2. Abdülhamit'in kızı Hatice Sultan'ın da sandukaları da türbede bulunuyor. Dergahın çok geniş bir haziresi var. Son yıllardaki çalışmalardan 1000'den fazla mezar taşı belirlendi ve kataloglandı. Burada istirahat edenlerden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vasıl Rıza Zımon'un da hepimizin sevgiyle andığı isimler. Boğaziçi'ndeki bazı yapılarında ardından söz ettiğimiz Mimar Vedat Tekin kızı da burada bu hazirede. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında ortaya çıkan dikkate değer bir unsur da duvarlardaki grafiti yoğunluğuydu. Uğrayanlar ziyaretlerinin kalıcı olmasını arzu etmiş gibiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir türbe, bir tekkeye bir... Hani tekke olduğunu bilmiyorsun. Burası Allah dostlarının yattığı bir mekan, onu da bilmiyorsun. Bir mezarlık, onu da bilmiyorsun. Yani ya kardeşim, orası aynı zamanda namaz kılınan bir cami. Grafiti yoğunluğu nedir yani? Efendim, bu güzel kitaptan paylaşımımızı burada Yahya Efendi dergahında efendim noktalayalım. Nasip olursa bir başka programda bu güzel kitaptan paylaşımlar yapmaya devam edelim. Eminönü'nden başlayarak bizi Ortaköy'e kadar denizden gezdirerek ve önemli yapıları tarihçesiyle bize tanıtan, son derece güzel hazırlanmış, hem akademik yönüyle hadiseye hakim efendim, hem de muhabbeti gözden kaçırmadan kaleme almış olan Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Tarih Hattası'ndan bugün sizlere Boğaziçi gezisi sunmaya çalıştık. En son durağımız da Yahya Efendi dergahı oldu. İnşallah dünya ahiret duraklarımız böyle güzel duraklar olsun. İnşallah o noktada karar edebilenlerden olmayı Rabbim nasip-i müyesser etsin dünya ahiret bizlere. Haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: var.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

dünyadan geçenler. Abdülvaki Tosun.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şu anda radyolarının başında bizleri dinleyen, bu muhabbete ortak olacak olan bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin ve bizlerin hepimizin üzerine olsun. Güzel bir program temennisiyle başlayacağız sözlerimize. Umarız sözlerimiz buradan bütün dinleyenlerimizin gönlüne, kalbine dokunur diyelim. Biliyorsunuz programımızda her hafta Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, o kutlu şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz, aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Dilimiz döndüğünce inşallah bu haftada yine çok büyük bir Allah dostunun hayatlarını anlatacağız. Dünyadan Geçenler programında bu hafta Mevlana Halid-i Bağdadi, Kuddise Sırrıhu Hazretlerinin hayatlarını anlatacağız. Tekrar hayırla geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velilerden, insanlara hak yolu göstererek hakiki saadete, kurtuluşa kavuşturan ve Silsile-i Aliye adı verilen alimler ve veliler zincirinin 29.sudur. Asrın müceddidiydi. Babasının ismi Ahmet'tir, ismi Halid, lakabı Ziyaüddin'dir. Bağdadi nisbesiyle meşhur olmuştur. Babası Hazreti Osman'ın, annesi ise Hazreti Ali Efendilerimizin soyundandır. Bu sebeple Osmani diye de anılmaktadır. Mevlana Halid-i Bağdadi diye meşhur olmuştur. 1778 senesinde Bağdat'ın kuzeyindeki Şehrezur kasabasında doğdu. 1826 senesinde de Şam'da vefat etti. Kabri Şam'ın kuzeyinde Kasiyun dağı eteğindeki kabristanda bulunan türbesindedir. Sevenleri tarafından halen ziyaret edilmektedir. Efendim, küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Halid-i Bağdadi, keskin zekası, kuvvetli hafızası, sağlam iradesi ve çalışkanlığıyla dikkati çekti. Süleymaniye'de devrin meşhur alimlerinden Muhammed bin Adem-i Kürdi, Salih-i Kürdi, Abdurrahim Berzenci ile kardeşi Abdülkerim Berzenci'den, Abdullah-i Harpani'den ve daha pek çok alimden ilim öğrenmişler ve icazet almışlar. Sarf, nahiv, edebiyat, usul, mantık, hikmet yani fen, heyet, astronomi, geometri, hesap ilimleriyle tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf ilimlerini ve diğer ilimleri öğrenmişler. Firuzabadi'nin kamusunu ezberledi. Öğrendiği bütün ilimlerde din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir bilgiye sahip olmuşlar. Din ve fen ilimlerindeki üstünlüğü ve geniş bilgisi sebebiyle zamanının bütün alimleri ve velilerinin takdirlerini kazandı. Hatta hangi ilimden ve hangi fenden ne sorulursa sorulsun derhal cevabını verirdi. Zekası ve bilgisi karşısında akıllar hayrete düşerdi.

Hocası Seyyid Abdülkerim Berzenci 1788 senesinde taundan vefat edince onun talebesi boş kalmasın diye ders vermeye başladı. Her taraftan alimler dersine koştular. Her müşkülü çözer, her derde deva olurdu. Dünyaya ehemmiyet vermez, gece gündüz ibadet ederdi. Böylece 21 yaşındayken ulemaya ve talebeye

üstad olup 7 sene ders okuttu. Sözü tesirli, avam ve havvas arasında sözü delil olan şerefli bir zattı. 1805 senesinde hacca gitti. Yolda Şam alimlerinden çok saygı gördü. Tevazuundan dolayı Allame Muhammed Kuzbeli'den hadis rivayeti, Mustafa Kürdi'den Kadri yolu icazeti aldı. Bir müddet Şam'da kaldıktan sonra Hicaz'a gitmek için yola çıktı. Medine-i Münevvere'ye kavuştuğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşk derecesindeki sevgisini anlatan Kaside-i Muhammediye'yi Farsça olarak yazdı. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kamil bir veli bulup ona teslim olmak arzusundaydı. Bir gün Yemenli fazilet sahibi bir zata rastladı. Cahilin alimden nasihat istemesi gibi ondan nasihat istedi. O zat dedi ki, "Ey Halit, Mekke-i Mükerreme'ye gittiğin zaman edebe uymayan bir şey görürsen hemen reddetme." Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de bir cuma günü Kabe-i Şerif'e karşı Delail-i Hayrat okurken birinin Kabe'ye sırt çevirip kendine baktığını gördü. Utanmadan Kabe'ye arkasını çevirmiş, edebi gözetmiyor diye düşünürken o kimse, "Mümine hürmet Kabe'ye hürmetten daha öncedir. Bunun için yüzümü sana çevirdim. Neçin beni kötülüyorsun? Medine'deki zatın nasihatini unuttun mu?" dedi. Mevlana Halid Hazretleri bunun büyük velilerden olduğunu anladı. Ondan af diledi ve beni talebiliğe kabul et diye yalvardı. O da, "Sen burada olgunlaşamazsın." dedikten sonra eliyle Hindistan'ı göstererek, "Senin işin orada tamam olur." dedi ve gitti. Efendim, bu gördüğü zatın hocası Abdullah Dihlevi olduğu rivayet edilmektedir. Mevlana Halid Hazretleri memleketi Süleymaniye'ye dönüp ders vermeye başladı. Fakat gece gündüz Hindistan'ı düşünüyordu. Bir gün bu düşünceler içerisindeyken Hindistan'ın Dehli şehrinde bulunan evliyanın en büyüklerinden Abdullah Dihlevi'nin talebelerinden Mirza Abdurrahim isimli bir zat çıka geldi. O talebe, "Abdullah Dihlevi, Mevlana Halid'e selamımızı söyle. Bu tarafa gelsin buyurdu," dedi. Uzun zaman baş başa görüştüler. Mevlana Halid talebelerine ders vermeye gelmez oldu. Talebeler Hintli'ye kızmaya başladı.

Mevlana Halit Tahran'dan Bistam, Harkan, Semnan ve Nişabur'a geçti. Geçtiği yerlerdeki evliyayı şiirleriyle metheyledi. Ariflerin Kutbu Beyazidi Bistami'nin kabrini ziyaret ettiği zaman meşhur bir kaside söyledi. Sonra Tuz, Meşet şehrine gitti. Orada 12 imamın 9.'sü Musa Kazım'ın oğlu İmam Ali Rıza'nın türbesini ziyaretinde de çok güzel bir kaside okuyarak onu metheyledi. Mevlana Halit Ahmet Namıki Camii'nin kabrini ziyaret etti. Onu da Farisi bir kaside ile metheyledi. Buradan Afganistan'a geçti, Hirat'a uğradı. Hırat'ın bütün alimleri, fazilet sahipleri ziyaretine geldiler. Gelenler arasında Abdullah-ı Hirati, Hirevi de vardı. Bu zat sonradan Mevlana Halit Hazretleri'nin talebesi oldu. Her şehirden ayrılırken alimler, vali ve kumandanlar ve halk ona aşık olup saatlerce yola uğurladılar. Kandahar, Kabil, Peşaver alimlerinin suallerine verdiği cevaplar da hepsini hayran bıraktı. Peşaver'de çok hürmet ve tazimle karşılandı. Alimler onun üstünlüğünü tasdik ve ikrar ettiler. Sonra Lahor şehrinin bir kasabasında kamil bir veli olan Allame Mevlana Seneullah Dehlevi'yi rahmetullahi aleyh ziyaret etti. Mevlana Seneullah Dehlevi, Masar-ı Can-ı Canan'ın en üstün talebelerindendi. Mevlana Halit burada başından geçenleri şöyle anlatır. Bu kasabada bir gece kaldım. Rüyada Şah Abdullah Dihlevi Hazretlerinin yanağımdan tutup beni kuvvetle kendine çektiğini gördüm. Sabahleyin Mevlana Seneullah'ın huzuruna gittiğim zaman daha rüyamı anlatmadan, kardeşimiz ve seyyidimiz Abdullah Dihlevi'nin huzur ve hizmetlerine cana minnet bilmeli. Huzur ve hizmetinde bulunmayı, sana vaat olunan nimetlere kavuşmayı sebep bilmelisin dedi. Daha sonra o kasabadan ayrıldım. Hindistan'ın baş şehri olan Dehli ismiyle meşhur Cihanabad'a geldim. Aylarca süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra tam bir senede Dehli'ye, yani Cihanabad'a ulaşan Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Dehli'ye vardığında Abdullah-ı Dihlevi Hazretlerinin bulunduğu şehre gelmenin sevinciyle seferdeyken

yanında bulunan şeylerin hepsini fakirlere dağıttı. Sonra Hindistan'ın en büyük velisi ve büyük İslam alimi Abdullah-ı Dihlevi Hazretleri'nin huzuruna kavuştu. Abdullah-ı Dihlevi Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Ona nefsinin terbiyesi için dergahı temizleme vazifesini verdi. Mevlana Halid bu kadar ilimde alim olmasına rağmen hiç itiraz etmedi. Bir gün yerleri temizleme işi nefsine zor geldi. Derhal nefsine, "Eğer mübarek hocamın verdiği bu şerefli vazifeden kaçarsan, yerleri süpürge ile değil, bu sakalınla süpürtürüm," diyerek hitap etti. Artık bundan sonra hatırına böyle bir düşünce hiç gelmedi. Bir gün yine böyle su taşırken hocası Abdullah Dihlevi Hazretleri ile karşılaştı. Abdullah Dihlevi Hazretleri onun mübarek omuzları üzerinden arşa doğru muazzam bir nurun yükseldiğini ve meleklerin ona gıpta ve hayranlıkla baktıklarına şahit oldu. Abdullah Dihlevi Mevlana'nın tasavvufta pek yüce derecelere eriştiğini, kemale gelip olgunlaştığını görünce bu vazifeden alıp devamlı huzurunda bulunmasını emretti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri orada da hocasına canla başla hizmet ederek büyük mücahede ve çetin riyazetler geçirdi. Abdullah Dihlevi'nin huzurunda 5 ay çalışıp sohbetleri ve nazarlarıyla büyük velilerden olmak saadetine erişti. Huzur ve müşahede makamına kavuştular. Vilayeti Kübra hasıl oldu, Müceddidiye, Kadiriye, Sühreverdiye, Kübreviye ve Çeşdiye yolunda kemale geldi. Abdullah Dehlevi'nin kalbindeki bütün esrar ve manevi üstünlüklere kavuştu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, feyz ve kemali bulunca Abdullah Dehlevi Hazretleri, "Ey Halid, şimdi memleketine ve Bağdat'a git. Oradaki hak aşıklarını, sevdiklerine yani Allahu Teala'ya kavuştur." buyurunca Mevlana Halid Hazretleri, "Ey benim sebebi devletim, yüksek sığınağım, efendim. Orada Hayderi ve Berzenci seyitleri çoktur. İnsanlara doğru yolu anlatmakla nasıl meşgul olurum? Çünkü onlar şöhret ve itibar sahibi ve alimlerin sığınağı durumundadırlar. Böyle bir işe kalkışsam diğer insanlar bile beni men ederler," diye arz etti. "Sen memleketine git, irşadla meşgul ol. Bütün seyitler senin ayağının tozuna yüz sürerler ve şerefli zatına hizmetçi olurlar. Oranın valileri, eminleri, alimleri, fazilet sahipleri mübarek ayağını öperler. Şimdi ne istersen vereyim, iste ya Halid," buyurdu. "Din için dünyalık isterim," dedi. "Git, her istediğini verdim," deyip yol üzerinde filan yerde evliyanın büyüklerinden 2 seneden beri yemez içmez, konuşmaz, Hakk'a gönlünü vermiş, ölü gibi hareketsiz durup, Hakk'ın sevgisine dalmış şerefli bir zat var. Ona selamımı söyle, hayırlı duasını al ve şerefli elini öp," buyurdu. Sonra bütün talebe ve sevdikleriyle 4 millik mesafeye kadar Mevlana Halid'i uğurladı. Sonra, "Halid bürdü, yani Halid her şeyi aldı götürdü," buyurdu.

Mevlana Halit o velinin olduğu beldeye gelince yerini sordu. Uzaktan gösterdiler. Bulunduğu yere doğru yürüyünce velinin heybetinden Mevlana Halid'i rahmetullahi aleyh bir korku ve dehşet kaplayıp gidemedi. Olduğu yerde kaldı. Hemen Dehlevi Hazretlerini hatırladı. Korkusu gitti. O zaten yanına gidip hocasının selamını bildirdi. O da başını murakabeden kaldırıp aleyke ve aleyhisselam buyurdu. Sonra ey Halid, senin fütühatın ve irşadının yayılma yeri Bağdat'tır deyip tekrar murakabeye daldı. Mevlana Halid Hazretleri o zaten nispeti Muhammedi denizine gömülmesine, feyz nurları içinde bir an cemali haktan ve onun murakabeden ayrılmamasına hayran kalarak oradan ayrıldı. Mevlana Halid Şiraz'a, oradan İsfahan'a, sonra Hemedan'a gitti. Hangi şehre teşrif etse Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarını hatırlatması güzel adetlerindendi. Bu şehirlerdeki bazı ve nasihatlerini duyan itikadı bozuk kimseler ona kötülük yapmak istedilerse de Allah-u Teala'nın koruması ve Mevlana Halid'in heybeti sebebiyle korkup bir şey yapamadılar. Sonra Senendece, oradan da 1811 senesinde vatanları olan Süleymaniye'ye gittiler. Bütün alimler, fazilet sahipleri, talebe, şehrin lideri gelenleri ve halk sevinç ve neşeyle onu karşılamaya çıktılar. Süleymaniye'de bir bayram havası yaşandı. Bir müddet burada kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dergahına yerleşip 5 ay kadar insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Tekrar Süleymaniye'ye dönerek ilim öğretmeye ve talebe yetiştirmeye devam etti. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 1813 senesinde Süleymaniye'den tekrar ayrılıp Bağdat'a gitti. İkinci defa Bağdat'a teşriflerinde çok kimseler kendisine talebe oldu. İrşad nurları gün gibi her tarafı aydınlattı. Bağdat'ta en önce kendisine talebe olan Bağdat müftüsü Seyyid Abdullah Hayderi Efendi'ydi. Bu müftü, Valid Said Paşa'nın yardımıyla İsa'yı'ya, İsfahaniye medresesine tamir ettirip Mevlana Halid'e arz etti. Mevlana Halid Hazretleri oraya yerleşip ilim ve edep neşretmeye başladı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahirette kurtuluşa ermeleri için çalışmaya başladığı günlerde Bağdat valisi Said Paşa ziyaretlerine geldi. Birçok alimin sessiz, başları önüne eğik, hizmetçiler gibi edeple huzurunda oturmuş olduklarını gördü. Mevlana Halid Hazretlerinin heybetini görünce diz çöküp titremeye başladı. Mevlana Halid'in celal hali gidince Said Paşa'nın titremesi geçti ve dua istedi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ona dua edip, ''Kıyamette herkes kendi nefsinden sual olunur. Sen ise nefsinden, yani kendinden ve emrin altında olanların hepsinden sual olunursun. Hak Teala'dan kork. Çünkü senin için önünde öyle bir gün vardır ki, o günün korku ve dehşetinden evladına süt veren analar evladını unuturlar. Hamile olanlar korkudan vakitsiz doğururlar.'' İnsanları sarhoş görürsün. Onlar sarhoş değil, ancak Allah-u Teala'nın azabı çok şiddetlidir deyip nasihati buyurunca Said Paşa yine titremeye başladı ve yüksek sesle ağladı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir müddet Bağdat'ta kalıp İslamiyet'i anlattıktan ve talebe yetiştirdikten sonra memleketi olan Süleymaniye'ye döndü. Orada kendisi için bir dergah inşa edildi. Bu dergahta insanlara vaaz ve nasihat edip talebe yetiştirdi.

Süleymaniye'deyken Berzencilerden silahlı 200 kişi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin öldürülmesine karar verdiler. Cuma günü silahlı olarak mescidin dış kapısında beklemeye başladılar. Cuma namazı kılındıktan sonra bütün halk camiden dışarı çıktı. Halid-i Bağdadi Hazretleri her zaman camiden en son çıkardı. Dışarı çıkanlar bu silahlı kişilerin Mevlana Halid Hazretlerine kötülük yapmak niyetinde olduklarını anladılar. Mevlana Halid Hazretleri mescidin kapısından çıkıp bu silahlı ve kötü niyetli kimselere heybetli bir nazarla bakınca kalplerinde müthiş bir korku hasıl oldu. Öldürmek için gelenlerden bazısı nara atarak kaçıştı. Bazıları da yüzüstü düşerek perişan oldu. Bundan sonra Mevlana Halid Hazretleri ile bütün talebeleri hiçbir şey olmamış gibi cennet misali olan hanekaha doğru gittiler. Kaçan bu düşmanların çoğu Mevlana camiden çıkınca onun omuzlarında heybetli bir aslanın ağzını açmış, üzerimize atlamak üzere olduğunu gördük. O anda aklımız başımızdan gitti, kaçacak yer bulamadık dediler. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdat'ta ilimle insanlara İslamiyet'i anlatmakla meşgul olduğu sırada onu haset eden inkarcılardan birisi Bağdat valisi Said Paşa'ya bir mektup yazarak Mevlana Halid Hazretlerini şikayet etti. Mektup yalan ve iftiralarla doluydu. Hatta Mevlana Halid Hazretleri küfürle itham ediliyordu. Mektubu okuyan vali sinirlenerek mektubu yere çarptı ve "Subhanallah! Eğer Hazreti Şeyh Halid de Müslüman değilse Müslüman kimdir? Bu mektubu yazan ya delidir veya Allah-u Teala onun basiret gözünü kör etmiştir. Bunun sebebi de o kimsedeki aşırı hasettir. Allah'a sığınırız, Allah'a sığınırız." dedi.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret ediyorduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, karşılaştığı güçlükleri hocası Abdullah Dihlevi'ye bir mektupla arz edince, hocası ona yazdığı mektupta şunları buyuruyordu: "Mektubuma Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın şerefli ismiyle başlıyorum. Allahu Teala'nın sevgili kulu mübarek Mevlana Halid. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tepeden tırnağa kadar kusurlu olan bu fakire her an ziyadesiyle gelmekte olan Allahu Teala'nın nimetlerine şükür ve hamd etmek yazıya ve söze sığmaz. Siz istifade etmek isteyenlere yardımcı olunuz. Onlar da emredilen zikir ve diğer vazifeleri yerine getirip saadetlerini bunlardan bilsinler. Büyüklerin yolunu inkar edenlerle görüşmesinler. Hocana kötülük edenle iyi olursan, köpek senden daha iyidir, sözü meşhurdur. İmam Rabbani Hazretlerine itiraz edenlerden uzak olunuz. Alimler ve arifler söylemişler ve yazmışlardır ki, İmam Rabbani Hazretlerini sevenler mümin ve müttekilerdir. Ona buğz edenler münafık ve şakilerdir. İslam memleketleri Hazreti Müceddid'in feyizleriyle doldu ve bütün Müslümanlara Hazreti Müceddid'in nimetlerine şükür ve hamd etmek vacip oldu. O memleketin alimleri, şerifleri ve amirleri mübarek varlığınızı nimet bilip sizden istifade ederler. Size tazim ve hürmette kusur etmeyeler, muhaliflerinize suidikast edenlere ve sizi çekemeyenlere mani olurlar. Bu fakir bunları nasihat yoldu yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Allahu Teala sizi Şah-ı Nakşibend'in Müceddid-i Elfisani'nin ve kalbimin kıblesi Mirza sahibin halifesi etmiştir. Hiç kimse sizin yerinizi alamaz. Sizin eliniz benim elimdir ve sizi görmek beni görmektir. O uzak yerden buraya gelmeye kalkmayın. İhtiyaç yüzünü bu tarafa çevirmek ve kalple hatırlamak yetişir. Allahu Teala kendi rızasına ve Habibine uymaya muvaffak eylesin. Amin. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine düşman olan ve karşı çıkanlardan pek çoğu onun güzel ahlakı ve kerametleri karşısında insafa gelip büyüklüğünü kabul ettilerse de bazıları aynı haset ve muhalefetlerine devam ettiler. Alim ve fazilet sahibi olan Şeyh Ali Süveydi büyük muhaddislerden, yani hadis alimiydi. Hadis-i şerif senedlerinde kuvvetli bilgisi vardı. İmtihan etmek maksadıyla Mevlana Halid Hazretlerine geldi. Müsafaha esnasında bir hadis-i şerif okudu. Mevlana Halid Hazretleri de bir hadis-i şerif okuyup oturdular. Aynı zat Kütüb-i Sitte'de yazılı hadislerden 3 hadisi senetleriyle imtihan yolu okudu. Mevlana Hazretleri de bu hadislerin asıl senetlerini sahih olarak okuyunca hemen Mevlana Halid Hazretlerinin ellerine kapanıp kalbine gelen imtihan düşüncesinden tövbe ederek af diledi. Sonradan ilim meclislerinde Mevlana en büyük velilerden olup zahir ve batın ilimlerinde sonsuz bir deniz, bizse bir damlayız derdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada Abdülvahhab Es-Susi'yi İslamiyet'i anlatmak ve Nakşibendiye yolunun esaslarını tanıtmak üzere vazifelendirip gönderdi. Abdülvahhab Es-Susi İstanbul'a gidince kendisinin Şeyhülislam'a kabul ettirdi.

Alimlerden bir grup büyük vezirler ona bağlandılar. Abdülvehhab Es-Susi devlet adamları ve ulema ile düşüp kalkması sebebiyle ucupla kendini beğendi ve kibre kapıldı. Zenginliğe ve dünya malına meyletmesi sebebiyle İslamiyet'e uygun olmayan hareketler yapmaya başladı. Bu durumu keşif yoluyla anlayan ve habercileri vasıtasıyla bilgi alan Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, mektup yazarak Abdülvehhab Es-Susi'yi Şam'a çağırıp tövbe etmesini istedi ve yerini başkasına vazifelendirip gönderdi. Abdülvehhab Hazretleri, zahiren Mevlana Halid Hazretlerine itaat ediyor göründüyse de gizlice hileli yollara başvurdu. Fakat Allahü Teala Mevlana Halid Hazretlerine onun başvurduğu hileli yolları bildirdi. Mevlana Halid Efendimiz 3 kere mektup yazarak işin hakikatini İstanbul'daki talebelerine ve sevenlerine bildirdi ve onun tasavvuf yolundan tard edildiğini, sözlerinin dinlenmemesi gerektiğini haber verdi. Bu mektuplardan birinde buyurdu ki, "Size malum olsun ki Abdülvehhab tasavvuf ve İslam esaslarından pek çok şeyi bozdu. Bu yolda bulunma şerefini de dünya leşini almaya vesile etti, itibar vesilesi kıldı. İstanbul'da maddi çıkarlara yol açtı. Allah orayı beladan korusun. Gerek İstanbul'da, gerekse Irak'ta insanların inkarına sebep oldu. Onun davranışları insanlar arasında vehimlere ve vesveselere yol açtı. Sizin ona çok tazim edip saygı göstermeniz onun için gurur sebebi oldu. Kendi üzerindeki terbiye haklarını inkar yoluna gitti. Ondan son derece ters davranışlar ortaya çıktı. İşte anlatılan sebeplerden dolayı ilahi irade onun tasavvuf yolundan kovulması yolunda tecelli etti. Bazı sırlardan dolayı onlar basiret sahibi olanlara gizli bir şey değildir. Bu mektup size ulaştıktan sonra onunla muhatap olmayın. Bunun tersine davranırsanız bu silsile büyüklerinin sizinle olan bağları kopar. Keza bu fakirle de bir bağlantınız kalmaz. Sevgi hakkını gözeterek bu mektubu yazdım. Size bir zarar gelmemesi için oradaki ihlas sahibi kardeşlerimiz ve sevenlerimiz de bu mektubun muhatabıdırlar.''

Tasavvuf yolundan tard olunan Abdülvehhab Es-Susi yaptıklarına pişman olup bir gün Mevlana Halid Hazretleri'nin talebelerinden olan Şeyh Yahya Hazretleri'ne gelerek elini öptü ve affedilmesi için vasıta olmasını istedi. Şeyh Yahya, Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna geldi ve Abdülvehhab'ın affını diledi. Mevlana Halid Hazretleri buyurdular ki, ''Bu iş benim elimde olsa affederdim. Fakat Nakşibendiye silsilesinin saadatı onu bu kapıdan kovmuşlardır.'' Şayet Abdülvehhab sakalını tıraş eder, yüzünü siyaha boyayıp bir merkebe ters bir şekilde biner, sokaklarda gezer, kendini teşhir ederse, o zaman belki şeyhlerin ruhaniyeti onu affeder. Bunun üzerine Şeyh Yahya, ''Üstadım, Abdülvehhab nefsine böyle bir iş yükleyemez. İzin veriniz de onun yerine bu işi ben yapayım. Abdülvehhab affolsun. Ben kendimi Müslümanların hayrı için feda ederim.'' dedi. Onun bu sözlerini dinleyen Mevlana Halid Hazretleri ağlayarak Şeyh Yahya ile kucaklaştı. Şeyh Yahya, Abdülvehhab'ın yanına gitti ve dedi ki, ''Sen kendinden başka kimseyi kınama. Ancak ve sadece kendini kınayabilirsin. Zaten kötü niyetliliği kendine huy edinmiş olan Abdülvehhab Es-Susi, Medine-i Münevvere'ye giderek Mevlana Halid Hazretleri'nin aleyhinde küfre vardıracak iftiralar ve sözler sarf etti.''

Şam Fetva Emini İbni Abidin Hazretleri Mevlana Halid Hazretlerinin sevdiklerindendi. Mevlana Halid Efendimiz'e iftira eden azgınlara ve onlara inananlara bir reddiye risalesi yazdı. Bu risaleye de Selül Hüsamül Hindiyil Hünusreti Mevlana Şeyh Halid Nakşibendi ismini verdi. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri Şam'da bulunduğu sırada onun büyüklüğünü çekemeyenler Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmud'a asker ve silah topluyor, güçlenip devletinize baş kaldırmak istiyor, ülkenizi ondan koruyasınız diye şikayette bulundular. Sultan II. Mahmud Han hemen büyük alim Şeyhülislam Mekkizade Muhammed Asım Efendi huzuruna çağırdı. Durumu kendisiyle görüştü. Mustafa Asım Efendi, ey müminlerin emiri! Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 6. ayetinde mealen, size fasığın biri haber getirirse onu iyice araştırın buyuruyor. Görüşüm odur ki onun halini araştırıp

açığa çıkarabilecek güvenilir iki kişiyi bulup yollayınız. Hiç sezdirmeden gitsinler, araştırmalarını yapıp dönsünler. Efendim bunun üzerine Sultan Mahmud Han iki kimseye derviş elbisesi giydirip araştırmak için Şam'a gönderdi. Derviş kıyafetiyle giden kimseler gizlice araştırmaya başladılar. Allah-u Teala bu kimselerin gelişini Mevlana Halid Hazretlerine manevi olarak bildirdi. Kalbine kendisine gelen iki misafire ikramda bulunması ilham olundu. Derviş kıyafetindeki bu kimseleri bulduran Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri onları yemeğe davet etti. Yemek hazırlanıncaya kadar kendi durumunu açıkladı. Kendi evini oda oda onlara gezdirdi. Bu odalarda ev eşyası dışında hiçbir şey bulamadılar. Bu halin Mevlana Halid Hazretleri'nin kerameti olduğunu anlayan o kimseler saygı ve hürmetle ayaklarına kapandılar. Artık gizleyecek bir şey yoktu. Olan her şeyi açıkladılar. Ona talebe olup tasavvuf yoluna girdiler. Huzurunda kalıp İstanbul'a dönmek istemediler. Fakat Mevlana Halid Hazretleri olmaz. En uygunu İstanbul'a dönmenizdir. Hazreti Sultan'a durumu anlatırsınız. Verilen görevi tam yerine getirmiş olursunuz. Ancak bundan sonra isteyen buraya döner, isteyen de orada kalır. Bundan sonrası için artık bir günah yoktur buyurdu. Vazifeli iki kişi Sultan II. Mahmud Han'a dönüp şikayetlerin asılsız olduğunu bildirdiler. Sultan da aldığı bu haber üzerine Allah-u Teala'ya hamd etti. Şeyhülislam'a da bu teklifinden dolayı teşekkür etti. İki kişiden birini Mevlana Halid Hazretleri'nin hizmetine yolladı. O kimse Şam'a gidip senelerce Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hizmetinde bulundu ve orada vefat edip türbesinin yanına defnedildi. Sonrasında ise Sultan Mahmud Han'ın saray nazırlarından Mevlevi Halet Efendi, Mevlana Halid'in şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini halifeye çekiştirdi. On binlerle adamı vardır, devlet ve saltanat için tehlikelidir, ortadan kaldırılması lazımdır dedi. Sultan Mahmud Han, din adamlarından devlete zarar gelmez diyerek sözüne kıymet vermedi. Mevlana Halid Hazretleri bunu işitince hayır ve selametle dua etti ve Halid Efendi'nin işi Pir-i Celaleddin-i Rumi Hazretlerine havale olundu. Onu huzuruna çekip cezasını verecektir buyurdu. Az zaman sonra Sultan Mahmud Han Mora isyanına sebep olduğu için onu Konya'ya sürdü. Orada idam olundu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bir ara üçüncü defa Bağdat'a gelerek İsa'yı medresesinde yerleşti. İnsanlara İslamiyet'i anlatmaya ve ilim öğretip talebe yetiştirmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini yayıp, sonrasında da ortaya çıkan bidatleri ortadan kaldırdı. İlim, fazilet ve güzel ahlakta olgunluğun zirvesine yükselen Mevlana Halid Hazretleri'nin üstünlüğünü, dost düşman herkes kabul etti, Bağdat'ın alimleri, ileri gelenleri, vezirleri ve valileri önünde boyun eğdikleri gibi diğer İslam ülkelerindeki insanlar da onun üstünlüğünü işitip Bağdat'a koştular. Uzaktan yakından onun sohbetlerine ve ilim meclislerine gelenler zahiri ve batini üstünlüklere kavuşarak memleketlerine döndüler ve İslam memleketlerinin çeşitli yerlerine giderek İslamiyet'i anlattılar.

Efendim, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri son zamanlarına doğru yanlarında bulunan emanet kitapları sahiplerine vermek için ayırmaya başladılar. Bir ara talebelerinden birini gönderip Şeyh İsmail Enerani'yi çağırdı. Ona, "Buradan hiçbir yere çıkmam, ancak oğlum Bahaüddin'in yanına gitmeyi isterim." buyurdu. Şeyh İsmail, "Efendim, güneşin hararetinden oraya gitmek ve orada oturmak mümkün olmaz." deyince Mevlana Halid Hazretleri, "Güneşin harareti bize zarar vermez." buyurdu. Sonra kütüphanesinin önünde oturdu ve "Ey İsmail, beni dinle. Asla muhalefet etme. Vefatından sonra çoluk çocuğum, fıkıh kitaplarım, diğer hukuki işlerim için yerime vasi olarak İsmail Enerani'yi tayin ettim. Ondan sonra Muhammed Nasih, sonra Abdülfettah. Ondan sonra da seni seçtim. Malımın üçte birini namaz borcumun istikatı için ayırın. Bir su sarnıcı inşa edin. Ben zannederim ki ümmetin iyi zatlarından bazı ihlas sahipleri bu makamda sevdiklerimiz için dergah bina ederler. Malımın üçte birinden geri kalanı da kapımızdaki fakir ve yoksullara verilsin. Ölümümden daha büyük bir musibet size gelmez. Ona karşı sabır ve tahammül gösteriniz. İnsanlarla münakaşa etmeyiniz." buyurdu. Şeyh İsmail de, "Efendim, bugün kalplerimizi hüzün ve kederle doldurdunuz. İnşallah bu emir gelmez de ömrünüz

uzun olur dedi. Mevlana Halid Hazretleri, ey İsmail, biz Şam'a ancak ölmek için geldik. Buraya geliş gayemiz bundan başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak Beyt-i Mukaddesi ve Nebi-i Zişan'ı ziyareti ve Hacc-ı Ekber'i bize geçmiş senelerde nasip etti. İnşallah saadet-i ebediyeye nail oluruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bazı inkarcıların size yapacağı eza ve cefadan korkuyoruz. Bilhassa falan kimsenin eza ve cefasından korkuyoruz. Hak Teâlâ'ya yalvararak dua ediyoruz ki size eziyet verecek olan o kimse fazla yaşamasın. Çünkü sevdiklerimize iftira ederek zahmet verir buyurdu. Buyurdukları gibi kendilerinden kısa bir müddet sonra o kimse öldü.

Efendim, 1826 senesi Şevval ayının 26. günü müezzin ezan okumaya başladığında Mevlana Halid Hazretleri Fecr suresinin son ayetlerini okudu. Mealen, ey mutmainne olan nefs, dön Rabbine. Sen ondan razı, o da senden razı olarak haydi gir, salih kullarımın içine gir cennetime. Bu ayet-i kerimeleri okuyup bitirdikten sonra mübarek ruhları cennet-i âlâya uçtu ve Allah-u Teâlâ'ya kavuştu. Kapısında bulunan abidler, talebeleri, sevdikleri vefatlarını işitince müteessir olarak kendilerinden geçtiler. Talebelerinden İsmail Efendi oradakilere, evliyanın vefatı bir evden öteki eve gidişi gibidir. Hadis-i şerifini naklederek nasihatte bulundu. Talebelerinin de önde gelenlerinden İsmail Efendi, Muhammed Nasih, Ahmet Efendi, Ahmet-i Mekki Efendi, Muhammed Salih Efendi ve Şeyh Abdülkadir Efendi beraberce Mevlana Halid Hazretleri'nin vefat ettiği odasına girdiler. Onu saf ve temiz, ebedi istirahate çekilmiş bir şekilde görünce mübarek ayaklarından öpüp gözyaşı döktüler. Daha sonra Şeyh İsmail Efendi, kendimi öldükten sonra dirileceğimiz yer olan haşr meydanında sanmıştım. Mevlana Halid Efendimizin yüzleri, gözleri kamaştıracak derecede nurluydu. Her haliyle nur saçışları veliliğine işaret ediyordu, dedi. Şeyh İsmail sözlerine devamla elini öptüğüm zaman mübarek terlerinin mis gibi koktuğuna şahit oldum. Böyle hoş koku şimdiye kadar koklamış değildim. O güzel kokuyu yüzüme ve gözüme sürmeye başlamıştım. Can ve gönlüm şeker lezzeti bularak hayat buldu diyerek o günkü hallerini anlattı.

Sevgili dinleyenler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ne yazık ki bu hafta da sonuna geldik efendim. Bu haftaki programımızda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatlarını aktarmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Bir sonraki programımızda tekrardan buluşmak, görüşmek dileğiyle yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

dünyadan geçenler. Abdülbaki Tosun.

kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz Muhammed'e vesile makamını, yüksek derece ve fazileti ihsan eyle. Vaad ettiğin makam Mahmud'a onu ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.
1: Allahümme azzim.

Ey yüce arşın Rabbi, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şanını yücelt, dinini aşikar kıl, nübüvvetine işaret eden delillerini aydınlat, onun faziletini ortaya çıkar, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle, bize de sünnetiyle amel etmek nasip eyle.''

bizi onun sancağının altında cemaatiyle beraber haşreyle, Kevser şarabından kaseyle içir. Onun muhabbetiyle faydalandır. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım!

ey alemlerin Rabbi Allah'ım, ey Rabbim, tarafımızdan selamın en faziletlisini ona ulaştır. Ümmeti adına ona ihsan eyle. Allah.

Allah'ım, ey Rabbim, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni, tövbemi kabul etmeni, gökten gelen yağmur, yıldırım, kar, dolu gibi yerden çıkan insan ve hayvanlardan zulüm, eza, cefa, yangın, deprem, pahalılık, kıtlık gibi bütün belalardan bana afiyetle muamele etmeni diliyorum. Sen rahmetinle her şeye güç yetirensin. Ey Rabbim, rahmetinin hatırına kadın erkek bütün müminleri, kadın erkek bütün Müslümanları ve onların ölüleriyle dirilerini de bütün yukarıda zikrettiğim şekilde onların ayıplarını ve günahlarını silip af ve mağfiret etmeni istiyorum. Allah Teala müminlerin pak anneleri olan Peygamberimizin zevcelerinden, dünyanın kandilleri misali, hidayet imamlarının mürşid alimleri olan onun ashabından ve onların ardından gelen tabiinle ashabı görmüş gibi onları görenlere tabi olanlardan kıyamet gününe kadar razı olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birleşen cesetlerin itaati hatırına senden istiyorum. Bütün yaratıklar senin huzurunda rahmetini ümit ederek, azabından korkarak hüküm vermeni beklerken, bütün ruhlara ve cesetlere geçerli olan kelimelerin hatırına ve onlardan her türlü hakkı alabilmen hatırına, bana hak olanı iyice görebilmem için gözümde nur, gece gündüz dilimde zikir ve salih amel ihsan etmeni senden talep ediyorum. İşte bunlarla beni rızıklandır ya Rabbi.''

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin, bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle, bereket ihsan eyle.
1: Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salavat ve bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'in âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: Allah'ım, kulun ve Resulün Efendimiz Muhammed'e, kadın erkek bütün müminlere, kadın erkek bütün Müslümanlara salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma ahata bihi ilmuk ve ahsahu kitabuk ve şehidet bihi melaiketuke salaten ve daimeten ve tedumu bidevami mulkillah.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin kuşattığı, kitabının miktarını tespit ettiği, meleklerinin şahit olduğu şeyler sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi esma

0: أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثمرة.
1: Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerin ve zatını isimlendirdiğin isimler hatırına, kulun, nebin, Efendimiz Muhammed'e, gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar ayakta tutulup çakılı durmadan, su kaynakları coşup taşmadan, nehirler gürül gürül çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıldatmadan, denizler dalgalanmadan, ağaçlar meyveye durmadan önce yarattığın şeyler sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على

0: kıyame.
1: Allah'ım, ilminin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, hilminin, af, mağfiret ve kereminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitmez tükenmez kelimelerinin miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, nimetlerin kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, fazlın, lütuf ve ihsanın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cömertliğinin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, semaların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yedi kat gökte bulunan yaratmış olduğun melekler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzündeki cin, insan, vahşi hayvanlar, kuşlar ve yaratmış olduğun diğer yaratıklar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gayb ilminde, levh-i mahfuzda kaderi yazan, kalemin yazdıkları ve kıyamete kadar yazacağı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yağmur ve yağmur tanecikleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sana hamd edenlerin, sana şükredenlerin, seni la ilahe illallah diyerek tehlil edenlerin, seni inneke hamidun mecid, sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın diyerek temcid edenlerin, yüce zatının Allah olduğuna şehadet edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, senin ve meleklerinin ona getirdiği salat miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yarattıklarından ona salat edenlerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat okumayanların sayısınca ona salat eyle. Allah'ım, dağlar, kumlar, çakıl taşları adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, ağaç ve yaprakları, kuru çamur ve ağırlıklarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her sene ve o senede yaratacakların ve öleceklerin sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, her gün yaratacakların ve her gün öleceklerin sayısınca kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, yer ve gökyüzü arasında hareket eden bulutların yağdırdığı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ve gökyüzünün doğu, batı, kıble istikameti ve derinliklerinde emir altına girmiş rüzgarlar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, gökyüzündeki yıldızlar kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, denizlerde yarattığın balıklar, canlı hayvanlar, sular, kumlar ve bunların dışında kalan diğer mahlukatın sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bitkiler ve çakıl taşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, karıncalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tatlı sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, tuzlu sular miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, bütün yarattıklarına ihsan ettiğin nimetler miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kendisini inkar edenlere karşı verdiğin cezan ve azabın kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cennette yarattıkların var olduğu müddetçe Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cehennemde yarattıkların mevcut olduğu sürece Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i sevip razı olduğun kadar ona salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in de seni sevip senden razı olduğu müddetçe ona salat eyle. Allah'ım, sonsuza kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kendi katında en yakın makama konuk eyle. Ona cennetteki en yüksek derece olan vesile makamını, fazileti, şefaati, yüksek dereceyi, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: ما لا يعلم علمه إلا أنت.
1: Allah'ım, şüphesiz sen malikim, dünya ve ahiret işlerimde sahibim, efendim, her halimde başvuracağım makamım, güvencem, bütün işlerimi zatına havale edeceğim, ümidim, ihtiyaçlarımı, emellerimi ancak kendisine arz edeceğim yüce zat olduğun için, şehri haram, belde-i haram, meş'ari haram ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi hürmetine, gerçeğini ancak yüce zatının bildiği kadar bana hayır bağışlamanı ve yine hakikatini ancak yüce zatının bildiği kadar kötülükten beni korumanı senden talep ediyorum.''

0: Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiti, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail ve İshak'ı bağışlayan, Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a kavuşturan, Efendimiz Musa'yı annesine ulaştıran, Efendimiz Hızır'ın ilmini arttıran, Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı bahşeden, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı bağışlayan, annemiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı babasız veren, Efendimiz Şuayb'ın iki kızını Musa Aleyhisselam'la karşılaştırmak suretiyle koruyan ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Efendimiz Muhammed'e şefaati ve yüksek dereceyi bağışlayan ey Allah'ım! Günahlarımı bağışlamanı, ayıplarımın hepsini örtmeni, beni cehennem ateşinden kurtarmanı, gönül hoşnutluğunu, emniyetini, affını ve ihsanını lütfetmeni, kendilerine nimetler verdiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte beni cennetinde nimetlendirmeni senden talep ediyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا أَزْعَجَتِ الرِّيَاحُ

0: Allah Teala Efendimiz Muhammed'e ve onun âline rüzgarların kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibinin ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Ey Allah'ım! Selam yurdunda bulunan selam ehline bu selamı ulaştır.
1: Allahümme efridni lima halaktani lehu ve la teşgalni bima tekeffelteni bihi ve la tehrimni ve ana es'eluke ve la tuazzibni ve ana estağfiruk.
0: Allah'ım, beni yarattığın işte kullan. Bana tekeffül ettiğin, rızık sağlamakla uğraştırıp kalbimi onlarla dolduracağın şeylerle beni meşgul etme. Zaten bana rızık vermeyi üzerine almışsın. Senden bunu talep ettiğim halde beni mahrum eyleme. Sana istiğfar ettiğim halde bana azap eyleme.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme inni es'eluke ve etevecehu ileyke bi habibike'l-Mustafa

0: Allah'ım, katındaki sevgilin Muhammed Mustafa'nın hürmetine sana yönelerek sevgilimiz, Efendimiz, ey Muhammed, seninle Rabbine tevessül ederek talep ediyorum. Yüce Mevla katında ey pak güzel Resul, bize şefaat eyle.
1: Allahümme şeffi'hu fînâ bicâhihi indek.
0: Allah'ım, yanındaki makamının hürmetine onu bizim hakkımızda şefaatçi kıl.
1: Ve cealnâ

0: وفرحنا به في عرصات القيامة.
1: Allah'ım bizi Peygamberimize salat ve selam okuyan kullarının en hayırlı olanlarından, Peygamberimize en yakın bulunanlardan ve ona kavuşanlardan eyle. Bizi Peygamberimize muhabbet duyanlardan, onun yanında kendisine sevgili olanların en hayırlılarından eyle. Bizi mahşer günü onunla sevindir.
0: وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةٍ نَعِيمٍ بِلَا مَؤُونَةٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا.
1: Onu bizim için naim cennetinde zahmetsiz, meşakkatsiz, hesaba çekilmeksizin cennete girmek için irşat ve hidayet eden delil eyle. Bizden razı olarak onu bize yönelt. Biz ondan şefaat beklerken onu bize darılmış ve kırgın bir halde bırakma.

Allah'ım, bizi, anne babamızı, bütün Müslümanları, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Son duamız, alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.

0: Allah'ım, yüce kürsinin, azametin, celalin, izzetin, kudretin ve hükümranlığının taşıdıkları hatrına, yarattıklarından hiçbir kimsenin bilmediği gizli, saklı, pak isimlerin hürmetine, gecenin üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzüne koyduğunda gündüzü aydınlatan, göklere koyduğunda gökleri direksiz tutan, yeryüzüne koyduğunda onu sabit kılan, denizlere koyduğunda suları taşırıp akıtan, su pınarlarına koyduğunda suları coşturan, bulutların üzerine yerleştirdiğinde yağmurlar yağdıran ismin hatırına senden istiyorum.
1: وَاَسْأَلُكَ

0: Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnına yazılmış olan isimler hakkı için, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnındaki yazılı isimlerle ve bütün meleklerin üzerinde yazılı isimlerle senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
0: Arşın ve kürsinin etrafına yazılmış isimler hürmetine senden talep ediyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
0: Yüce zatını bizzat isimlendirdiğin yüce ismin hürmetine senden istiyorum.
1: وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
0: Bildiğim ve bilmediğim bütün isimlerin hatrına.
1: وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَائِكَ

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hızır Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülkif Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Nebin, Resulün, Sevgilin, insanlar arasından seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'in sana dua ettiği isimler hatırına senden istiyorum. Ey sözü hak olan ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat 96 mealindeki ayette bize buyuran Allah'ım. Allah'ın hiçbir kulundan hiçbir söz, fiil, hareket ve hareketsizlik meydana gelemez. Ancak onun ilmi kaza ve kaderinde olması gerektiği şekilde nasıl geçiyorsa o şekilde meydana gelebilir. Nitekim bu kitabın okunmasını benim için takdir edip bana ilham etmen, bu kitabı hazırlarken takip edilecek yolu ve sebepleri bana kolaylaştırman, Yüce Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kalbimden şüphe ve tereddütleri gidermen, onun muhabbetini gönlümde bütün akraba ve dostlarıma karşı üstün kılman gibi hep senin ilminde, takdirinde olduğu şekliyle gerçekleşmiştir.''

0: من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي.
1: أي الله، أي الله، أي الله. Beni peygamberimize tabi olup ona muhabbet duyan herkesi hesap gününde kusurları araştırılmadan, azap görmeden, azar işitmeden, terslenmeden onun şefaati ve arkadaşlığıyla rızıklandırmanı istiyorum. Ey Vehhab, karşılıksız bolca veren, ey Gaffar, günahları bağışlayan, senden günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Hesapsız sevap ve mükafatların verildiği günde bütün dostlar arasında beni, yüce cemalini doyasıya seyretmekle nimetlendirmeni, benden amelimi kabul etmeni, bilerek bilmeyerek veya yanlışlıkla yaptığım, ezeli ilminle bildiğin bütün hatalarımı affetmeni senden talep ediyorum. En büyük emelim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaretine, ona ve iki arkadaşına selam verme nimetine, ihsanınla, fazlınla, cömertliğinle ve kereminle beni ulaştırmanı senden istiyorum. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Kendisine iman eden bütün müminler, yoluna tabi olan kadın erkek bütün Müslümanlar, hem onların ölü ve dirileri hem de kendi adıma, yarattıklarından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin en çok, en faziletli ve en etraflı olanıyla Efendimiz Muhammed'i mükafatlandırmanı senden istiyorum. Ey kavi, kuvvet sahibi! Ey aziz, üstün, yüce! Ey Ali, nimeti her şeye ulaşan Allah'ım! وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به

0: والعيون منفجرة، والبحار مسخرة، والأنهار منهمرة، والشمس مضحية، والقمر مضيئا، والنجم منيرا، ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم yüce zatına yemin ettiğim şeyler hürmetine, henüz gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü yayılıp döşenmeden, dağlar yükselmeden, su kaynakları fışkırıp akmadan, denizler sakinleşip durulmadan, nehirler coşup çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar karanlığı nurlandırmadan önce, hiçbir kimsenin bilmediği ancak yüce zatının bildiği şekilde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kelimelerinin adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline Kur'an ayetleri ve harflerinin sayısınca salat etmeni senden talep ediyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okuyamayanların sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِلْأَ اَرْضِكَ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kalemin lehv-i mahfuzda kaderle ilgili yazdığı şeyler kadar salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَاوَاتِكَ
1: Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yedi kat semada yarattıklarının adedince salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ

Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kıyamet gününe kadar yaratacağın şeyler miktarınca her gün 1000 defa senin salat etmeni istiyorum.

Kim bana bir kere salat ederse, Allah Teala ona 10 kat rahmet gönderir. Bana 10 salat okuyana, Allah Teala 100 kat rahmet gönderir. Kim bana 100 kere salat okursa, Allah Teala ona 1000 kat rahmet ikram eder. Ve bana 1000 kere salat okuyanın cesedini, Allah Teala ateşte yakmaz. O kulu dünya hayatında ve ahiret suali sırasında hak söz ile kararlı ve sağlam kılar. Daha sonra onu cennetine koyar. Onun okuduğu salavat, kıyamet günü sırat üzerinde 500 yıllık mesafeyi gösteren muazzam bir nur olur.

جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, şiirden, hikayeden, kitaplardan dem vuracağız. Neden? Çünkü edebiyatın, metinlerin, şiirin, hikayenin, romanın bir iyileştirici gücü var. Bunlardan bahsedeceğiz ki iyileşeceğiz. Evet, edebiyatın iyileştirici bir gücü vardır. Kiminle konuşacağız? Edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Teşekkür ediyorum, çok şükür iyiyiz.
0: Eyvallah.
1: Programda olmak daha iyi hissettirdi açıkçası.
0: Eyvallah, eyvallah.

0: Hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi şairlerin, yazarların, siz de şairsiniz aynı zamanda, onu söylemeden geçmeyelim. Bir şiir kitabınız var değil mi hocam? Yaşamak
1: evet,
0: Yükü isminde.
1: Çıktı.
0: Evet, hayırlara vesile olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi şu yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor. Bu kırılma noktalarını yazar, şair bir radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer kaleme aldıysa okuyanların yolunu açıyor. Bu açıdan bizim için önemli. Fayda açısından önemli. İsterseniz sizinle de buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, kimlerle karşılaştınız bu süre içerisinde? Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum öncelikli olarak böyle bir imkanı verdiğiniz için. Ben şöyle baktığımda aslında çok kitaplarla, kitapların olduğu bir evde büyümedim.
0: Evet.
1: Çünkü eski zamanlar, ben 46 yaşındayım. Benim zamanımda kitap çok böyle ulaşılabilir bir şey değildi. Ancak işte mesela babaannemin bana sürekli okuduğu şiirler, maniler, türküler ve hikayeler vardı. Mesela onları çok iyi hatırlıyorum. Orada bir hayal dünyamın geliştiğini çok iyi hatırlıyor ve unutmuyorum bunu. Daha sonraki süreçte tabii işte üniversite eğitimi falan başlayınca bende bir okuma hevesi oluştu. Ve derslerde işte nerede bulursam, arkadaşlarım bile bu noktada ayrıştık, yani arkadaşlarımla bile ayrıştık artık. Okumaya başladım. Okurken şöyle bir şey düşündüm. Bunu yazan kişi şiir ya da işte öykü, roman hiç fark etmez. Bunu tamamen kurgulamış olamaz. Yani bunu tamamen bir hayal ürünü olarak ortaya çıkarmış olamaz. Yani mutlaka bunda kendisine ait bir şeyler vardır diye düşündüm.
0: Evet.
1: Örneğin işte üniversite yıllarında mesela ben Kafka'nın Dönüşüm adlı eserini okumuştum. İnce bir roman. Mesela onu o zaman okuduğumda bana şey gelmişti, işte fantastik bir roman gibi gelmişti. İşte birinin hamam böceğine dönüşmesi falan, sonuçta çok tane gerçekçi değil. Ancak daha sonra bu fikir bende oluşunca, yani yazarların, şairlerin mutlaka bunu kurgunun dışında bir şeyle oluşturmuş olmaları gerekiyor fikri. O eseri mesela incelediğimde aslında oradaki Gregor Samsa karakterinin, yani hamam böceğinin doğrudan bir yazarın kendisi olduğunu, yazarın ailesiyle yaşadığı ilişki nedeniyle kendisine bir hamam böceği kadar değersiz hissettiğini mesela öğrendiğimde benim artık okuma alışkanlığım tamamen değişti, farklılaştı.
0: Evet.
1: Bugün de öyle yapıyorum. Bugün okuduğumda onda yazardan kalıntılar aramaya başladım. Öncesinde mutlaka yazarı, şairi araştırarak ondan sonra esere yaklaşım gösteriyorum. Bu şekilde daha iyi anlayabildiğimi fark ettim. Daha iyi empati kurabildiğimi fark ettim. O nedenle de bunu işte geliştirmek için birkaç eser de yazdım hatta.
0: Evet, evet.
1: Hem edebiyat, işte literatüre de biraz katkıda bulunur cümlesiyle. Akademik çalışmalar değil ama çalışmalarımız çok bu yönde çok etki gördü, onu söylemem lazım.
0: Evet, evet.
1: Beğenildi. Yani önce örnek veriyorum, İnce Mehmet'i normalde bir roman olarak okuyanla Yaşar Kemal'in hayatındaki ayrıntılara bakıp okuyan arasında mutlaka bir fark olduğunu da ben gördüm.
0: Kesinlikle
1: ondan
0: hocam.
1: Ondan dolayı açıkçası herkese de tavsiyem, bir edebi eseri okurken onu okumadan önce mutlaka yazarının, şairin hayatından ayrıntılara da bakılması tavsiyemdir. Çok daha farklı bir yaklaşım ve bakış açısı gösteriyor diyebilirim.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam ben sözü şuraya getirmek istiyorum. Şimdi çocukluğunuzda çok kitap okumuyordunuz. Ta ki lise ya da üniversite mi demiştiniz?
1: Üniversite. Üniversite tam anlamıyla.
0: Orada ne oldu? Ben. Orada bir kırılma noktası olmuş ki siz kitaplara yönelmişsiniz. Ne oldu hocam, orada da siz kitaplara yöneldiniz? Özel bir şey mi oldu?
1: Şöyle, şimdi Edebiyat Fakültesi'nde okuyorsunuz zaten, Edebiyat bölümünde okuyoruz. Orada bir kitap ve okuma alışkanlığı zaten oluşuyor, vardı. Ve şunu fark ettim, yani insanların gelip karşınızda rahat bir şekilde konuşabildiği, kendilerini çok rahat ifade edebildiği durumları gördüm. Ben bunun çok ayrıcalıklı bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım o zamanlar. Nasıl olduğunu görünce de baktım, ya bu adamlar kitap okuyor, yani bu adamların kitap okuduğunu fark ettim. Ben de böyle olabilirim. Ben de akıcı bir şekilde konuşabilirim. Ben de yeni şeyler, fikirler üretebilirim.

0: Bunun da en ucuz, en basit yolu açıkçası kitaptı zaten. Başka bir şey yapma şansımız yoktu. Yani bir yere gitme, gezme veya herhangi ekstra şeyler alabilme, yapabilme imkanımız yoktu. En uygun şekli oydu. Ve o şekilde başladım. Ve bu arttıkça kendimde büyük bir dönüşüm oldu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani işte bugün işte 7-8 kitap yazmış. Kitapları haşir neşir olmuş. Kitapları gerçekten okuma bilinciyle en azından okuyabilen biri haline geldiğimi düşünüyorum. Tabii sürçte devam ediyor bu süreç. Ama o önemli bir nokta oldu. Yani kitap insanı gerçekten geliştiriyor. Bunu ben fark ettim. Bunu fark etmeye başladığım andan itibaren de gerçekten de çok okudum. Yani sürekli okudum. Halen de okuyorum. Ben bugün bile gelişimim buna bağlı. Değişimim buna bağlı. Çünkü insan değişebilmeli diye düşünüyorum. Değişiminin önemli katkılarından biri de, yani değişime önemli katkıda bulunabilecek bir en uygun ürünün kitap olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten bugün çok ucuz, basit. İşte Ömer Seyfettin'in dediği gibi kitapları işte geçerken yolda bu kitapları taşıyamıyorum. O zaman bırak şu çalılarından aslında diyor. Diyor ki çalarlar diyor. Ya kim çalacak diyor. Kitap çalınmaz diyor. Kitap kim alacak? Öyle bir durum. Yani kitap gerçekten büyük bir zenginlik, büyük bir hazine. Ama değeri bilinmiyor diyebilirim şu anda. Siz de tabii bilirsiniz. Ama okuyan yine de tabii ki var. Okumaya devam edenleri görüyoruz. Biz de okumaya devam ediyoruz.
1: Edebiyat değiştirir diyebilir miyiz hocam o zaman? Değil mi? Edebiyat değiştirir, dönüştürür.
0: Kesinlikle dönüştürür. Hatta şöyle de diyebilirim. Bu da benim çok üzerinde durduğum bir şey. Edebiyatın masum yönü tabii ki görünüyor, var, ama masum olmayan yönü de var. Bu değişim dönüşüm konusunda çok etkili gerçekten de. Nitekim şöyle baktığınızda dünyadaki birçok olayın, birçok önemli olayın, siyasi olayın edebiyatla değiştiğini, geliştiğini görüyorsunuz. Ki Türkiye'de de, yani yaşadığımız coğrafyada da mesela bir Tanzimat dönemi gerçeği var. O döneme şöyle baktığınızda o dönem yazılan eserlerin kültürel bir dönüşüme nasıl katkıda bulunduğunu görebiliyorsunuz. Yani insanlar okudukça dönüşebiliyor tabii ki. Bunu da yaşayarak ya da işte dönemsel olarak baktığımızda hakikaten görebiliyoruz. Bugün de devam ettiğini düşünüyorum ben. Yani edebiyat sözlü bile olsa çok ciddi anlamda değiştirici, dönüştürücü bir güce sahip.
1: Hocam orada şeyi ayırt etmek lazım herhalde. Şimdi edebiyat edepten gelir ya hocam. Şimdi edebiyatla uğraşan insan edepli insandır. Yani en saf ifadesi budur bence. Şimdi edebiyat edeplendirdiği için olumlu bir şey. Ama şimdi olumsuz yönde dediğimiz zaman, olumsuzla edebiyat yan yana, olumsuz bir ifadeyle edebiyatı yan yana koymak bana çok içime sinmeyen bir şey. Belki hani şey ifade olarak doğrudur da duygusal olarak benim içime sinmeyen bir şey. Modern tabirle hani yazın gibi bir şey mi kullanılsa, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Mesela yeraltı edebiyatı deniyor. Şimdi yeraltı edebiyatı, şimdi orada olumsuz şeylerden bahsediliyor. Müstehcen ifadeler var. Ama yine de edebiyat. Ama edebiyat edepten gelirdi. Şimdi burada bir şey var. Zıtlık var değil mi?
0: Şöyle, şimdi edebiyat kavram olarak aslında çok, şöyle diyeyim, işte Tanzimat döneminde Şinasi'nin, yanılmıyorsam, kullandığı bir kavram. Yani edebiyat kelimesi. O dönem çünkü daha yeni yeni kelimelerin yazıya geçirilmesi, işte sözlük falan oluşumları var. Edebiyatın tabii güzel bir kelime. Ben çok seviyorum aslında edebiyat kelimesini. Ama şimdi tarihsel sürece baktığımızda, ki bugün geldiğimiz noktaya da baktığımızda, yazılan çizilenlere baktığımızda, bunun edep, yani iyi, güzel, hoş olanı ifade etme, ki biz o şekilde zaten devam ettiriyoruz, o şekilde kullanıyoruz. Edebiyat bence öyle olmalı zaten. Bugün ki kullanım alanı tabii genişledi. Yani sadece onun üzerine sıkıştırmak gerek de olduğunu düşünmüyorum. Yani literatür diye ifade ediyorum. Mesela literatürü kavramsal olarak düşündüğümüzde çok da edeple de çok ilişkisini kuramayız. Ya da Türkçesi bunun yazın mesela. Yazmak kavramıyla da çok düşündüğümüzde bu. Yani edebiyat kelimesi tamamen o dönem yaşayanların biraz belki divan edebiyatı kültüründen de beslendiklerini düşünürsek, divan edebiyatı biliyorsunuz daha çok estetik üzerine kuruluydu. Daha güzel, hoş üzerine kuruluydu. O da bunu yaptı. Ama şimdi roman gerçeği var mesela. Roman gerçeğini düşünürsek mesela romanda edep unsuru bazı zaman değil, çoğu zaman

0: geri planda kalabiliyor. Çünkü roman, hani şöyle baktığınızda her roman mutlaka kişinin kendisine veya çevresine ait sırların deşifre edilmesidir aslında.
1: Evet.
0: Cemil
1: evet.
0: Meriç'in bununla ilgili çok önemli bir gözlemi var. Mesela diyor ki bizde roman gelişmezdi. Çünkü biz romanda iki gizemi açığa çıkarmazdık. Yani Doğu toplumları bunu yapmazdı. Hı hı. Bu hem işte Müslüman olması nedeniyle hani işte iki kişinin bildiği sır değildir gibi düşünerek, yani sır bende kalsın, ben de Allah'a kadar gitsin, Allah ne yaparsa yapar şeklinde, şahit olmaz düşüncesiyle. Evet. Ancak roman bunu alt üst etti. Roman insanların sırlarını aşikar edince bu mesela bence edebiyatın başka bir yönünü aslında bize gösterdi. Hı hı. Ki çoğu bazı gayri ahlaki unsurların roman aracılığıyla mesela yayıldığını, yansıtıldığını,
1: evet,
0: normalleştiğini görüyoruz. Yani hı hı. O anlamda söylemem lazım.
1: Hı hı.
0: Çünkü edebiyat kavram olarak yani sadece dediğim gibi döneminde, Tanzimat döneminde kullanılmış ve ondan sonra da bir şekilde yaygınlaşmış bir kavram aslında yani düşündüğümüz
1: evet.
0: zaman.
1: Evet, evet.
0: Ama tabii ki biz yine de iyi ve güzel, hoş olan üzerinde durmaya
1: evet.
0: ve onu anlatmaya devam ediyoruz. Yani evet, orası başka evet. bir şey.
1: Tanzimat'ın ilk yıllarında bir yazar vardı, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Celal'in roman üzerine söylediği sözler vardı. Orada diyordu ki kimler roman okumasın? İşte hanımlar roman okumasın çünkü çok duygusal oldukları için çabuk etkileniyorlar. İşte talebeler roman okumasın. Roman okuyup kendini romana kaptırırlar ve derslerini aksatırlar diye böyle 4-5 maddelik bir şey sıralamıştı ki o döneme göre o dönemde söylenmesi gereken sözdü bence o. Mehmet Celal kendisi bir romancı olmasına rağmen.
0: Çok iyi çözümlemiş romanı. Hı-hı. Çünkü roman bu dönüş edebiyatın dönüştürücü gücünde çok önemli bir etki gerçekten de. Nitekim bizim dönem yazılan romanlara baktığınızda romanda işlenen konuların, unsurların aslında bizim toplumumuzda daha yer edinmemiş, toplumumuzda kabul görmemiş şeyler olduğunu görürsünüz ama romanla beraber ki gerçekçi bir ürün olması münasebetiyle insanlarda bunun normalleşmeye başladığı inancı ortaya çıkıyor. Yani mesela örnek veriyorum işte Osmanlı'da sonuçta bir dönemde Türk kadınının bir şeyi vardı. Osmanlı Türk kadınının bir figürü vardı. Mesela Çalıkuşu'nda Çalıkuşu'nun ilk baskısında bundan hep bahsedilir. Türk kadını yani Feride anlatılırken Feride'nin işte tesettürlü filan gayet oturaklı işte kendi halinde biri olduğundan bahsedilir. Ancak daha sonraki dönemlerde özellikle işte yeni bir döneme girdikten sonra Çalıkuşu'nda Feride'nin de dönüşüme uğradığını
1: evet.
0: görüyoruz. Yani daha atırgan bir halde geliyor. Aslında kadının figürü de değişiyor bu noktada. Ve çok ciddi anlamda bir etki yaratıyor bu. O kadar büyük bir etki yaratıyor ki Feride gibi yani hali vakti yerinde işte Dandesion gibi büyük bir kolejde, yabancı kolejde okumuş genç kızların onun gibi Anadolu'ya çıkıp gittiğini görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani
1: evet.
0: ben manikürlü, pedikürlü işte kuaförden çıkmayan o dönem genç güzel kızların yani bir Anadolu'nun köyüne gidiyor ki Anadolu köyleri de şimdiki gibi değil. Yani akılları gibi değil. Gerçekten o dönem tamamen sefaletin olduğu, hüküm sürdüğü köylerden bahsediyoruz.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: düşün okur bile yok. Ama bu etkiyle oralara kadar gittiklerini görüyoruz. Bununla ilgili hatta işte Reşat Nuri müfettişlik yapıyor. Müfettişlik yaptığı dönemde de ona çok şikayet geliyor. Yani işte genç bir öğretmen hanım var işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, işte sıkıntılar yaşıyor gibi. Çünkü romanın bu gücü var, bunu kabul etmemiz lazım. Roman edebiyatın bir parçası.
1: Evet.
0: Günümüzde de çok yaygın. Ve hani onun için biraz önce söylediğiniz durum üzerinden değerlendirirsek roman bu dönüşümde çok önemli bir etkiye sahip gerçekten.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şimdi roman demişken az önce de bir tamlama kullandınız, ben not ettim buraya. Okuma bilinci dediniz. Okuma bilinci nasıl olmalı hocam? Buradan devam edelim isterseniz. Bu önemli bir konu çünkü. Bilinçli
0: çok
1: bir
0: önemli,
1: okuma.
0: Çok önemli. Ya şöyle şimdi okuduğunuz şeyler eğer bu şey gibi düşünün. Yediğiniz şeylerin kalori değeri gibi. Yani sonuçta insanın bir kalori değeri var. Günlük alması gereken kalori var. İşte
1: evet.
0: gücünü, kuvvetini koruyabilmesi için. Ama işte sürekli bir şey yiyip o kalori değerini tutturamayan, tok olduğu halde o kalori değerine ulaşamayan insanlar görüyoruz. Kitap da aslında bana göre biraz böyle bir şey. Yani çok kitap okumak mı acaba yoksa bilinçli kitap okumak mı sorusu bence ciddi anlamda sorulmalı.
1: Evet.
0: Yani bilinçli şekilde bir kitabı okuyup hatmetmek, o kitapla ilgili ayrıntılara vakıf olmak, o

0: kitapta gördüğümüz, duyduğumuz bazı olayları araştırıp onun üzerinden değerlendirme yapmak, oradaki kelimeler üzerinde düşünmek, onu yazan yazarın bulunduğu dönemi anlamak, okumak, o yazarla ilgili bilgilere sahip olmak, o esere sizin de bir fikir üretmenize vesile olabiliyorsa, yani siz de o eseri okuduktan sonra bir fikir üretebiliyorsanız, o zaman bu okuma iyi olmuş demektir. Ama baktığımızda çoğu kişinin kitabı sadece okuduğunu, hiçbir şekilde fikir üretmeden sadece fikir tükettiğini, yani oradaki kitaptaki fikirleri tükettiğini görüyoruz. O zaman bunun çok açıkçası faydalı olabildiğini düşünmüyorum. Bu tartışılabilir bir hale geliyor bence. Yani o kitap okumak mıdır yoksa yani nicelik midir, nitelik midir sorusu bana göre nitelikle ilgilidir. Dediğim gibi bakın ben mesela işte, üniversite yıllarımda okuduğum bir Semerkant vardı mesela, Amin Maluf'un. Çok beğenmiştim o kitabı o zaman. Evet. Ama o zaman okurken gençliğin verdiği bir heyecanla işte biraz sürükleyici olması falan bu şekilde bakmıştım olaya. Semerkant'ı daha sonra da okudum. Ya Semerkant'ın içerisinde yani sadece bir olay yok. Semerkant'ın içerisinde bir tarih var, dönem var. Semerkant'ın içerisinde örnek veriyorum mesela Ömer, Hayyam, Nizamülmülk, Gazali gibi isimlerin bir arada olduğu bir dönem var. Ya inanılır gibi değil. O kadar zengin bir dönem anlatıyor ki aslında Semerkant. Ben o zaman sadece bir işte roman olarak bakıyordum. Hatta kurgu mu acaba diye bakıyordum. Daha sonra okuyunca, araştırınca falan tabii böyle işte Nizamülmülk, Gazali, başka şeyler olmaya başlıyor. Başka derinlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Çok daha faydalı oluyor. İnanın yani bunu her zaman söylüyorum. Okuma bilinci çok önemli. Onun için okurken kim olursa olsun okuduğunu net bir şekilde anlayarak, ortaya koyarak, onunla ilgili bir fikir de üreterek, belki karşı çıkarak, belki orayı destekleyerek bir şeyler yapabilmesi okuma bilinci açısından son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce de sizin de buyurduğunuz gibi demek ki bir eseri sadece okuyup geçmek yetmiyor değil mi hocam? Yani dediğiniz gibi hayatımızın belirli dönemlerinde mesela siz Semerkant'tan örnek verdiniz. Semerkant'ı okudum dediniz. Sonrasında tekrar okudum. Farklı farklı etkileri oldu. Yani 15 yaşında bir kitabı okuyorsunuz. İşte 25 yaşında, 35 yaşında okuduğunuz aynı kitap size farklı farklı etkilerde de bulunabiliyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle bu tabii bulunduğumuz bilinçle de ilgili bir şey. Yani olaylara bakış açısıyla da ilgili bir şey. Biraz hayatı sorgulama şeklinizle de ilgili olabiliyor ama yani çok kitap okuma hevesi oluyor insanlarda. Yani çok kitap okuyorum. Okay. Yani çok kitap okumak bilemiyorum. Yani mesela hızlı okuma deniyor. İşte hızlı okuma yapalım. Ya bunun çok gerçekçi olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum ya da ben yapamıyorum. Ya ben mesela kitaptan şöyle oturduğumda ya 3-5-10 sayfa okuduğumda orada kendime bir şeyler ayırabiliyorsam, yani oradan bir şeyler ayırabiliyorum. Bende bir fikir bir fikir buhranı veya bir fikir telakkisi yaratıyorsa o 10 sayfa bu kıymetli bir şey işte. Benim için mesela bu önemli. Yoksa kitabı alıp hemen bitirip at git bu çok doğru değil. Yani ben yazdığım kitaplarda da öyle mesela. Bir kitap yazıyorum. İşte mesela işte örnek veriyorum. Yazdığım kitabı birinde işte mesela şairlerin hayatını anlatıyorum. Orada mesela Neyzen Tevfik'i anlatmışız. Şimdi Neyzen Tevfik mesela bir defa okudu bitti. Ama olmaz ki yani. Bir defa okuyup bitirecek bir şey değil bu yani. Durman lazım, bir durman lazım, düşünmen lazım, bir empati kurmak lazım. Şimdi empati kuramama becerisi gelişmiş durumda insanlarda şu anda. Çok hızlı okuyan bir kitap, kitap okuyorum diyen bir kişinin empati noktasının gelişmesi de çok mümkün değil. Çünkü nasıl empati kurdu acaba? Ne yaptı, ne etti, nerede ne düşündü acaba diye görmek lazım. Burada biraz daha şey oluyor, yani ben bilgi hükümdarlığı oluyor. Yani ben kitap okudum, bilgim var, biliyorum. Onun için ben üstünüm şeyi var mesela. Günümüzde biraz bu yaygın açıkçası. Yani bunun sosyal medya aracılığıyla da çok şey yapıldığını görüyoruz. Bu doğru değil. Yani hani ayda 3 kitap okuyup çıkmayacaksa ortaya, bu değeri yok. Yani bir kitap bence gayet güzel. Eğer sizi bu işliyorsa. Yani Kur'an bile, bakın Kur'an büyük kutsal kitabımız bile. Yani yıllar boyu inmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Yani normalde bir işte kalınlığı ortada bir kitap yani. O kalınlıktaki bir kitabı insanlar bir ayda, iki ayda bitirmeye çalışıyor. Demek ki burada bir sorun var yani. Yavaş. Bir de işte zaten acele işin çağın içindeyiz. Yani aceleci bir çağın içindeyiz.
1: Evet, evet.
0: ki Allah'ın da bu konuda insanlara uyarısı var. İnsan çok aceleci diye ifade eder. O zaman acele etmememiz lazım. Acele Hı-hı. etmeden kitap okumamız lazım. Acele etmeden kitap okuyorsak
1: evet. sindire.
0: Sindirebiliyoruz. Yani vakti boşumuza gitmiyor. Kitabı bırakabiliriz. Yani bence
1: tabii ki vakit çok kıymetli hocam.
0: Çok kıymetli. Başka bir kitap hemen geçirebiliriz. Hı-hı. Yani olabilir. Şu her kitap değerini bulmuyor. Her kitap öyle bir özelliği yok. Çünkü kültürel bir şey de var. Biliyorsunuz yani kültürel bir hegemonya da var.
1: Evet.
0: İnsanlar öyle bir şey kurmuşlar şu anda. Dünya üzerinde de var. Türkiye'de de bu var. Yani hiç değersiz bir kitabın ne kadar değerli hale geldiğini görüyorsunuz. Açıyorsunuz bakıyorsunuz. Ya hiçbir şey yok kitapta. Hiçbir şey yok. Yani size verebilecek hiçbir şey Hı-hı. yazılmamış aslında. Evet, onun evet. için seçerek ve okumaya devam ederek en önemlisi bu. Devam etmek lazım. Evet, her zaman evet. elimizin altında bir kitap olması gerekiyor.
1: Evet, evet. Az kitabı döne döne okuyacağız değil mi hocam?
0: Aynen ya yani bilinci geliştiriyor. Döne döne okumak lazım. Yani şimdi Hı-hı. Cengiz Aytmatov'un kitaplarını bitirdim oldu bitti mi ya? Olur mu?
1: Tabii
0: olur.
1: Tabii.
0: Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni ben de onu da iki defa okudum. Hı-hı. Beyaz Gemi'yi. İşte birini daha önce okumuştum. Çok şey söylenmişti. Hı-hı. İki kez okudum ama ikinci kez okuduğumda mesela Beyaz Gemi'deki çocuğun Cengiz Aytmatov olduğunu gördüm.
1: Evet, evet.
0: Daha farklı yaklaştım olaya. Orada anlattığı olaylar, kişiler, Cengiz Aytmatov'un hayatından olan kişiler. Yani o zaman daha başka bir türlü şey gelişti bende. Cengiz Aytmatov'a olan ilgim de arttı mesela. Empati gücü de burada gelişti. Hı hı. Şimdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani böyle olması daha uygun diye değerlendiriyorum.
1: Eyvallah hocam. Kıymetli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hocam burada bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından yine bu kadar devam edeceğiz inşallah.
0: Tabii ki.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla edebi söyleşilere devam edeceğiz.

0: Reklamlar.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilere edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla devam ediyoruz. Hocamın çok kıymetli eserleri var. Adeta arkeolojik bir çalışma yapmış hocam. Gerçekten literatüre güzel eserler kazandırmış. Edebiyatçılar ve ilginç hayatları. Yaşamak Yükü en son şiir kitabıydı. Edebi Köleler, Ebedi Efendiler, Kelimelerin Sırları, Edebiyat Sokağı Sakinleri, Her Şiirin Bir Hikayesi Vardır gibi kıymetli eserleri var hocamın. Şimdi hocamdan bu eserlerin hikayelerini biz almak istiyoruz. Hocam isterseniz Edebiyatçılar ve ilginç Hayatlarından başlayalım. Bu kitabın oluşma hikayesini bize aktarır mısınız?
1: Tabii, memnuniyetle. Tabii kitap benim 2019 yılında çıktı. Hı hı. Ve yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında aldı. 2 yıllık bir süre mi aldı diyebilirim. Birikim tabii daha fazlaydı. Yani birikimin ortaya çıkması daha uzun süre oluyor. Yazma süreci işte 2 yıldı. Hı hı. Benim ilk kitabım normalde Edebi Köleler, Ebedi Efendiler. Yani o ismin düşünmem bile benim neredeyse 1 yılımı almıştı diyebilirim. Hı hı. İşte eşimle bir gün yemekte otururken böyle gayri ihtiyarı geldi ve isim bu dedim. İsim bu dedim. Eşim tamam dedi, bu dedi kesin.

0: almalısın. Edebi köleler ebedi efendiler. Yani edebiyatın kölesi olmuş. Dille, öyküyle, romanla haşrı neşir olmuş. Bu orada büyük bir zaman harcamış. Ancak bunun karşılığını da yaşarken alamamış. Çoğu böyle zaten. Yaşarken karşılığını alan çok çok nadir.
1: Tanpınar gibi sükut suikastına uğramışlar değil mi hocam?
0: Evet mesela. Aynen öyle. Oğuz Atay gibi. Hiçbir şeyde değer görmemiş. Ancak öldükten sonra, yani öldükten sonra, artık bir zaman geçtikten sonra efendiye dönüşmüşler. Yani ebedi efendi dediğimiz. Hani ebedileşmiş orada.
1: Evet, evet.
0: Amacım buydu zaten benim. Ve bu kitabın ismiyle beraber bu zaman bir seri olarak çıktı. İşte 3 tane kitap çıkardım bununla ilgili. Bunun daha böyle bir şey parçası da ünlü edebiyatçılar ve ilginç hayatları oldu zaten. O daha biraz daha bunun kısası. Çünkü diğerleri biraz daha ayrıntılı içerikler barındırıyor. Ünlü edebiyatçılar ve ilginç hayatlardan daha net bir isim olsun dedim. Hani net bir isim olsun. Biraz da böyle bir çay kahve arasında alıp okunabilir tarzda olsun diye. O çalışmayı öyle yapmıştık. Ama Edebi Köleler Ebedi Efendiler gerçekten çok rağbet gören bir çalışma oldu. Özgün çalışma oldu. Çünkü normalde biyografi çalışmaları çok var. Portre çalışmaları. Aslında baksanız bir sürü var ama tarz itibariyle, anlatım şekli itibariyle ve bakış açısı olarak çok özgün bir tarz oldu. Çünkü bir edebiyatçının insani yönü üzerinde daha çok durmaya çalıştım. Nasıl bir hayat yaşamış? O da sonuçta bir baba, bir anne, bir çocuk, bir evlat, öğrenci, bir arkadaş olduğu zamanında. Bunun hayata yansıması, hayatından sonra bunun eserlere yansımasının ne kadar, ne ölçüde olduğuna dair küçük bir çalışmaydı aslında. Akademik bir çalışma değil ama literatürede bir şekilde katkıda bulunmasını dileyerek yaptığım bir çalışma oldu. Dediğim gibi çok rağbet gördü. Yani Edebi Köleler kitabını üstündeki satranç şeyle beraber bilir yani genelde edebiyat, özellikle edebiyat öğretmenleri, edebiyatçılar. İlk başlangıç 2019'du zaten. O kitabın gördüğü teveccüh bana diğer kitapları yazdırdı zaten. Belki orada bitebilirdi bu. Bir heves olarak kalırdı belki.
1: Evet.
0: Ki öyle de oluyor genelde. Kitap çıkardığınızda öyle oluyor genelde ama bende öyle olmadı çok şükür. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Halen daha devam ediyorum yani şu anda da kitap çalışmalarım devam ediyor.
1: Maşallah, maşallah hocam. Şimdi Edebi Köleler, Ebedi Efendiler kitabından 3 kitap çıktı dediniz. Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları. Başka diğer kitaplar hangileri hocam?
0: Kelimelerin Sırları var üstadım. Kelimelerin Sırları da etimoloji. Edebiyat okuyanlar bilir. Kelimelerin etimolojisi, işte kelimelerin serüveni, hikayeleri aslında çok ilgi çekicidir.
1: Evet.
0: Genelde fakültede de verilir. Bundan bahsedilir ama ben akademik kısmını bir kenara bırakarak yani günlük hayatta kullanabildiğim şekilde koymaya çalıştım. Bu şekilde yapmaya çalıştım. Bu da çok güzel bir çalışma oldu. Yani günlük hayatın içinde kullandığımız yaklaşık 1000'e yakın kelimenin yani nereden gelmiş, nasıl gelmiş, hangi kelimelerle ilişkili, nasıl bir özelliği var. Bunu anlattım. İşte günler mesela var içinde. Sayılar var. Örnek veriyorum. Yani günlük kullandığımız kelimeler daha çok.
1: Evet.
0: Onlarla ilgili çok güzel bir çalışma oldu. Ben de çok keyif aldığım bir çalışma oldu. Yaparken de, hazırlarken de, hazırladıktan sonra da. O da yine çoğu kişiye ulaştı. Çoğu kişi işte bizim vesilemizle en azından kelime dağarcığını biraz daha geliştirme imkanına sahip oldu. Ve ben ki Gazali öyledir. Her bilimin başı etimolojidir der. Ben de öyle inanıyorum. Çünkü söze hükmetmezseniz edebileceğiniz herhangi bir yer kalmıyor. Bir şey kalmıyor
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet, evet.
0: Onun için önce bir söze hükmetmek lazım. Bunun da malum etimolojiden geçiyor yani.
1: Etimoloji...
0: Çok, yalan, çok tartışılabilir de bir yalan orası.
1: Evet.
0: Ama çok keyifli bir yalan gerçekten de.
1: Kesinlikle.
0: Ve seviyorum. Peki sizin de bununla ilgili paylaşımlarınız var. Görüyorum.
1: Eyvallah.
0: Hoşuma gidiyor yani.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Peki hocam etimoloji bilmek bize ne kazandırır?
0: Etimoloji bilmek bize şöyle, yani şimdi mesela ben örnek veriyorum, mesela pazar kelimesini işte ben pazar işte bizim için pazar nedir? İşte haftanın bir günü olarak bilirdim. Bunun mesela bazen düşünürdüm, ya pazar ne alaka dedim, ya pazarla ne işi var bunun diye düşünürdüm. Şimdi orada hemen bir tarihe gidiyorsunuz, işte pazar günü tatil günü eski kültürde yani İslamiyet'in gelmediği dönemlerde. Pazar gününün tatil günü olduğunu görüyorsunuz. İnsanların tatil yaptığı, yani herhangi bir işle meşgul olmadığı gün. Ve o günde insanlar o günü alışveriş yaparak değerlendiriyormuş. Yani alışverişler

0: o gün yaparlarmış. Onun dışında günde de alışveriş yapmak için bir şey olmazmış mesela. Alışverişte o gün insanlar bir araya gelir. Satıcılar da o gün bir araya gelirmiş. Ve bu şekilde o at aslında oraya gelmiş. Yani pazar günü pazarın yapıldığı yer demekmiş aslında. Şimdi mesela bunu öğrenmenin ben de ya kültürel bir nasıl diyelim birikimi ortaya koyduğunu görüyorum. Yani şimdi mesela bunu hiç bilmeyen de var. Şimdi hiç bilmemek mi bilmek mi derseniz bence bilmek daha güzel bir şey açıkçası.
1: Evet, evet.
0: Yani bilmek insanı iyi hissettiriyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü merakın giderilmesi bir noktada belki. Zaten merakla başlıyor bu iş. Evet. Önce merak edeceksiniz, sonra öğreneceksiniz. Yani bu keyifli. Zaten bu bir şeyle başlıyor böyle. Mesela ben de ilk bu şeyde başladı. Onu da anlatayım.
1: Buyurun.
0: Tatil kelimesinde başladı. Yani tatil, okullar tatil olmuştu mesela. Baktım tatil kelimesi, tesadüfen gördüm. Yani bir paylaşımda gördüm. Tatil diyor ki tatil kelimesi Arapça bir kelimedir. Allah'a
1: emanet. Evet,
0: tatil, Arapça bir kelime mi dedim acaba? Bir şaşırdım mesela orada. Burada bir araştırdım ya tatil gerçekten Arapçaymış. Yani tatil şey ya biraz böyle sanki şey hissi veren bir kelime. Yani biraz böyle batı dillerine ait böyle bir hani şey bir kelime. Baktım yok ya bildiğin tatil şey hatta işte atalet kelimesiyle.
1: Atıldan geliyor değil mi hocam? Aynı.
0: Evet atıl olmak, atalet. Neymiş tatil efendim? İşte boş, boş zaman, boş, gereksiz. Mesela tatile bakışın değişti inanır mısınız?
1: Evet. Evet, evet.
0: Kelimesine hocam. Bakış, yani tatil dönemine bakışın değişti. Mesela tatilde ben artık kendimi öyle görmüyorum. Tatilde evet dinlenmek olabilir ama kesinlikle boş bir zaman asla olmamalı.
1: Evet, evet. Müslüman olamaz. Müslüman tatil yapmaz değil mi hocam?
0: Aynen öyle.
1: Ben
0: aynen
1: de çok ben de çok değişti. Yani. Tatil kelimesinin etimolojisini öğrenince tatil kelimesine, tatile bakışım değişti. Hani benim tatil kesinlikle, yapmamam kesinlikle. Lazım dedim yani.
0: Aynen öyle. Yani dinleyebiliriz tabii ki ayrı bir konu ama hani ben tatile gidiyorum, tatil yapıyorum, tatil istiyorum ifadelerinin yani çok da iyi bir şey olmadığını öğrendim ve bu bende başladı bir şey gibi böyle silsile gibi başladı. Her gün neredeyse düşünür oldum. Her gün yeni bir kavramı araştırır oldum.
1: Evet.
0: Kaynak da bugün bol tabii ki. Yani ulaşabiliyorsunuz artık. Aldım elime kaynakları, ulaşabildiğim kaynakları da aldım. Karıştırdım, yaptım, ettim, derledim, topladım. Ve kendime böyle bir kelimelerin sıraları diye bir kitap çıkardım.
1: Evet.
0: Hatta Allah nasip ederse ikincisini falan da yapmayı düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Benim için çok güzel bir deneyimdi yani.
1: İnşallah.
0: Onu söylemem lazım.
1: Çok çok faydalı, çok katkılı eserler hocam. Kaleminize sağlık. Peki sağ hocam, Edebiyat Sokağı Sakinleri var. Bu kitap
0: Edebiyat
1: nasıl?
0: Edebiyat Sokağı Sakinleri de şöyle oldu. Bizim Edebiyat Sokağı'da yine edebiyatçıların işte ile ilgili ilginç bilgilerin olduğu, böyle ilginç yani bir şey gibi böyle nasıl diyeyim böyle bir sohbette kısaca paylaşabileceğiniz şekilde bir olsun diye. Araya birkaç onunla ilgili sözlerin, işte şiirlerin falan koydum. Bir çalışma oldu. O da biraz talep olunca yaptığım bir çalışma oldu. Yani işin içine girince ister istemez böyle bir çalışma ortaya çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Daha çok öğrencilere de biraz hitap eden bir çalışma.
1: Çok kıymetli bir eser hocam. Yani biraz ben biraz inceledim.
0: Öğrencilere hitap eden bir çalışma. O da beğenildi, sevildi. Öğrenciler alıp okudu. Edebiyat, şimdi bu tarz kitapları okunca öğrencinin edebiyata bakışı değişiyor gerçekten.
1: Evet, evet.
0: Edebiyat bir ders, müfredat olmanın ötesine gidiyor. Ondan dolayı da çok selçe ediliyor. Öğretmen arkadaşlarımız da sağ olsun yardımcı oluyorlar bu konuda. Evet. Öğrencilere bunları bir şekilde ulaştırıyorlar. Öğrenciler de bunları alıp okuyorlar.
1: Eyvallah.
0: Bizim hoşumuza gidiyor. Yani edebiyata bir katkımız olduysa güzel.
1: Tabii tabii kesinlikle hocam kesinlikle. Edebiyat Sokağı Sakinleri deyince benim aklıma şey geldi hocam. Edebiyat mahfilleri geldi. Önceden mesela Salah Birsel'in kitaplarında da bu geçer. Ah Beyoğlu ve Vah Beyoğlu, Boğaziçi Sakinleri gibi.
0: Evet.
1: Kitaplarında da bu edebiyatçıların mahfillerinden bahseder Salah Birsel. Şimdi orada oturup karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları, oralarda kendi eserlerini eleştirmeleri, birbirlerine anlatmaları edebiyatçıları geliştiren bir şey değil mi hocam? Bu açıdan da önemli gibi geliyor
0: kesinlikle,
1: bana.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi edebiyat bilgisi, yani literatür bilgisi diye bir şey var. Yani bu herkeste olmayan bir şey aslında. Buna sahip olan çok fazla da kimse yok baktığınızda.
1: Evet.
0: Yani ben çevremde mesela çok göremiyorum bunu, onu söyleyeyim. Ama buna sahip olan birisini tabi buyursanız muazzam bir şey ortaya çıkıyor açıkçası.
1: Evet.
0: Biz de işte bazen sahip olmadığımız zamanlarda işte böyle çalışmalar yaparak en azından karşımızda birisi vardı ona sunuyormuşuz gibi.
1: Eyvallah.
0: Yaparım istedim.
1: Çok kıymetli çalışmalar hocam.
0: Öyle bir çalışma oldu evet.
1: Peki hocam edebiyatçıların hayatlarını bilmek, bu ilginçliklerini görmek

0: bize ne kazandırıyor, bize neler sağlıyor? Buradan devam edelim isterseniz.
1: Şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Yani kimse mesela üstün, hiçbir insanın ben üstün bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Herkes sonuçta eşit, Allah'ın azalını nefesi eşit, takva üstünlüğünden bahsederiz.
0: Evet.
1: Edebiyatçıların yani çok böyle toplumun tar tarafından yüceltildiğine şahit oluyorsunuz. Yani çok yüceltiliyor. Hı hı. Yani yüceltilirken şunu düşünüyorsunuz. Yüceltilebilecek bir hayatı var mı acaba gerçekten? Yani tamam bir eser yazmış çıkarmış. Sadece eseriyle mi değerlendirmek lazım? Bu eseri yazan kişinin özellikleri hiç mi önemli değil? Diye bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya mesela örnek vereyim bir tane. Mesela Jean-Jacques Rousseau'yu bilirsiniz.
0: Evet.
1: Jean-Jacques Rousseau'nun işte önemli eseri var. İşte İnsan Toplum Sözleşmesi diye. Kıymetli bir eser. Avrupa'yı falan dünyaya yön vermiş bir eser.
0: Evet hocam.
1: Şimdi Jean-Jacques Rousseau bu şekilde orada mesela şey var hatta Emil diye bir eseri var. İşte eğitim üzerinde çok önemli bir eser. Pedagojik anlamda. Bakıyorsunuz şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun kendi hayatına bakıyorsunuz. 5 tane çocuğunu kimse ister yurduna bırakmış.
0: Ya.
1: Ve bunu da İtiraflar adlı eserinde itiraf ediyor. Yani şimdi bu tezat işte insanlar tarafından tabii tartışılıyor, bilimsel olarak araştırılıyor falan, niye böyle bir şey oldu falan. Kendince işte o zamanki imkanları dahilinde iyi bir eğitim, ilgi imkanlar sağlayamayacağımı düşündüğüm için onları işte götürdüm bıraktım. Ki orada da çok iyi imkanlara sahip olmadığı söyleniyor çocukların falan. Ya düşününce mesela şimdi yani bir babanın en azından yapabileceği vicdani bir şeyin sorgulanabilir bir durumu düşünürsek bu kişinin yazdığı eserlerin de yani biraz daha dikkatli şekilde irdelenmesi, ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu herhangi bir şair ve yazar için de geçerli.
0: Evet, yani, evet hocam.
1: Bunu yazarken ki yazmış sonuçta evet güzel falan ama bu onu kusursuz ve mükemmel yapmıyor. Bu eser üzerinde acaba vermek istediği mesaj ne olabilir? Bunların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani bir romanı, bir eseri uzun uzun diye yazıyorsa bir kişi mutlaka onda bir amaç güdüyordur. Amacı vardır.
0: Evet.
1: Ya mesela Don Quixote'u da bilirsiniz. İlk romandır bu. Don Quixote'un yazarı Cervantes'tir mesela. Cervantes'in baktığımızda Osmanlılara karşı savaştığını görüyoruz. Evet. Savaş için kolundan yararlandığını görüyoruz. Esir düştüğünü görüyoruz. Uzun süre esir hayatı yaşadığını görüyoruz. İspanyol bu.
0: Evet.
1: Ve fidye ödenerek bir şekilde serbest bırakıldığına şahit oluyoruz. Sonra gidiyor, düşünüyor, taşınıyor. Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu o çaresizliği düşünüyor. Yapacak başka bir şey bulamıyor ve Don Quixote'u yazıyor. Yani Don Quixote'daki Don Quixote aslında Avrupa'daki şövalyeleri eleştirdi.
0: Eleştiri değil mi hocam?
1: Nasıl?
0: Eleştiri oradaki dediğiniz
1: gibi. Don Quixote onu eleştiriyor. Don Quixote'un karşısındaki yel değirmenleri işte koyunlar falan bunlarla da aslında Türkleri koyuyor. Yani diyor ki sizler hani aslında siz Don Quixote kadar bile değilsiniz. Yani onu demek istiyor ama orada kullandığı ifadelerde doğrudan doğruya mesela Türklerin olduğunu, Osmanlı'nın olduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili mesela Zülfü Livaneli'nin bir paylaşımı var. Diyor ki işte Don Quixote'u izliyorum. Don Quixote işte diyor ki işte arkadaşına bak diyor kim geliyor diyor. İşte gelenler Allah Allah diye geliyor. Evet diyor onlar Allah Allah diye geliyor. Çünkü onlar dinle kandırırlar. Şimdi burada mesela böyle bir şey yok aslında. Allah Allah diye gelen kim orada normalde? İşte Osmanlı ordusu aslında. Bunu görmüştüm. Ama anlatabiliyorum. Yani şimdi Don Quixote romanı mesela bunu ifşa eden bir romandır aslında. Onun için yani birinin hayatını öğrenmenin bu yönde çok önemli etkisinin olduğunu görüyorum. Yani,
0: evet, evet hocam.
1: Bu çoğaltabilirsiniz. Yani bu dediğim örneklerin sayısı çok, inanın fazlasıyla var. Ve size en azından daha objektif bir değerlendirme yapma imkanı sunar diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: tekrar söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani benim mesela benim şairim, benim yazarım diye birisi yok. İdeolojik asla yaklaşmam ben.
0: Evet.
1: Hepsine aynı şekilde bakarım. Aynı şekilde yaklaş. Toplum tarafındaki mesela Nazım Hikmet örnek veriyorum. İşte kimi gruplar için tartışılmaz. İşte Necip Fazıl başka bir grup tartışılmaz.
0: Evet.
1: Ben de diyorum ki hayır efendim. İkisi de herkes için tartışılabilir.
0: Kesinlikle hocam.
1: İkisinin de tartışılabilir özellikleri vardır. Bunlar yani insan sonuçta.
0: Tabii.
1: Bunlar da bunu anlatmak istiyorum aslında. Yoksa
0: eyvallah.
1: Bu ne Nazım Hikmet'in şiirini zedeler ne Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirini yere koyar. O ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Ama özellikle

0: başarıları hayatında bir şekilde etkili olduğunu söylemek.
1: Eyvallah.
0: Bu açıdan
1: yani netice itibariyle şöyle diyebiliriz herhalde hocam. Yani onlar da bizim gibi yaşadılar. Onlar da işte bizim gibi hata yaptılar. Onlar da bizim

0: olduğunu ben düşünüyorum hocam.
1: Kesinlikle yani onların hayatları, yaşadıkları, yazar olmak isteyen herkes için aslında birer örnek, birer ibretlik.
0: Evet,
1: vesikadır. Yani yazar olmanın bir şeyi yok. Yani ben yazar olmak istiyorum diyen bir şey vardır. Mesela Jack London vardır. O yazar olmak ister çünkü tanıştığı kişi çok okuyan biridir, çok okur sever yani böyle. Onunla tanışıp onunla kaynaştıktan sonra o da okumaya başlar. Ve onun etkisi, onunla ilgisini görmek için yazar olmaya karar verir. Ve yazar olur. Martin Eden de bunu anlatır zaten. Ama sonuçta o da yani baktığınızda her türlü işi yapmış, Amerika'da ciddi sıkıntılar yaşamış bir zatı muhterem Jack London. Ama insanlara yazar olma noktasında çok önemli bir şey olabilir, bir örnek teşkil edebilir diye düşünüyorum.
0: Eyvallah hocam.
1: Yani kısacası şöyle diyeyim ben, yani hiçbir yazar ve şairin insanların gözünde yüceltilecek bir değerinin olmadığını düşünüyorum ben açıkçası.
0: Eserlerine, emeklerine tabii ki de saygı duymak lazım. Tabii ki onu istifade etmek lazım. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama ulaşılmayacak bir mertebe değil yani.
1: Yani şairlik için belki şey söyleyebiliriz. Yani ben şairlik için bir özel bir alan olabilir. Ona bir şey diyemem ama hani ben şairim. İşte mesela İsmet Özel hani Allah bana bunu lütfetti. Necip Fazıl'ın da ben böyle düşündüğüm. Nazım Hikmet'in de böyle düşündüğüm. Yani şairlik bir lütuf diye düşünüyorum ben. Ben mesela kitap yazmam ama kendimi şair olarak asla görmüyorum. Hatta şöyle dediğim olur benim. İkinci bir hayat sunsalar ne olmak istersin diyebilirse ben şair olmak isterim söylemişimdir.
0: Eyvallah.
1: Ama bu dediğim gibi bu başka bir şey ama yazma konusu dediğim gibi yazma biraz daha işte ilgiyle, biraz birikimle yapılabilir bir şey. Yani çok iyi yazar, çok iyi yazmaz. O ayrı tartışılabilir tabii ki diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Hocam son bir dakikamız var. Ben şu kitabınıza da değinmeden geçmek istemiyorum. Madem şiir dedik, bu kitabınızı da analım. Her şiirin bir hikayesi vardır. Bu kitap nereden neşet etti?
1: Hocam şöyle üstadım. Bu kitapta bende yaklaşık 10 yıldır olan şiirlerin artık dedim ya ben de kendime bir şiir kitabı çıkarayım. Bu benim için bir şey olsun. Yani bir hiçbir şekilde bir kaygıyla kalmadan yani işte alınır, alınmaz, okunur, okunmaz kaygısı görmeden. Sadece bir şiir kitabı. Kendime ait şiirlerimin ne olduğu. Bir kitap olsun. Arada bir bakıp okuyayım. Belki birisi görür, bilmiyorum. Belki sosyal medyada bunu bir paylaşan olur diyorum. Hani benim gibi düşünen birisi vardır o zaman diye düşünüyorum. Çünkü her şiir okuruna aittir.
0: Evet.
1: Ben yazdım, verdim. Muhtemelen benim gibi hissiyatları olan kişilerin alıp okuyabileceği şeyler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Eyvallah.
1: Böyle birini belki bulmak. Yoksa yani şiir zaten karşılığı çok da olan bir şey değil biliyorsunuz toplumda.
0: Maalesef hocam. Aslında şiir yani, medeniyetiyiz ama ne hikmetse.
1: Kesinlikle müthiş bir şiir medeniyeti ama yok karşılığı söyleyemem yani. Evet. Ben görmedim onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah.
1: Ama kitabı o şekilde çıkarmış olmak, elime almak çok önemliydi. Çünkü şöyle bir şey, ben işe başlarken şöyle demiştim. Yazdığın ne olursa olsun eğer kitap yoksa senin hiçbir şeyin yok demektir. Bana öyle demişlerdi. Yani dosyalarım dolu hocam ben bir sürü şey yazdım falan demenin hiçbir manası yok. Onu şöyle derli toplu bir kitap haline getirip çıkarmadığın sürece senin yani ne yazarlığın olur ne varsa da şairliğin belli olur dedi. O nedenle ben de çıkardım.
0: Eyvallah.
1: Ama dediğim gibi 10 yıldan fazla da süren bir birikim vardı zaten. İşte zaman zaman bazı zamanlar bazı özel anlarda ortaya çıkan şeylerdi, parçalardı, şiir parçalardı diyebilirim.
0: Eyvallah.
1: Öyle çıkardım. Hoşuma gidiyor şu anda yani. Seviyorum.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam. Hayırlara vesile olur inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok istifadeli bir sohbetti. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kitaplarım herkesin hizmetinde.
0: Eyvallah.
1: Alıp ve okuyabilecekleri, keyifle zaman geçirebilecekleri eserler. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Var olun. Sağ olun.
0: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla hocamın okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Eser

Eserlerine değindik. Gerçekten çok kıymetli eserleri var. Tabir yerinde ise bir arkeolojik çalışma mesabesinde edebiyat için söylüyorum. Öyle eserler var. İstifadeli çalışmaları var hocamın. Dediğim gibi ben sohbetinden de hocamın istifade ettim. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Reklamları dinlediniz.

Edebi Söyleşiler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim, Sağlayacak Kahvehanesi'nden saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta da sizlerle beraberiz. Efendim, yeni bir kitap, Boğaziçi Tarih Atlası, Boğaziçi'nin Tarih Atlası, Sedat Bornovalı tarafından hazırlandı. Bu hafta sizlere bundan bahsetmek istiyorum. İstanbul'umuzun Boğaziçi'si birkaç bölümden oluşuyor. Boğaziçi nedir, neresidir? Sonra kendinde alt başlıkları var. Boğaziçi'nde Cevelan zamanı. Efendim, öyle güzel yerlerden bahsediyor ki işte efendim bütün o boğazı bizlere yolculuk yaptırtıyor Bornovalı, Sedat Bornovalı. Tabii ki akademisyen kökenli birisi. Dolayısıyla hadiselere bakarken zaman zaman teknik detaylara da girebiliyor. Onun için ben çok böyle teknik kısımlarla değil ama mesela fetih kısmıyla, Boğaz'dan en görkemli geçiş fetih başlığıyla, kuşkusuz Boğaz'dan geçmek her zaman o kadar kolay olmamıştır. Bizans hakimiyetinin mutlak olduğu süre boyunca bu su yolu da ancak İstanbul'daki imparatorun izniyle geçişe açıktır. Hatta 9. yüzyıl yazarlarından Likatas sadece Haliç ağzında değil, Boğaz geçişini kontrol etmek amacıyla Sarayburnu ile Kız Kulesi arasında da bir zincir bulunduğunu anlatıyor. İstanbul'un fethi ile Bizans döneminin kapanışını simgeleyen yapıların en görkemlisi ve en ünlüsü de Boğaziçi'dir. İstanbul'un fethinden bir yıl önce inşa edilen Rumeli Hisarı'yla Boğaziçi'nin fethi hem somut hem de simgesel olarak tamamlanmıştır. İşte bu noktadan sonra kimler geldi, kimler geçtiğinin yanında kimler geçemediği de hatırlamak gerekir. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra Fatih'in koyduğu geçiş kurallarını ciddiye almayanlar geçemedi. Örneğin 26 Kasım 1452 tarihinde bu kalenin büyük topunun attığı ilk gülle Karadeniz'den gelen Antonio Rizzo'nun gemisini batırdı. Çünkü Konstantiniyye'ye yardım için arpa getiren bu gemi yelkenlerini indirmek istememişti. Fetihten sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Boğaziçi yine Osmanlı başkentinin yakınlarında kırsal yerleşimler dizisi olmakla sınırlı kaldı. Artık Karadeniz'in de neredeyse tamamına hakim olan Osmanlı için Boğaz'ın savunulması gibi özel bir kaygı muhakkak ki yoktu. Dolayısıyla Boğaziçi'nde yoğun bir yerleşim oluşmadı ve anlaşıldığı kadarıyla var olanlar da İstanbul'a yakın tarımsal üretim merkezleri şeklinde geliştirildi. Osmanlı dönemi boyunca Karadeniz kıyısındaki kentlerden, özellikle Rize ve Trabzon gibi yerlerden getirilen nüfus Boğaziçi köylerine yerleştirildi. Nüfusu düşük olan noktalarda bozgunculuk faaliyetleri yoğun olabileceğinden köyler kurularak buraların başıboş kalmaması sağlandı. Bunun dışında özellikle İstanbul'a yakın olan güney bölgeleri, başta olmak üzere sahil kısımları, devlet erkanına ve imtiyazlı kişilere tahsis edildi. Dere ağızları ve boyları ise tarım arazisi olarak kullanılacak şekilde köy yerleşimleri şeklinde muhafaza edildi. Osmanlı tarihinin çok sarsıcı anlarından birini tarihçi Naim'e anlatır. 20 Temmuz 1624 tarihinde Boğaz'ın Yeniköy'e kadar olan kuzey kesimleri Kazak akınına uğrar. Burada Kazak kavramına dair bir açıklama yapmak gerekir. Günümüzde Kazaklar ifadesi duyulduğunda bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan halklar akla gelir ama ancak sözünü ettiğimiz etnik grup farklıdır. Şolohov'un Durgun Akardı Don ve Gongol'un Taras Bulvası'ndaki Kazaklar aklımıza gelse daha yerinde olur. Tarihçilerin bu ayrımı belirgin kılmak için bu kavimlere Kozak deme eğilimi vardır. Kozak sözcüğü gezmekle aynı kökten türeyerek özgür insan anlamında olmalıdır. Kazaklar şayka denilen 50 kürekçinin olduğu teknelerle saldırırlar. Büyük donanmalar rüzgar olmadığında akıcı hareket edemezken bunlar çok iyi manevra yapabilirler ve karşı tarafa zarar verebilirler. Naime tarihinde Kazakların 150 şavkayla geldikleri anlatılır. Bu Kazaklar Tarabya ve Yeniköy'de karaya çıkıp yağma yaparlar, asker gelince de denize kaçıp ortadan kaybolurlar. Yeniköy'ü anlatırken Evliya Çelebi de bu olaya değinir. Karadeniz Boğazı'ndan 300 parça şayka ile gelip bu kasabadan 1000 adam esir, 5 mısır hazinesi mal ve bu kadar değerli eşya alarak korkusuz ve çekinmeden rahatlıkla yurtlarına gittiler. Hiç kuşkusuz böylesi beklenmedik bir saldırının hem de İstanbul'un ayrılmaz parçası olan Boğaz içinde gerçekleşmesi kent üzerinde tarihi zor bir korku uyandırmıştır. Nitekim bu saldırının hemen ardından Boğaz içine yeni bir savunma perspektifi getirildiği gözlemlenir. 1624 akınından hemen sonra öncelikle Anadolu ve Rumeli Fener köyleri ile Garipçe ve Kilyos yerleşim yeri haline getirilerek buraların boş kalmaması, muhtemel akınların hem görülmesi hem de bunlara karşı öncül bir savunma yapılması mümkün kılınmıştır.
Bu tarihten sonra Boğaziçi'nin çehresine yeni savunma unsurları eklemeye başlanmış. Daha çok orta çağ özellikleri gösteren yapılardan yeni çağ savunma anlayışına geçilmiştir. 3. Mustafa döneminde ise Fransız mühendis Baron de Tott artık yakın çağ anlayışında Garipçe ve Poyrazköy kalelerini yapmıştır. Bu sıralarda Boğaz hakimiyeti mücadelesi

Savaş dışı alanlarda da sürmekteydi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması, Rus tüccarlarına boğazlarda seyri sefer hakkı tanıyarak Osmanlı prestij ve çıkarlarına büyük bir darbe indirmişti. Neyse ki bu sırada Rusya'nın iç sorunları artıp baskı gücü azalmış ve savaş gemilerine de serbest geçiş hakkı tanınması yönündeki Rus ısrarı sürdürülememiştir. Devletler arası ilişkiler elbette ki tek yönlü değildir. Bir yandan hep savaşılsa da 18. yüzyıl sonunda 1. Abdülhamit devrinde İstanbul'un artan zahire ihtiyacını karşılamak üzere ilk kez Rusya'dan buğday ithal edildiği gözlemlenir. Dünyada tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu ifadesinin Napolyon'a yakıştırılması muhtemel bu devlet adamının Boğaziçi'nin Rusya'ya karşı dünyanın dengesini koruma konusunda yüklendiği stratejik önemi gündeme getirmiş olmasından ötürüdür. Nitekim Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı Akdeniz'de Osmanlı ile işbirliği yapmak amacıyla Eylül 1798'de Boğaz'dan geçen Rus donanmasına büyük bir kalabalığın alkış tuttuğu bilinmektedir. Bu yıllarda Osmanlı'da sanayi girişimleri kendini göstermeye başlarken Boğaziçi yine bu konuda da bir odak noktası olur. Özellikle Beykoz civarı kağıt, deri, cam gibi ihtiyaç ürünlerinin önemli üretim merkezleri arasına girer. Sürdürülebilir sanayi için gerekli unsurların bazıları, örneğin akarsu kaynakları ve limanlar aslında korumak istediğimiz doğal güzelliklerin başında gelir. Bu nedenle bu ilk dönem sanayi girişimleri için Beykoz'un seçilmesine şaşmamak gerekir. Neyse ki günümüzde artık bir tür endüstriyel arkeoloji kapsamına giren bu tesisleri de güzellik sayıp onların yok olma riskine karşı da üzülmeye başladık. Fransa döneminin hemen ardından hem de tam Napolyon'la ihtilaf konusu olan Mısır'dan çıkan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun Kütahya civarlarına kadar ulaşması İstanbul'un da işgal edilebileceği yolunda kaygılar oluşturur. Buna çözüm olarak kuzeyden Rusya'nın yardıma gelmesi Boğaziçi'nin yine odak olmasını beraberinde getirir. Rus askerlerinin başkente bu derece yakın bir noktada bugün Beykoz Kundura Fabrikası olan bölgeye çıkışı ve Kavalalı güçlerinin Torosların gerisine çekilmesine değin burada kalması her ne kadar bu kez kurtarıcı vasfında da olsalar İstanbul'un güvenliği açısından kuşkusuz çok büyük kaygı uyandırmış olmalıdır. Rusya'da padişah 2. Mahmud'a duyduğu muhabbetten ziyade Kavalalı gibi güçlü bir düşman yerine artık zayıf gördüğü Osmanlı'nın tahta kalmasını avantajlı bulduğu için böyle davranmış olsa gerektir. Sonuçta 1833 tarihli Hünkar İskelesi anlaşması ile Ruslar Boğaz içinde büyük avantaj sahibi olmuş, Osmanlı Devleti ise boğazları Ruslara kullandırma konusunda bağlayıcı bir hükümlük altına girmiştir. Bu durumun İngiltere'nin hoşuna gitme olasılığı kuşkusuz çok düşüktür. Nitekim Osmanlı içindeki baskılarını arttıran İngilizler sadece 5 yıl sonra yine Boğaz içinde Reşit Paşa'nın sahilhanesinde Baltı Limanı ticaret anlaşmasını imzalamışlardır 1838'de. İngiltere bu şekilde çok önemli ayrıcalıklar kazanmış ve başka Avrupa devletlerine de yeni ayrıcalıklar taşınmasının yolunu açmıştır. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti dış ticaretteki tekeller düzenini olağanüstü vergi ve sınırlama yetkisini yitirmiştir. Abdülmecit'in son taht yılında yani 1861'de yine Boğaz sahilinde bu kez günümüzde mevcut olmayan Keçicizade Fuat Paşa yalısında Kanlıca Ticaret Muahedeleri adıyla Batı devletleriyle bir dizi ticaret anlaşması daha imzalanır. Bu dönemde dünya güçleriyle imzalanan anlaşmaların Boğaziçi'nin semtlerinin adlarını taşıması bile bu coğrafyanın hep daha fazla odak haline geldiğinin bir göstergesi sayılabilir. Bu iki tarih arasında şirketi hayriyenin kurulması ve tüm Boğaziçi'nde düzenli vapur seferlerinin başlatılması bu su yolunun artık kent merkezinin neredeyse bir parçası olmasının yolunu açar. Yine aynı dönemlerde 2. Mahmut'tan itibaren saray yaşamının tümüyle Beşiktaş'ta geçmesi de Boğaziçi'nin siyasi ve toplumsal yaşamdaki ağırlığını arttırmış olsa gerektir. Yine bu arada Osmanlı için belirleyici önem taşıyan Kırım Savaşı'nı da hatırlamak gerekir. 1853-56 bu kez İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar o günkü ortak düşmana karşı Boğaz'dan hep birlikte geçerler ve kendileri geçip bittikten sonra da Boğaz sakinleri üzerinde kalıcı etkiler bırakırlar. Cevdet Paşa bunu kendi sözcükleriyle şöyle anlatır. Kibarhane yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yıllar tutmaya kalkıştılar. Boğaz içinde istikra alınacak köşe bucak kalmadı. Büyükdere'de dört odalı bir kira evi bulmak, büyük saadete nail olmak gibi bir muzafferiyet sayılıyor idi.

Boğaz'ın hem dar ve keskin dönüşlü hem de zorlu akıntılarla dolu suları zaman zaman kazalarla tanıldı. Bunların bazıları ucuz atlatıldı, bazıları ise facialara yol açtı. 1979 yılında Libya'dan getirdiği ham petrolü ülkesine ulaştırmak için yapacağı Boğaz geçişi için Marmara girişinde kılavuz beklerken patlayan ve haftalar boyunca yanan neredeyse 300 metre uzunluğundaki Ruman tankeri Intebentanta, Enerji örneklerden biri olarak ilk akla gelenler arasındadır. Efendim hepimiz bu faciayı yakından hatırlıyoruz. Hatırlarsınız işte Haydarpaşa açıklarındaydı. Yıllarca durdu orada o enkaz. Neden sonra işte parçalandı, ortadan kaldırıldı vesaire. Öyle ki Anadolu yakasında birçok patlama olduğu zaman camlar, çerçeveler aşağı inmişti. 79 yılında. 2009 yılında Yeniköy Şehzade Burhanettin Efendi yalısına yarısı boyunda bir gemi çarptı. Kazadan daha fazla evde bir tiyatro sanatçısının kiracısı olması dikkat çekmiş. Olay gazetelerin efendim gazetelere bu şekilde yansımıştı. Bu satırlar yazılmadan sadece birkaç gün önce ise Hekimpaşa yalısına bir gemi çarptı ve büyük hasar verdi. Yani hakikaten bu efendim yalılar meselesi çok meşhurdur. Zaten sahipleri yalıyı bir yandan cemiyet olayları için kiraya verirken düğün dernek gibi, bir yandan da içerisinde klasik müzik konserleri gibi faaliyetler düzenlemelerini olanak tanımaya çalışıyordu. Ailenin elindeki antika eserler ve belgeler de yalı içinde muhafaza ve teşhir ediliyordu. Yani bir nevi müze hükmündeydi. Gemi kazasının bir etkinlik gününde olmaması can kaybını engelledi ama korumasız sanat eserlerinde büyük hasar olduğuna şüphe yok. Tek teselli ahşap yalıların duaları gereği rahatlıkla baştan kurulabilmesi, durumun vehameti ortada olmakla beraber eğer müdahalede gecikme olmazsa yapının çok büyük kısmının kurtulabilmesi hala mümkün gibi görünüyor demiş Bornovalı, notları arasına bunu da almış. Cevelan zamanı efendim Boğaz içinde ne demekmiş bu Cevelan zamanı? Şöyle kaleme getirmiş yazar: ve şimdi tabii ki yemiş iskelesinden yola çıkmalı. Evliya Çelebi içinde her şey burada başlamıştı. Evet, bu küçük cami, koca bir gezi külliyatı olan Seyahatname'nin rüya kalemiyle yazılmaya başlandığı yer, imparatorluğun minyatörü diye tanımladığımız Boğaziçi'ni gezmek için de en doğru başlangıç noktası burası olacak. İskelenin bulunduğu yer, Rakıp Gümüşbala Caddesi sahilinde. Bu ismi gezimizde tekrar hatırlayacağız. Ahi Çelebi Camii'nin yanından yola çıkıyoruz. Hemen tümüyle sökülmüş durumda bulunan ve güçlendirme çalışmaları süren, en son efendim İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından kullanılıyordu İTÜ binası. Burada 1963 tarihinde açılan proje yarışmasına kazanan mimar Orhan Şahinler'in tasarımıydı bu bina. Galata Köprüsü'nün altından geçerek Roma'nın ve Osmanlı'nın limanı olan Haliç'ten çıkacağız ve halk arasında kullanıldığı anlamıyla Boğaz içine doğru yola çıkacağız, yola döküleceğiz. Bu sırada solumuzdaki Galata Kulesi her zamanki gibi manzaraya hakim. Ama biliyoruz ki Galata Kulesi daha önceden burada tek başına durmuyordu. Cenevizler tarafından inşa edilen Galata, surlarındaki kulelerin en görkemlisi olarak yükselmekteydi. Yaklaşık olarak Azap Kapı ile Tophane arasında denize yakın bir sur hattı vardı. Surlar her iki taraftan kara yönüne doğru çıkmakta ve birbirlerine kavuşmaktaydı. Mahalle aralarında başka sur parçaları da vardı. Surlar 1860'larda şehre emaneti kararı ile yıkıldı, yerlerine yollar açıldı. Sadece getiriler düşünülerek yapılan düzenlemeler sırasında İstanbul'un neler yitirmekte olduğu, bu düzenlemelerle nelerin tahrip edildiği pek de değerlendirilmemiş. 3500 metrelik uzunluktaki surlar ve bunların birleştirdiği 30 kulenin yıkılmasıyla 10 dönüm kadar alan kazanılacağı, bu şekilde hem trafiğin rahatlayacağı hem de yangın gibi durumlarda sorun çıkaran çıkmaz sokaklardan kurtulunacağı hesaplanmış. Ayrıca surların önlerindeki hendekler de doldurularak daha da fazla arsa üretilmiş. Bütün bunların delilleri büyük küçük hendek caddelerinin isimlerinden hala yansıyor hakikate. Hatta yeni oluşan parsellerin satılmasıyla gelir elde edilmesi bile düşünülmüş. Kuşkusuz surlar o günün şartlarında işlevsiz ve bakımsız kalmışlardı. Deprem ve yangınlar sonrasında çevre için tehdit de oluşturuyorlardı. Belki o dönemde bunlara sahip çıkacak maddi olanaklar yoktu ya da zamanın anlayışıyla sahip çıkmayı gerçekleştirmek belki mümkün değildi. Ancak bugün tekneyle önünden geçerken Galata'yı surlarıyla birlikte izlemek bile ne kadar etkileyici olurdu. Biraz aşağıda sahile paralel olarak neoklasik anlayışta tasarlanmış bir dizi binanın oluştuğu Bankalar Caddesi bulunuyor. Resmi adı hala Voyvodalı Caddesi ama bunu pek kullanan yok gibi. Galata özellikle imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı Bankası'nın da aralarında bulunduğu

yoğun bir banka varlığına sahip olmuş. Bu gelenek halen büyük ölçüde sürüyor. İtalyan mimar Alessandro Valeri'nin tasarımı olan Osmanlı Bankası binası bugün Merkez Bankası ile Esalt Galata arasında yarı yarıya paylaşılmış halde kullanılıyor. Köprünün altından çıkar çıkmaz sahile dikkatle baktığımızda ilk önce bir banka binasını görüyorsunuz. Zamanın bu banka efendim hali hazırda devam ettiği için reklama girmesin endişesiyle okumuyorum adını. Zamanın Avusturya Bankası, terasının iki köşesinde bulunan heykellerle dikkat çekiyor. Yapı Karaköy'ün liman, finans ve iş merkezi konumuna uygun döneminin son çizgilerini taşıyan bir prestij göstergesi. Yapının alt kısmı saray mimarisini andırırken nispeten hareketli üst bölümü Karaköy'e bir Viyana havası getiriyor. 20. yüzyıl başlarında çok sayıda uygulaması bulunan sekesyon modernizminin İstanbul'daki önemli örnekleri arasında gösterilebilir. Yapı zaman içinde kuzeye doğru genişletilmiş. Efendim Karaköy'de meydanın eski fotoğraflarını incelediğimizde büyük bir eksiklik olduğunu fark ediyoruz. Karaköy Camii, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Mescidi artık yok. İtalyan mimar Raimondo'nun meydana kazandırdığı bu zarif eser başka bir yerde tekrar kurulmak üzere buradan sökülmüş. Ancak sadece söküldüğüyle kalmamış. Şu anda tekrar inşa edilme yönünde niyetler beyan ediliyor. İyi belgelenmiş ve ince detaylarına kadar tanınan bu yapının çok ayrıntılı şekilde ihya edilmesi mümkün. Efendim başka bir kaynaktan okuduğum ve hafızam yanıltmıyorsa bunu buradan sökülüp adalara götürüldüğü, kazara adaya götürülürken de mermerlerinin parçalarının denize döküldüğü şeklinde kayıtlara geçtiği bir mevzu da var. Ayrı bir şey efendim. Ama hangi hocamızın kitabında okudum onu hatırlamıyorum. Kılıç Ali Paşa Camii Haziresi açısından da dikkate değer bir eser efendim Kılıç Tophane'de. Öncelikle Bani'nin kimliğine uygun olarak çok sayıda denizcinin mezarını barındırmakta. Bu mezarlar taşlarındaki referanslarıyla sahiplerinin kimliğine uyum sağlıyor. Ayrıca Hazire mezarsız taşlar konusunda da hayli zengin. Örneğin 1944'te hemen Tophane Amire binalarının arkasından geçen Defterter yokuşu üzerinde Epülfaz Camii yıkılırken oradan nakledilen mezar taşlarına ev sahipliği yapıyor. Cami kısa süre önce geri geldi ama mezarları taşlarıyla tekrar birleştirmek kolay olmayabilir. Ebu'l-Faz Camii efendim Defterdar yokuşu üzerinde böyle bir cami de maalesef tarih olmuş olanlardan. Zaten maalesef Semavi Eyici hocamız İstanbul'da bu yıkılan işte yol açılması 60'lı yıllarda özellikle biliyorsunuz İstanbul'da bu bir yol takıntısı var. İşte 300 yıllık 500 yıllık çınarlar, çeşmeler efendim daha birçok tarihi eser bu şekilde katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. Bazı çeşmeler efendim çözümlü depolara kaldırılıyor, sonra ortadan kayboluyor vesaire. Öyle üzüntü verici bir dönemde yaşanıyor. Efendim bize Boğaziçi'ni gezdiren bu güzel kitaptan bölümler paylaşmaya devam edeceğim sizlere. Geçmişle bugünü mukayese ederek bizi böyle sahil şeridinde gezdiriyor efendim. Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitabından paylaşım yapıyorum sizlere. Yani biliyorsunuz ki maalesef diyerek söylüyorum İtalyanlar bu korumacılık anlamında miraslarını, kültür miraslarını koruma anlamında önemliler. Yani onlar kendisine birçok nişan ve başka ödüllerle teltif etmişler. Yani ne diyelim, Allah gani gani rahmet etsin, Semavi Eyici Hoca anlatırdı. Yani birçok caminin yıkılma kararı çıkmışken hususi yani şahsi gayretleriyle o camilerin yıkılmasını ortadan kaldırmıştı. İşte 80 küsur yaşından sonra bir devlet tarafından ki Allah rahmet eylesin üniversiteden ilişiğinin kesilmesinden dolayı da ayrıca bir kızgınlık içerisindeydi. Üzüntü içerisinde, kırgınlık içerisindeydi. Neyse ki işte son yıllarda biraz gönlü alındı. Allah rahmet eylesin. Efendim Salacak Kahvesi'nde Boğaziçi yolculuğumuza küçük bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Dünü bugünüyle Boğaziçi'nin tarihi atlası Sedat Bornaval'ın kaleminden bizi sahil şeridi boyunca gezdiriyor. Dünkü durumu ve bugünkü durumuyla bakın kaldığımız yerlerden devam edelim. Dolmabahçe Camii'nin atlattığı badireler kısmından. Diyor ki sahil sırada Dolmabahçe Camii adıyla meşhur Bezmi Alem Vade Sultan Camii var. Cami önceleri daha geniş bir arsaya yayılırken dış havlusu sonradan yola katılmış. Bu ifade yol genişletmeleri sırasında tahrip edilen eserler için durumu az üzücü göstermeye çalışan bir terim. Anlaşılacağı gibi avlu yerle bir edilmiş. Şu anda deniz kenarında bulunan muvakkithanede yol tarafından sökülüp buraya monte edilerek tahripten kurtarılmış. Dolmabahçe Camii başka badireler de atlatmış. 1941 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nce depo olarak talep edilmiş. 1947 yılında ise Deniz Müzesi'ne tahsis edilmiş ve yıllar boyunca içerisine yerleştirilen vitrinlerle tam anlamıyla müze işlevi görmüş. Yolun kara tarafında ise Mehmet Emin Ağa Sebil'i var. Bu da yer değiştiren ama bazı kısımları yitirse de hiç değilse canını büyük ölçüde kurtaran eserlerden biri. 1740'lı yılların başında Bani ve ailesinin mezarlarını kaplayacak bir hazire ile bir bütün oluşturacak biçimde yapılmış. Son derece temiz ve bakımlı tutuluyor ancak bugün mezar dışında bir işlevi kalmamış durumda. Ana maksadı olan su sağlama işleminden kopmuş. Buradan kara tarafının içlerine bakılınca Maçka'ya uzanan derin bir vadinin varlığı hemen dikkat çeker. Ancak bu vadiyi oluşturan akarsu artık mevcut değil. Vadinin yamaçlarında ilk göze çarpan yapı bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi olan Gümüş Suyu Kışlası. Biraz daha yukarıda ise yine ÜTÜ'ye ait olan Taş Kışla bulunuyor. Her tarihi binanın bir gün otel olmayı tadacağını düşündüğümüz yıllarda bu yapı için hevesli projeler hazırlanmıştı. Şu anda eğitim işlevini hala sürdürüyor. Mimarlık Fakültesini barındırıyor. Biraz daha içeride ise İstanbul'un meşhur bir oteli bulunuyor. İsmi artık başka bir isim. Otellerin isimlerini vermiş. Onları zihnimizde şey yapsın diye biz onları zikretmiyoruz efendim. Bu yamaçta biraz daha ilerleyince dönemin spor ve sergi sarayı, bugün Lütfü Kırdar Kongre Merkezi var. İtalyan mimar Viotto Villa'nın tasarımı, kuzey yamaçta hemen taş kışlanın karşısına denk gelecek konumda ise yine İTÜ'ye ait Maçka Silahhanesi'ni görüyoruz. Maçka'dan aşağı inen bu vadinin ağız kısmında bir körfez olduğunu ve doldurularak bugünkü haline getirildiği biliniyor. Dolmabahçe Stadyumu büyük ölçüde bu dolgu alanın içinde yer alıyor. 1939 yılında yine İtalyan mimar Paolo Vietti Violi tarafından tasarlandı ve zaman içinde bazı ekler yapıldı. Ülkemizde birçok spor yapısı bulunan Violi, Türk mimarlardan Şinasi Şahin Giray ve Fazıl Aslı'yla birlikte çalışmıştı. Zaman içindeki müdahalelerle ilk tasarlandığı halinden çok farklılaşan stadyum, birkaç yıl önce yenilen deniz tarafındaki taş kulelerin görünür şekilde muhafızı ve süliyeti zarar verecek aşırılıklardan kaçınılması bile başlı başına olumlu sayılmalı. Stadyum için seçilen yerde sarayın İstable Amire tabir edilen ahırları bulunuyordu. Ahırlar zaten hayli harap halde olduklarından fazla sorunla karşılaşılmadan yıkılıp yerlerine dönem için son derece çağdaş bir stadyum inşa etme işine soyunuldu. Hatta bu rahatlıkla özel sektör elinden gelen bulunan Taksim Stadı, yani bugün Gezi Parkı için yıkım kararı da verildi. Ama hesaba katılmayan bir şey vardı. Stratejik olarak önem taşıyan top arabalarının çekilmesinde kullanılan hayvanların barındığı, hatta yurt dışından ithal edilen hayvanların kabul edildiği ve gerekli tedavilerin yapıldığı hastanede burada bulunuyordu. Neyse ki Milli Müdafaa Vekaleti'nin yoğun itirazlarına çözüm bulundu ve inşaat başarıyla tamamlandı. Stadın önüne sahile geri dönüldüğünde Dolmabahçe Sarayı'nın giriş yolu üzerinde Saat Kulesi'ni görüyoruz. Kule saraydan hayli sonra yukarıda söz edilen Saat Kuleleri modasıyla birlikte 2. Abdülhamit devrinde inşa edilmiş. Bugün cami ile kule arası büyük ölçüde otopark olan olarak işlevdirilmiş. Kule de buraya sanatsal bir fon oluşturuyor. Bu alanın tüm sahilinde ise derme çatma gece dahil muhtemelen gün kondular var. Bu tür bir yapılaşma Boğaziçi'nin çağdaş mimarisinin en belirgin unsurlarından, polimer çeşitleriyle örülmüş, hatta sıklıkla sarmalanmış mekanlar bu yapı tipolojisine güzergahımız boyunca hep denk geleceğiz. Kulenin kara tarafındaki yoldan yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'nın ağır neo barok planlı üç bükey cepheli karşılama birimlerine doğru ilerlemek mümkün ama biz burayı da yandan görecek şekilde yine
deniz güzergahımız üzerinden devam edelim. Kare formlu, fıskiyeli havuzlu bir bahçeyi takip ederek sarayın deniz hattından biraz içeri çekilmiş büyük kütlesine ulaşabiliyoruz. Ama bundan önce gözümüz yine kara tarafına takıldığında bahçenin yamaçtaki devamının artık saray arazisinden kopmuş olduğunu fark ediyoruz. 30 yıla yakındır burada cam cephelerle kendini gösteren başka bir otel binası bulunmakta. Gümüşsuyu'ndaki otelden hatırlayacağımız bir mimarın tasarımı aslında daha Abdülaziz devrinde bu alana başka bir işlev verme kararı doğmuş. Otelin hemen arkasında bulunan ve bugün İnönü heykelinin bulunduğu park alanı hayli görkemli bir cami yapılmak üzere ayrılmış. Bayıldım Bahçesi adı verilen bu alanda 1875 yılında inşasına başlanan cami Abdülaziz'in hemen ertesi yıl tahttan indirilmesi nedeniyle tamamlanamamış. Sadece büyük mermer bloklarla temelleri atılan caminin minarenin mimarının Sarkis Balyan olduğunu biliyoruz. Ancak elimizde görünümüne dair fikir verecek bir çizim bulunmuyor. Yerde kalan temel taşları bu alana Taşlık isminin verilmesine de neden olmuş. Alanı belediyeden kiralayarak bir süre hizmet veren Taşlık Gazinosu ardından bu isim 1990 yılına değin Mimar Sedat Hakkı Eldem'in tasarladığı Taşlık Kahvehanesi'nde yaşamıştı. Sonradan bu yapı otel projesi kapsamında yıkılarak daha küçük ölçekte yeniden inşa edildi ve lokanta işlevi üstlendi. Yani bu da ayrı bir hepimizce malum olan bir hadisedir. Sultan Abdülaziz Han'ın bu alanı bir cami yaptırmak için değerlendirmesi mümkünken ve hatta temeli atılmışken sonradan biliyorsunuz burası uzun yıllar efendim alkol tüketilen bir mekan haline geldi ve çok uzun yıllar devam etti. Ne diyelim, yani işte bakın, yani sarayın bahçesi zaten bugünkü top koşturulan alan, yani sarayın bir alanı netice itibariyle. Öbür taraftan diğer cami-i şerif müze olarak, hadi müze olarak kullanılması gene başka bir şey. Depo olarak kullanılması, devlet malzeme ofisi tarafından depo olarak talep edilmesi vesaire yani. Eğer Aziziye Camii buraya yaptırılmış olsaydı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nın yukarıdan bakan ve Boğaziçi'nin süliyetine hemen daha başlangıç bölümünde çok belirleyici etkide bulunan bir eser kazanmış olacaktı. Muhtemelen de hemen önüne çağdaş otel blokları kondurmaya kimsenin eli varmayacaktı. Ama tabii belli de olmaz. Yani bu aslında yakın zamana kadar mümkündü bu alanı değerlendirmek. Saray kapısına yürürken arada bir miktar ağaç var. Ancak ağaçlar saray cephesinin algılanmasını engellemeyecek ufaklıkta tutulmuş. Dolmabahçe Sarayı'nı oluşturan iri kütlenin güney kısmında ilk karşımıza çıkan birim Mabeyni Hümayun selamlık. Dolmabahçe Sarayı'nın Boğaz cephesi İstanbul mimarlığının en güçlü neoklasik ifadesini taşıyor. Belki aralıkla tekrarlanan sütunlu ve üçgen çatılı cepheler antik Yunan Roma mimarlığının esintilerini aynı zamanda Avrupa'yı çizgiyi sahile aktarıyor. Batıdaki saraylar ve kamu yapıları Rönesans'tan bu yana klasik biçimde tasarlanmış. Dolmabahçe'de bunun İstanbul'daki hatta Türkiye'de en gösterişli örneği sütunlu üçgen alınlıklı antik tapınak cephesi çağrışımları da Dolmabahçe ile birlikte anıtsal şekilde Boğaziçi kurgusunda yer almaya başlıyor. Efendim, Sedat Bornovalı Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabında bizi Dolmabahçe'den Beşiktaş'a taşıdı. Diyor ki denizcileri ve denizciliği temsil eden Beşiktaş'tan söz ederken kuşkusuz Beşiktaş'ı bu mertebeye getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın teveccühü olduğunu hatırlamalıyız. Aynı zamanda burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın bir yalısı olduğunu biliyoruz. Buraya defnedilmesi de semtle bağını kopmayacak derecede güçlendirmiş. Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk mezar yapısı olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin hemen arkasında biraz daha kara tarafında bir diğer Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın camisi de bulunmakta. Mimar Sinan burada beklenmedik şekilde Edirne Üç Şerefeli cami planını değerlendirmiş. Tesadüf müdür bilinmez Sinan'ın Şehzade'den Selimiye'ye giden mekan gelişim çizgisinden saptığı diğer bir yapıtın da bahanesi yine bir Kaptan-ı Derya'dır, Piyale Paşa. Bugün Sinan Paşa Camii'nin denizden caddeden en çok dikkat çeken unsuru çok geçmeden eklenip bir süre sonra ortadan kaybolan ve kısa süre önce ahşap malzemeyle ihya edilen Hünkar Mahvili, günümüzde 2. Abdülhamit'e olan ilginin artmasıyla Sinan Paşa Camii de padişahın yılda iki kez Yıldız Sarayı'ndan biraz uzaklaşarak Cuma namazlarını kıldığı Yıldız Hamidiye Camii yerine bayram namazına gittiği cami olarak hatırlanmaya başladı.
Beşiktaş Meydanı'nın eski hali çok daha yoğun bir yapılaşma barındırıyordu. Buna dair fotoğraflar mevcut. Büyük ölçüde dolgu olan bu alanın bir meydan haline getirilmesi ise 30'lu yıllardaki Prost planında bile mevcut olan bir öneridir. İkinci Dünya Savaşı'nın maddi sıkıntılarına rağmen gerçekleştirilen Barbaros Anıtı ile ünlü kumandanın isminin daha da görünür kılması yönünde önemli bir adım atılmış. Meydanın en şık yapılarından bir diğeri de Vapur İskelesi. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin tüm özellikleri yansıtan yapı, Ali Talat Bey'in 1913 tarihli bir eseri Boğaz hattında Büyükdere Kuzguncuk iskelelerinde de imzası olan bu mimari tekrar hatırlama olanağı bulacağız. Günümüzde adı pek az sayılıyor. Oysa Mimar Sinan'ın yanına defnedilen tek mimar olacak kadar mesleğinde de yer edinmiş. İskele denizin üstünde bir köşk gibi, sivri kemerleri ve çinileri buraya Osmanlı ruhu veriyor. Bunlar klasik cami mimarlığından bildiğimiz özellikler. Kuleleri, terasları, taş oyma sanatını taşıyan yapı parçaları ve simetrik yatay gövdesiyle de Avrupa Amerikan villa mimarlığından çizgiler taşıyor. Hakikaten Beşiktaş iskelesi 1913 yılında yapılmış bir yapı. Tatlı bir mimarisi var. Belki koştur koştur biniyoruz geçiyoruz ama şöyle bir uzaktan ya da böyle fotoğrafla bakınca ya ne kadar da tatlıymış diye detaylara daha da insan vakıf olabiliyor. Efendim Beşiktaş'tan Azilere götürüyor bizi Bornovalı Boğaziçi tarihi atlasıyla. Diyor ki Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz Çırağan'a çıkıyor. Özellikle Beşiktaş Üç Saray arasına sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimiyken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş'ın içinde birçok mahalle gelişmiş. Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden biri de burada. Panakya Cihan Nüma aynı adlı kilise Bahçeşehir Üniversitesi binaları arasında rahatlıkla seçiliyor. Bir zamanlar burada Devlet Güvenlik Mahkemesi bile vardı. Muhtemelen dünyanın en güzel mahkemeli, manzaralı mahkemesiydi. Buradan itibaren en ek binalarıyla birlikte Çırağan Sarayı bölgesine giriyoruz. İlk karşımıza çıkan yapı oradaki meşhur efendim otel. Denize geniş cephe, yapı zaten mevcut. Tarihi birim saray geçmişten sonra bina hayli badireler atlattı. Efendim yani eski Çırağan Sarayı burası. Saray geçmişinden sonra bina hayli badireler atlattı. İETT deposu olarak pencerelerine suntaların çakıldığını ve o günleri hatırlayanlar bilir. Sonraları Türkiye Elektrik Kurumu'na devredildi. Devlet konuk evi olarak tasarlanması planlanıyordu. En sonunda sağ ve soluna kendisinden biraz daha geride ve hemen hemen aynı kütlede iki ayrı birimin eklenmesiyle sahil şeridi de genişletilip rekreasyon alanlarında oluşturularak yeni işlevine tahvil edildi. Sonraki yapı Beşiktaş Anadolu Lisesi. Efendim burasıyla ilgili bir hatırayı fakir size arz etsin. İkinci Ney Hocam Osman Er Kahveci. Selman dedi rahmetlik merhumdan beraber gönül bağı olan insanlar idi. Hürmet ederler, severlerdi. Ben kendisiyle müşerref olamadım. Bu Çırağan Sarayı'nın bahçesinde Mevlevi büyükleri var idi. Onların türbe-i şerifleri var idi. İşte bu inşa, malum otelin inşası süresince orada bir takım faaliyetler yapmak için, mezarları kaldırmak için gayret ettiler. Tabii muvaffak olamadılar vesaire. Neticede ehlini buldular. Tabii Selman Dede ve efendim Muhibbanı giderek orada efendim Mevlevi usulüne uygun bir şekilde desturla oradan o naaşları aldılar. Hiçbir sorun yaşamadan naklettiler Galata Mevlihanesi'ne. Dolayısıyla orada da bir takım tabii enteresan hikayeler var, meseleler var. İşte bu da Evliya-i İzam'ın yani her şekilde bir destur almadan, onlara bir saygısızlık yapmadan hareket edilmesi gereğinin gene yakın zamanlarda yaşanılan bir tezahürü. Yani şunun şurasında 20 küsur sene önceden bahsediyoruz. Yanılmıyorsam. Yani ne kadar oldu otel bilmiyorum ama o inşaat başladığı zaman yaşandı bunlar. İşte destursuz adım atmamak lazım. Allah haddini bilenlerden eylesin hepimizi. Efendim sarayı anlatıyor burada uzun uzun.
deniz ile bina arasında yüksek duvarlar bulunuyordu. Yoksa bu kapılara ihtiyaç da olmazdı diyor. Çırağan Sarayı'nın kara kapıları özetle başlı başına birer anıt bina kimliğiyle tasarlanmış desek abartmış olmayız diyor. Demir kapı kanatlarından bahsediyor. Dantelsi dekorasyon ve biçimlerden dem vurarak. Çırağan denince aklımıza gelmesi gereken en önemli isim Beşiktaş Muhafızı 7-8 Hasan Paşa. Döneminde 2. Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimini bastırmasıyla tanınan Beşiktaş komutanı bugün daha çok çarşı içindeki kendi adını taşıyan fırınla anılıyor. Çırağan olayı diye anılan bu darbe girişimini kısaca hatırlayalım. 20 Mayıs 1878 tarihinde gazeteci Ali Suavi organize ettiği birkaç yüz kişiyle Çırağan Sarayı'nı basar. Nöbetçileri etkisiz hale getirerek 5. Murat'ın tutulduğu harem dairesine girer ve kolundan tutup Sultan Murat çok yaşa naralarıyla onu dışarıya çıkarmaya çalışırken Beşiktaş zabıta amiri Hasan Paşa askerlerle olay yerine gelip Ali Suavi'yi kafasına sopayla vurarak öldürür ve yakın Türk tarihinin üzerinde en çok konuşulan olaylardan biri gerçekleşir. Bu Hasan Paşa hakkında imzasını Arapçada 7 ve 8 belirten işaretleri kullanarak attığı yolunda bir efsane dolaşır. Durur. Rivayete göre okuma yazması olmadığından veya çok zayıf olduğundan böyle yaparmış. Okuma yazması olmayan bir paşa rakamlardan kolay bir imza arıyorsa kendisini 11 Hasan Paşa olarak ifadesiyle tanıtması çok daha kolay olurdu. Bu yolda başka öneriler de getirebilirim. Demiş muhtemelen aslında okuma yazması zayıf ve belki de sadece rakamları bilen birileri paşanın asayişi korumak için muhatap olduğu zümrenin sıklıkla cühela takımı olduğunu düşünebilir. İmzasını ancak bildikleri rakamlarla benzeterek paşayı böyle anmaya başlamış olabilirler. Paşa hakkında yazılan bir kitapta belirtilen şekilde atılmış bir imzanın henüz ortaya çıkarılamadığı dile getiriliyor. Sarayın hemen gerisinde caddenin üzerinde geçen bir yıldız köprüsü var ve yapısı aslen kendi bahçesi olan bugünün Yıldız Parkı'nı bağlıyor. Aslında hemen tüm yılların bahçelerine geçiş sağlayan en az birer tane köprüleri vardı ancak yol inşa süreçlerinde hepsi yıkıldı. Caddeyi daralttığı için sürücülerle çok sevilmeyen bu köprü tam Boğaziçi boyunca ayakta kalabilmiş yegane örnek durumunda. Efendim bu 7-8 Hasan Paşa'nın Beşiktaş'taki çarşı içerisindeki fırını çok meşhurdur. Özellikle yani çay kurabiyeleri hakikaten çok yani şöyle söyleyeyim eski bir İstanbul fırını bir semt fırını görmek isterseniz ya görmediyseniz bir gün yolunuz düştüğünde tabi sadece orayı değil muhakkak Sinan Paşa Camii'ni içerisinde de efendim haziresinde de çok önemli zat-ı şerifler metfun ve onları da ziyaret ederek tabi bakın şimdi sırası geldi Küçük Mecidiye ve Yahya Efendi dergahında şimdi oraya kadar çıkarttı bizi efendim Sedat Bornovalı ama bir muhabbete gene küçük bir virgül koyalım. Boğaz'da gezmeye devam ediyoruz efendim. Sedat Bornovalı'nın kaleminden Boğaziçi'nin Tarih Atlası isimli kitaptayız efendim bugün. Bizi aldı daha efendim Eminönü'nden başladı böyle sahilde gezdiriyor Sedat Bornovalı. Kısa bir aradan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Efendim biz bugün Boğaziçi'ne denizden geziyoruz. Sedat Bornavalı Mimar Doktor Boğaziçi'nin Tarih Atlası kitabından. Bizi ta başlattı Eminönü tarafından. Oradan doğru böyle Kadıköy, Tophane vesaire Dolmabahçe, Beşiktaş'a kadar getirdi. En son Çırağan Sarayı'nı gezdik. Ve şimdi hemen gene kara tarafına, caddenin kara tarafına dikkatimizi çekiyor.

sırasında sadece semtlerin ismiyle anılır oldu. Gözden uzak kalıyor diye yakındık, ancak diğer iki yapıtla arasında farklara dikkat edince insan belki de Küçük Mecidiye bunun için yapılmıştı diye düşünüyor. Küçük Mecidiye'nin yüzeyleri çok daha sade, hemen tümüyle bezemesiz. Ayrıca bir Selahattin Camii olmasına rağmen tek minaresiyle olabildiğince alçak gönüllü, diğer yandan mütevazi haline rağmen saray camileri geleneğinin bir parçası olduğunu da belirtmek gerek. Güzergahımız üzerinde Yıldız Sarayı yanında Hamidiye, hatta Dolmabahçe Sarayı'nın yanı başındaki Bezmi Alem Valide Sultan Camii örneklerinde olduğu gibi Küçük Mecidiye'de doğrudan Çırağan Sarayı ile bağlantılı bir cami, caminin cümle kapısından bağımsız bir hünkâr kapısının bulunması ve Padişah Abdülmecid'in cuma namazlarını sıklıkla bu camide kılması da buna işaret ediyor. Cami ilk inşa edildiğinde de günümüz dahil aradan geçen dönemde de çevresinde bir mahalle bulunmadı. Mahallesiz saraya hitap eden cami örnekleri arasında erken dönemlerden Konya Selçuklu Sarayı ve Velayet'in cami ilişkisi ile Abdülaziz döneminde Çağlayan Kasrı yakınındaki Sadabat Camii'ni görmek de mümkün. Son restorasyonda kubbenin tümüyle künklerden inşa edildiği ortaya çıktı. Sadece akustik amaçlarla değil, hafif malzemeyle yapılmış bir örnek ve Türkiye'de benzersiz bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine caddenin kara tarafında Küçük Mecidiye Camii'nden hemen sonraki yamaçta bölgenin en önemli yapı gruplarından biri görülüyor. Yahya Efendi Dergahı. Evet, şimdi geldik buraya. Burası çok önemli. Dergah yüksek konumu sayesinde denizden çok rahatlıkla fark ediliyor. Hatta denize gayet hakim durumda bulunuyor demek belki de daha doğru olur. Dergahın zamanında çok daha geniş bir alana yayıldığı biliniyor. Sahilde ulaşımını sağlayan geniş bir kayıkhanesi de varmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi'nin vefatının ardından kendisine büyük saygısı olan 2. Selim, kabir üzerine tasarımı Sinan'a ait olan kâgir bir kubbeli türbe inşa ettirmiş. Tekkeyi de genişletmiş. Tekkenin türbeler dışında bugünkü şeklini alması 1873'te Sultan Abdülaziz'in annesi Pertev Nihal Valide Sultan'ın büyük onarımıyla gerçekleşmiş. Külliyeye en son eklenen yapı 20. yüzyıl başında ilave edilen kütüphane. İçindeki kitaplar artık Süleymaniye Kütüphanesi'nde devredilmiş durumda. Bir yandan gelişmesi sürerken hemen yanı başına yerleşen Yıldız ve Çırağan saraylarının dergah arazisinin mühim kısmını ilhak etmesi adeta kaçınılmaz olmuş. Deniz tarafından görülen ve eline hatları belirgin almaşık malzemeli duvar örgüleriyle dikkat çeken türbe Yahya Efendi'ninki değil. Güzelce Ali Paşa'nın türbesi. Yahya Efendi türbesi ise denizden mihrap cephesi görünen cami tevhidhane bölümünün kara tarafında. Kanuni'nin kızı Raziye Sultan ile 2. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın da sandukaları da türbede bulunuyor. Dergahın çok geniş bir haziresi var. Son yıllardaki çalışmalardan 1000'den fazla mezar taşı belirlendi ve kataloglandı. Burada istirahat edenlerden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Vasıl Rıza Zımon'un da hepimizin sevgiyle andığı isimler. Boğaziçi'ndeki bazı yapılarında ardından söz ettiğimiz Mimar Vedat Tekin kızı da burada bu hazirede. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında ortaya çıkan dikkate değer bir unsur da duvarlardaki grafiti yoğunluğuydu. Uğrayanlar ziyaretlerinin kalıcı olmasını arzu etmiş gibiler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir türbe, bir tekkeye, bir hani tekke olduğunu bilmiyorsun. Burası Allah dostlarının yattığı bir mekan, onu da bilmiyorsun. Bir mezarlık, onu da bilmiyorsun. Yani ya kardeşim, orası aynı zamanda namaz kılınan bir cami. Grafiti yoğunluğu nedir yani? Efendim, bu güzel kitaptan paylaşımımızı burada Yahya Efendi dergahında efendim noktalayalım. Nasip olursa bir başka programda bu güzel kitaptan paylaşımlar yapmaya devam edelim. Eminönü'nden başlayarak bizi Ortaköy'e kadar denizden gezdirerek ve önemli yapıları tarihçesiyle bize tanıtan, son derece güzel hazırlanmış, hem akademik yönüyle hadiseye hakim efendim, hem de muhabbeti gözden kaçırmadan kaleme almış olan Sedat Bornavalı'nın Boğaziçi Tarih Atlası'ndan bugün sizlere Boğaziçi gezisi sunmaya çalıştık. En son durağımız da Yahya Efendi dergahı oldu. İnşallah dünya ahiret duraklarımız böyle güzel duraklar olsun. İnşallah o noktada karar edebilenlerden olmayı Rabbim nasip-i müyesser etsin dünya ahiret bizlere. Haftaya Salacak Kahvehanesi'nde görüşmek, buluşmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi, ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul, hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur.
Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kabe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kabe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kabe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esirgeme. Ey Sadef'in kulak süsleyen incisi! Ey Şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! Üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak.
sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem gizli gizli ve çok çok şükret, hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak, zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler, hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur oldu. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, İlim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma, ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim
içinde de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde ince olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

ruhun ilahi huzura ulaşması. Şeyh İbnül Benna sonra ruhun ilahi huzura nasıl ulaşacağını açıklayarak demiştir ki, bütün diri nefisler, ruhlar, varlıkların hakikatini bilip idrak edecek durumdadır. Onları ancak bedenler, günaha sevk eden nefisler ve şeytan engellemektedir. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Muhakkik sufilere göre nefis, akıl, kalp, ruh ve sır tek şeydir. İnsan bedeninde tek bir Rabbani latife vardır. O, bu bedenle bütünleşmiş ve onun kafesinde hapsolmuştur. Bu latife, değişik durum, tavır ve terakkisine göre farklı isimler almıştır. O, şehvetlerin ve isyanların karanlığı içinde kaldığı sürece ona nefis denir. Günahlardan sakınıp uzaklaştığında ona akıl denir. Taatlere alışıp ısındığında, fakat kendi tedbiri, tercihi ve bedenin işlerinde dönüp durduğunda ona kalp denir. Allah ile huzur bulup ona razı olduğunda ve aslının nurunu müşahede edip basireti açıldığında ona ruh denir. Maddiyattan arınıp sadece manevi bir cevher olduğunda ona sır denir. İşte aslı Allah'ın sırlarından bir sır olan cevher budur. Allah Teala onun hakkında buyurmuştur ki, de ki, ruh Rabbimin emrindendir. İsra Suresi 17-85. Yani onun sırlarından bir sırdır. Ruh aslı itibariyle ilk haliyle olmuş ve olacak şeyleri bilmekteydi. Varlıkların hakikatini idrak etmişti. Cenab-ı Hak hikmetini ortaya koymak, kudretinin azametini göstermek ve her şeyi hükmü altına aldığını bildirmek için ruhu bu kesif, katı ve karanlık bedene dahil edince, ruh aslından perdelendi, bu ilim ve idrak ondan uzaklaştı, bu topraktan yaratılmış bedenin işlerini çevip çevirmekle meşgul olarak Allah'a verdiği sözü ve bildiklerini unuttu. Beden ruhu kendi aslında meylettirdi ve onu şehvetlerinin içine daldırdı. Bu şehvet ve arzularda bir hikmet icabı ruhtan kaynaklanmaktadır. Ruhsa asıl mahalline ve yuvasına ulaşma özlemi içindedir. Yuvasına ulaşmak için harekete geçtiğinde kendisinin beden kafesiyle sarıldığını görmektedir. Bundan dolayı çok defa izzet ve ululuk perdeleri gerisinden gelen cezbeyle coşup raks etmekte ve şatahat türü sözler söylemektedir. Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu Meyden el-Maribi bu konuda nazım halinde demiştir ki, ey sevgili, sizin haberlerinizden bahsetmek bizi harekete geçiriyor. Eğer içimde sevginiz olmasaydı harekete geçmezdik. Vecde gelenlere bundan men edine de ki, bizimle birlikte aşk şarabını tatmadıysan bizi kendi halimize bırak. Ruhlar Allah'a kavuşma şevkiyle harekete geçtiğinde, ey manadan cahil kimse, şunu bil ki bedenler de raks etmeye, aşkla dönmeye başlar. Ey genç, kafese konmuş kuşu görmüyor musun? O vatanını hatırladığında yuvasına ulaşmak için inler. İçindeki bu hasretini yanık yanık ötüşüyle ortaya koyar. O öttüğünde akıl sahipleri etkilenip bir hoş olurlar. Kuş yuvasına ulaşma şevkiyle kafesinde dönüp durur. O sırada içi dışı, maddesi manası, bütün azaları titrer. Ey genç, Allah'ı sevenlerin ruhları da böyledir. Yüce alemlere ulaşma şevki onları titretir. Ruh
yüce sevgilisine ulaşma şevkiyle yanarken, biz ondan nasıl sabredip sakin olmasını isteriz? Manayı müşahede edenin sabretmeye gücü yeter mi? Ey insanların tattığı sevgiyi tatmayan, içi boş kimse! Allah aşkına bizi kınama ve hakkımızda ileri geri konuşma. Sevgi adına ne söylüyorsak sözümü tasdik et. Çok defa şevklerimiz bizi sardığında, biz gafletten uyanıp kendimize geliriz. Sevgilinin adını ve yadını işittiğinde kalplerimiz titrer. Vejlerimizin gizlenmesi gerekmezse onu açıklarız. İçimizde öyle saklı ve gizli sırlar vardır ki, eğer onları açıklayacak olsak, kanımız dökülür, canımızdan olurduk. Ey aşıkları coşturan kasideci, halka kaside söyle. Sevgilinin ismini terennüm edip bizi rahatlat. Aşka gelip sarhoş olduğumuzda ortaya çıkan sırrımızı gizle. Bizden yadırgamadığın bir şey görürsen, müsamaha gösterip affet. Şüphesiz biz güzel halde olduğumuzda akıllarımız da hoş olur. Aşk şarabı bizi sardığındaysa, aklımız baştan gider, üstümüzü başımızı paralarız. Manevi sarhoşluk haline düşen kimseyi kınama. Biz aşk sarhoşluğuna düşünce bizden yükümlülük kalkar. Yaptıklarımızdan sorumlu olmayız. Sonra bil ki nefis, akıl, kalp, ruh ve sırrın ayrı ayrı tavırları vardır. Her birinin ilim ve idrakte ulaştığı nokta farklıdır. Nefsin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, varlıkların dışındaki süs ve şekilleri aldanarak onların zahirinde kalmak, onlardaki tecellilerden ibret almamak, sadece hazlarını ve kötü arzularını tatminle meşgul olmaktır. Aklın ilim ve idrakte ulaştığı nokta, kainattaki bütün varlıkların bir yaratıcıya, sanatkâra muhtaç olduğunu bilmektir. Akıl, kainattaki sanatı kabul eder ve onu sanatkârına nispet eder. Bunun dışında, akılla bilinecek şeylerde aklın ilim ve idrak sahasına girer. Kalbin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ayarı terk ederek ve nurları talep ederek yüce yaratıcısına yönelmektir. Kalp, bağlardan kurtulunca yüce Mevlasını talep eder ve bütün gücüyle ona yönelir. Ruha gelince, ruhun ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ceberut aleminin sırlarını elde etmek için melekut aleminin nurlarına yönelmektir. O noktada ruh, manevi seyrin yorgunluğundan kurtulmuştur. Fakat asıl sırrı elde edememiştir. Sırra gelince, sırrın ilim ve idrakte ulaştığı nokta ceberut aleminin sırlarıdır. Sırrın gözü, melekutun nurlarına takılıp kalmadan ileri geçmiştir. Bu, manevi seyrin sonudur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: şüphesiz varılacak son nokta Rabbinedir. Necm Suresi 53-42. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebu'l-Abbas-ı Mürsi bu makam hakkında bir beytinde şöyle demiştir: eğer nefislerin şiddetle sarsıldığı ve akıl dağlarının uflanıp yok olduğu, ruhun beden hapsinden kurtulup müşahedeye ulaştığı günü görseydin, hak güneşinin nurunu her tarafa yaydığını görürdün. O gün her şeyin şiddetle sarsılıp yok olduğu ve er kişilerin Allah dostlarının ortaya çıktığı gündür. Demek istiyor ki eğer nefsinden uzaklaşsan ve aklına bağlanıp kalmasan, Rabbinin nurlarını görürdün. Kısaca, ruhun asli vatanına, geldiği mahalle dönmesine beden engel olmaktadır. Oraya dönecek olsa, ilk halinde olduğu gibi varlıkların hakikatini bilip idrak eder. Bedenler, ruhu saran kafesler ve onu perdeleyip örten elbiseler gibidir. Bedenler, ruhu aslına dönmekten engellemektedir. Çünkü bedenler kuru balçıktan,
kara topraktan yaratılmış karanlık yerlerdir. Beden, yaratılışı icabı sadece yemek, içmek, giyinmek gibi cisme bağlı arzularına meyletmektedir. Onlara daldığı sürece beşeriyet perdesi kalınlaşmakta ve maddi yönü kuvvetlenmektedir. Bu durumda nurun perdesi kalınlaşmakta ve beden kafesinin içine dalmaktadır. Kulu insanların arasında itibar, makam, mevki, övülme ve anılma sevgisi gibi kötü arzularının peşinde çekip götüren nefisler de böyledir. Bu kötü arzuları kibir, haset, kızma, gazap, saldırganlık, kin, fakirlik korkusu, rızık endişesi, tamah ve mal hırsıyla zenginleri sevme, fakirleri hakir görme gibi çirkin huylar, ayıp ve kusurlar takip eder. Bütün bunlar ruhu perdeleyen ve onu asıl vatanına yükselmekten engelleyen manilerdir. Bu hastalıkları tedavi için tasavvuf ilmi ortaya konmuştur. Aynı şekilde şeytan da vesvese, kötülüğe teşvik ve onu süsleyerek ruhun yükselişine engel olmaya çalışmaktadır. Şeytan, insana çok haset etmekte, bunun için ona önce inkarı, sonra insyanları, peşinden taatlerden geri kalmayı, gösterişi ve yaptığını beğenmeyi süslemektedir. Ruh, bütün bu engellerden kurtulunca, asli vatanına döner, hakikat ilimlerini elde eder.

Şeyh İbnü'l-Benna. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Sözüyle buna işaret etmektedir. Bedenin cihadı, onu azgınlığa sevk eden sebepleri keserek olur. Bu da az yiyip, az içerek, fazla elbise ve uyku derdine düşmeyerek gerçekleşir. Bunu gerçekleştiren kul, ancak Allah'ın taatine kuvvet kazanmak için yemek yer. Bedenini muhafaza için elbise giyer. Çünkü o bunu, Allah'ın bu konudaki emrinin sırrını bilerek yapar. Uykusunu ancak bedenini ve aklını dinlendirip, onları Allah'ın taatinde dinç bir şekilde kullanmak için uyur. Ayağını ancak Allah'ın sevap vereceğini beklediği işlerde atar. Oturunca ancak Allah'a isyan olmayan yerlerde oturur. Arkadaşını ancak ona Allah'a itaatte yardımcı olacak kimselerden seçer. Rehber olarak ancak onu Allah'a ulaştıracak kimselere tabi olur. Böylece bütün hallerinde Allah için Allah'ın emrine uygun şekilde amel etmiş olur. Nefisle cihat, onu alıştığı kötü şeylerden uzaklaştırarak olur. Bu, ona hoşlanmadığı işleri yükleyerek ve onu sevdiği şeylerden uzaklaştırarak gerçekleşir. Nefsin sevdiği şeylerin en büyüğü 3 tane olup onlar, makam, dünya ve kadın sevgisidir. Şeytanla cihat, Allah'la meşgul olup şeytandan uzak kalarak olur. Şeytana gerçek düşmanlık, senin hakiki sevgilinin muhabbetiyle meşgul olmandır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin." Fatır Suresi 35-16. Allah Teala şunu demek istiyor: "Ben de sizin dostunuzum. Beni dost edinin ki düşmanımıza karşı sizi yeteyim." Ruhu asıl mahalline yükseltmekten alıkoyan bir diğer engel kaldı.

ki o da insanlardır. Gerçekten insanlar, onlara karşılık vermekle ve kendilerini memnun etmekle meşgul olup, onlara takılıp kalanlar için en büyük engel ve en büyük perdedir. Onlardan gönlüyle uzaklaşıp içlerine dalan kimseye gelince, onlar bu kimse için yüce yaratıcılarını tanımada terakkiye yardımcı olurlar. Allah kendisinden razı olsun, şeyhlerimizin şeyhi Abdurrahman Meczub şu sözüyle bu duruma işaret etmiştir. İnsanlar benim için bir bahçe gibidir. Ben onlardan ilahi marifet adına istifade ederim. Onlar bazıları için en büyük perdedir. Arifler içinse marifete giriş onların içinde olur. İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, Allah insanlara bağlanıp kalmayasın diye onların eliyle sana sıkıntı dokundurdu. Hiçbir şeyi seni ondan alıkoymasın diye de seni her şeyden rahatsız etti. Hikem sahibi şeytan ve nefis hakkında da şöyle demiştir. Şeytanın senden gafil olmadığını bilince, sen de varlığını elinde bulunduran Allah'tan gafil olma. Allah seni kendisine sığındırmak için şeytanı sana düşman kıldı. Devamlı ona yönelmen için de nefsi sana karşı harekete geçirdi. Özetle, ruha perde olan bu dört engel, yani beden, nefis, şeytan ve insanlar, onlara bağlanıp kalan kimseler için bir engel ve perdedir. Onlara takılmayan kimseye gelince, bu şeyler onun için marifet elde etmede yardımcı ve hakka ulaşmada merdiven görevi yapmaktadır. Bu şeyler arifleri Allah'a sevk eder, ilahi huzura yöneltir. Onlarla mücahedeleri sayesinde veli olurlar ve manevi seyirleri gerçekleşir. Eğer nefisler olmasaydı, hakka gidenlerin seyri gerçekleşmezdi. İki zıddın arasını birleştiren, onlarla hakikati ortaya çıkaran Allah ne kadar yücedir. Aynı şey bir yönden dost, diğer yönden düşman olabilmektedir. Hakikatte durum şudur. Yüce sevgili, kapısına bir takım bekçiler ve engeller koymuştur. Bu şekilde sevgisinde samimi olanlarla yalancı olanları ortaya çıkarmaktadır. Sevgisinde samimi olanlar, her türlü engeli aşıp ilahi huzura girerler. Sevgisinde yalancı olanlarsa, en küçük engele takılıp geri dönerler. Allah her şeyi en iyi bilen ve her işini hikmetle yapandır. İbnül Benna bu engellerle mücadele ederek ruhun önündeki engelleri kaldıran kimse, yerinde oturup kalan kimseye nice harikulade şeyler gösterir. Sözüyle şunu demek istiyor. Kim bu üç veya dört engelle mücadeleye girişirse, Allah Teala ona bir takım kerametler ve harikulade şeyler ihsan eder. Bu kerametler maddi veya manevi olur. Kulda içinde bulunduğu her makama ve sahip olduğu hale uygun bir harika durum gözükür. Kim bedeniyle mücahede ederse, onda maddi kerametler gözükür. Bu kerametler bazen zahiri ibadetler yoluyla gelir. Bunlar, taatlerin manevi tadını almak ve Cenab-ı Hakk'a münacatın lezzetine ulaşmak gibi güzel hallerdir. Bunu şu hadisi şeriften anlıyoruz. Kim Allah için gözünü harama kapatırsa, Allah ona öyle bir ibadet nasip eder ki, tadını kalbinde bulur. Yahut bu kerametler, su üzerinde yürümek, havada uçmak, yerin dürünmesi, tayin mekan, yırtıcı hayvanların kulun emrine boyun eğmesi, gaybten yiyecek ve içecek almak ve bunların dışında harikulade cinsinden maddi kerametlerdir. Nefisle yapılan mücahadenin neticesinde manevi kerametler ortaya çıkar. Bunlar, gizli ilimleri anlamak, geniş bir anlayışa sahip olmak, yakini elde etmek, alemlerin Rabbini müşahade etmek,

nefislerin ona boyun eğmesi, insanların gözünde heybet ve celal sahibi olmak gibi güzel hallerdir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah kulları içinde ancak merhamet sahiplerine merhamet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde ise şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan korkarsa Allah herkesi ondan korkutur. Nefis ve şeytanla yapılan mücahadenin neticesinde hakiki kerametler ortaya çıkar. Bunlar, yüce Allah'ın kulunu özel himayesine alıp her işinde muvaffak etmesi, onu hidayetin güzelliğine ulaştırması, sapıklıktan ve azgınlıktan korumasıdır. Bunu Allah Teala'nın şu ayetlerinden anlıyoruz: Ey iblis! Senin benim salih kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. İsra Suresi 17-65. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Nahl Suresi 16-99.

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

0: reklamlar.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
7: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.

Onlar kara çadırdan kalktılar. Üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme, risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. İkinci Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılında

sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete, bir haber gazetesi olmaktan ziyade, hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir efkarı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasını ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi, daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal, Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar, 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis,

Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis ve Münadi Erciyas adlı Anadolu gazeteleri de yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Bab-ı Ali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla başta padişah olmak üzere bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat nizamnamesinin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilacilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğini teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Bab-ı Ali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar, gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihad adında çıkardıkları gazetelerde Bab-ı Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason Locası'na kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazeteler de çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundu.

Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görünmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Sirac adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye 2 paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarını dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Teodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. 2 bölümde meydana gelen bu kanunun 1. bölümü matbaalara, 2. bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli tercümanı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı tercümanı Hakikat gazetesi, mizah gazetesi Karagöz, çocuk gazetesi

ise bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu. Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmuayı Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelenlizade Kamil, Cenab-ı Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun dergisi Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun dergisinde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat dergisinde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı Takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü.

sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir. Bu cemiyetin reisi, Mir'at gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Baba Ali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra Yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulum adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk hareketinin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret,
İdare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevlet tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki gazetesi Ademi Merkeziyetçilerin yayın organı oldu. Yine bu fikri savunan Şura-i Osmani, Yeni Fikir ve Hilafet gibi gazete ve dergiler de vardı.

Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek, yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamit Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kamplara ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamit Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamit Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Fünun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamit Han'ın
memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince, birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski

da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim, 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan, Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle Mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi.
savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı.

uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve ittihatçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, iktam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle, az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekûn tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu. Bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi.
Resmi salname saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200, 300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetler de salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

0: oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
5: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.

0: Kıymetli hanımlar, Hayat Ailede Başlar programından hürmetlerimizi ve selamlarımızı göndererek bugün konuğumuz Büşra Bozbey Hanım'a hoş geldin diyoruz. Sizlere de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk. Herkes adına hoş bulduk.
0: Büşra Hanım, bugün sizinle öyle bir konuyu ele alacağız ki belki hani erkek çocukların alanına girdiği düşünülen, halbuki biz hanımların da çok çok dikkat etmesi gereken bir kavram. Kahraman diyeceğiz. Kahraman nedir? Ve kahramanlık aslında nasıl bir şeydir? Nerede olmalıdır? Şimdi modern dünyanın kahramanları var, popüler kahramanlar var, kahramanlaştırılan var. Bir de öz hakiki bizim kültürümüzde kahraman olanlar var. Bunların hepsine değineceğiz inşallah. Öyleyse hemen başlayalım. Modern dünyanın popüler kültürle zihinlerimize böyle çakarak kazıdığı bir süper kahraman figürü var. Ve bu figür İslam ahlakının benimsediği yiğit ve erdemli insandan çok farklı bir karakter. Hani böyle pelerinli olanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu yiğit ve erdemli insanın hakiki kahraman olduğu düşüncesiyle diğer kahramanlar arasında ne gibi temel farklar var?
1: Öncelikle konu ihtiyaç bir konu, istek değil ihtiyaç bir konu, bunu belirtmek gerekiyor. Evvelinde evet, bir kahraman figürü var insanların kafasında, sadece çocukların değil yetişkinlerin de kafasında bir kahraman figürü var. Yoldan geçen bir insana sorduğunuzda bana bir kahraman ismi söyleyin dediğinde ilk akla gelen bu saydığınız aslında Marvel kahramanları geliyor. Kahraman kelimesinin direkt bunlarla özdeşleşmesindeki en temel sebep de küçüklükten beri aslında bizim bunlarla büyüyor olmamız. İşte çizgi romanlarla, karakterlerle, çizgi filmlerle, normal filmlerle, dizilerle hep bu karakterlerle büyüdük. Hala da seviliyor, izleniyor bu sektörde. Batı literatüründe kahraman sıfatı normalde hep ülkeyi kurtaran, dünyayı kurtaran, ülkeden kasıt daha çok Amerika oluyor bu genelde. Amerika'da başlıyor. Kurtaran tiplemeler var ve bu kurtaran kahramanların en büyük özellikleri süper güçlerinin olması ve hepsinin belli bir kostüm içerisinde bu işi yapıyor olması. Süper güçler ve kostüm olmayınca bu kahramanlar kahraman olamıyor.
0: Zaten hani özellikle süperle özdeşleşen o kahraman ne yapıyor? Gömleğini bir açıyor, üzerinden özel kostüm çıkınca dediğiniz güçleriyle evet, ortada dolaşıyor.
1: Ondan sonra kahramanlık vasfı yükleniyor ve bu şekilde kahramanlık oluşuyor. Haliyle çocuklar da, gençler de, ya da çocuklardan gidelim, kahraman olmak istediği zaman o kostüm olmadan o kahramanlığı yapamayacağını düşünüyor ve bununla kafasını özdeşleştiriyor. Bu Batı literatürünün dayattığı ve bize empoze ettiği kahraman figürü. Süper güçlü, kostümlü, dünyayı kurtaran bir kahraman tipi. Ha bu arada bu kahramanlar dünyayı kurtarırken başka felaketler de arkalarında bırakıyor. Bütün şehri yakıyor. Ama en nihayetinde bir insanın hayatını kurtarıyor. O da farklı bir kahramanlık algısı. Öte yandan aslında İslam literatüründe kahramanlığın karşılığında yiğitlik kavramı daha çok kullanılıyor. Bir insana yiğit kavramını sorduğunuz zaman yerel bir isim söyleyecektir. Ama kahraman derseniz ilk akla gelecek isim Süpermen olacaktır.
0: Süper kahramanlar.
1: Ya da işte Süpermen, işte Batman, işte bu süper kahramanlar kimlerse bunlar olacaktır. Kavramların içi boşaltıldığı için haliyle onların yerine medyanın ve batının koyduğu isimleri biz kendi kafamızda tahayyül ediyoruz. Herhangi bir Müslüman evladı veyahut da dünyanın her yerinde bütün insanların kafasında tek bir fikir oluşuyor. Çünkü küçük bir dünyada yaşıyoruz.
0: O zaman bu küresel köyde aslında bizim kavramlarımızı, mesela kahraman kavramını yeniden zihnimizde tasarlamamız gerekiyor.
1: Evet, aynen öyle. Onu şu anda bunu güncelleyip yiğit kavramının yerine koyarsak, çünkü artık yiğit kavramı pek kullanılmıyor. En fazla bir erkek ismi oluyor. Kahraman kavramıyla yiğit kavramını özdeşleştirebilirsek bence şu andaki bu zamanın insanlarındaki kahraman fikri bambaşka bir boyuta, yani gerçek kahramanlara ulaşacaktır. Amerika'nın dayattığı ya da empoze ettiği süper kahramanlara değil. Yani o küçük algıdan çıkmış olacağız inşallah.
0: O zaman bunun en temeli kendimizde başlayacağız, çocuklarımızda da işleyeceğiz.
1: Tabii. Çünkü bir anne evladına Spider-Man kostümü aldığı zaman bu annenin gözünde de demek ki Spider-Man bir kahraman, ki çocuğu da kahraman olmak istiyor ve ona özeniyor. O kostümü alıyor, çocuk da bu şekilde büyüyor. Haliyle bu çocuklar büyüdükleri zaman kahraman olarak kendi ecdatlarını tanımayıp filmlerden öğrendiği yapay karakterleri kahraman olarak kabul ediyorsa o zaman bunun temelinde evet, anne babanın insanın önce kendini yetiştirmesi ve bu kavramı doğru bir şekilde algılamasında bitiyor iş.
0: Aslan oğlum demeden önce yiğit oğlum demek gerekiyor demek ki.
1: Evet ama işte şöyle bir şey var. İşte anne evladına Spider-Man kostümü alıp yiğit oğlum diyor. İşin tezat tarafı orada. Yani o kahramanlıkla yiğitlik vasfı anne de çok farklı yerlerde. Velhasıl kelam, dilimizi değiştirdiğimiz zaman düşünce ve fikirler de bu yönde değişecektir.
0: İnşallah. İnşallah. Peki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis literatüründe sıkça geçen fütüvvet diye bir kavram var. Anlamı gençlik, mertlik, cömertlik. Hı. Bir de mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik içeren. Şimdi bu kavramlar aslında bizim İslam ahlakında beklediğimiz kahraman böyle bir şey. Yani böyle özelliklere sahip bireylere biz kahraman diyebiliyoruz. Bu kahramanı bizim kendi dilimizde, kendi zihnimizde nasıl tanımlamamız lazım? Neleri içermeli?
1: Bu saydığınız aslında sıfatlar, özellikler, evet, gerçek bir kahramanı karşılayan, işte bu bahsettiğimiz Marvel karakterlerinin olağanüstü güçlerle ve hiçbir karakteristik özelliği olmadan sadece süper güçlerle kahramanlığın ötesinde gerçek ahlaki özelliklerle bu kahramanlığın olabileceğini gösteren kelimeleri aslında az önce zikrettiniz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de aslında kahramanlık bu kelimelerden yola çıkarak bir kişide toplanıyor. O da ne? Peygamberler nezdinde toplanıyor.
0: Batı kahramanlarıyla hepimiz az çok muhatap olduğumuz için kahraman deyince onların ne söylediğini hemencecik kondurabiliyoruz. Ama kendi kaynaklarımıza, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife baktığımızda bize anlatılan kahramanlar var ve bu kahramanların özellikleri var. Mesela fütüvvet diye bir kelime var. Gençlik, mertlik, cömertlik anlamına geliyor. Mürüvvet diye bir kelime var. İnsanlık, şahsiyet ve yiğitlik anlamına geliyor. Şimdi bütün bu anlamları düşündüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de, İslam ahlakında, hadis-i şeriflerde bize anlatılan, öğretilen kahramanın özellikleri neler olmalı?
1: Kur'an'da ve hadislerde daha çok direkt temele gidecek olursak, Kur'an'da aslında bize kahramanlık vasfı olarak temelde rol model olarak peygamberlerden bahsediliyor. Peygamberlerin sıfatlarından, hareketlerinden, tavırlarından bahsediliyor. Peygamberlerden bahsediliyor. Onların yolundan gittiğimiz zaman, onlara benzediğimiz zaman aslında kahramanlık vasfının sıfatlarını taşıdığımızı gösteriyor aslında Kur'an-ı Kerim. Bunun temelinde de şu var. Bütün peygamberlerde temel olan şey imandı. Yani Allah'a inanmalarıydı koşulsuz bir şekilde. Sadece Allah'a iman edip sadece Allah'tan korktukları için çok güçlülerdi ve hiçbir insandan, hiçbir kraldan, liderden, paradan, mevkiden, statüden korkmuyorlardı. İşte kaldı ki karşılarına Firavunlar da çıktı, Nemrutlar da çıktı ya da Ebu Cehiller de çıktı. Hiçbirinin tehditlerine, işkencelerine karşı boyun eğmediler. Aslında işte onların kıssalardan yola çıkarak takındıkları tavır, bütün yokluklar içerisinde, sıkıntılar ve imkansızlıklar içerisinde ahlaklarını, düzenlerini, fikirlerini, zihniyetlerini, ideolojilerini Allah için yola baş koyduğu bu davalarını vazgeçmemeleri bir kahramanlık göstergesi. Kur'an'da da peygamberlerin bu imanıyla ilgili şöyle bir ayet var. Allah katında en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır.
0: Batı'nın bize empoze ettiği kahramanları anladık ve maalesef çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Peki gelelim bizim öz hakiki kahramanlarımıza. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerif literatüründe sıkça geçen fütüvvet, gençlik, mertlik, cömertlik gibi bir kavram var. Mürüvvet diye bir kavram var. İnsanlık, şahsiyet, yiğitlik temalarını içinde barındıran. Bunları düşündüğümüzde İslam ahlakında gerçek bir kahraman nasıl tanımlanıyor?
1: Bütün peygamberlerde koşulsuz, şeksiz, şüphesiz bir iman var ve peygamberlerdeki bu iman vesilesiyle hiçbirinde bir korku yok kalplerinde ve hepsinde müthiş bir cesaret var. Karşılarına Firavunlar çıktı, Nemrutlar çıktı, ne büyük liderler, krallar, padişahlar, ağalar çıktı. Hiçbirinin karşısında eğik durmadılar, hepsinin karşısında dik durdular. O dönemdeki kavimleri peygamberlerin bu dik duruşlarından müthiş etkilendiler. Sonra dediler ki bu dik durmaya vesile olan iman ne? Nereden geliyor? Sen neye inanıyorsun? Senin Rabbin nasıl bir Rab ki sana bu korkusuzluğu veriyor aslında? Bu kahramanlık işte özelliklerini veriyor. Peygamberler bu vesileyle kendi inandıkları Rablerini insanlara anlattılar. Tamamen karakterleriyle, duruşlarıyla. Haliyle temelde Kur'an-ı Kerim'de iman etmek aslında bir kahramanlık özelliğidir. Çünkü peygamberlik vasfıdır. Bu da şöyle olur. İlk başta kelimeyi tevhidle gidecek olursak la ilahe illallah'ın la'sını peygamberler hayatlarında o kadar iyi uyguladılar ve insanlara bunu öğrettiler ki. Ne demek la? Yok. Önce yok olanı, yani saçma olanı, Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını iman ettiler ve bunu insanlara anlattılar. İşte o inandıkları putlar, o inandıkları şöhret, o inandıkları makam, mevki, aslında hepsinin olmadığını, gelip geçici olduğunu, her şeyin la olduğunu anlatmaya çalıştılar insanlara. La'dan sonra gelen la ilahe, yani Allah, şey, başka ilahın olmamasından sonra gelen illa, ancak, yani onun yerine konabilecek şeyler demek. İşte burada da Allah'ın yerine konabilecek olan şeyler, işte put, töre, kültür, işte krallık, para, mevki, bütün bunların hepsinin yerine konabilecek şeyleri anlattılar peygamberler. Bu da dünyanın en zor şeyidir. Çünkü insanların hayatlarında yaşamış oldukları alışkanlıklarını değiştiriyorsun. Yeni bir şey getirmek eskiyi değiştirmekten çok daha kolaydır. Peygamberlerin de imtihanları burada başladı. Evet, yeni bir şey getiriyorsun. Bir Rab'den, kendi Rabbinden, Allah'ından bahsediyorsun. İyi, hoş, güzel, ama bizim benimsediklerimizi sen benimsemiyorsun. Bunları bir kenara at diyorsun. İşte peygamberlerin yaptığı en büyük şecaat, cesaret, liderlik, kahramanlık, yiğitlik burada başladı. Onlar dediler ki, mesela Peygamber Efendimiz döneminde, Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde, bizimkileri de kabul edelim, seninkini de kabul edelim, iki ilaha da inanmış olalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Leküm dinüküm veliye din. Sizin dininiz size, benimki bana. Yani la ilahe illa'dan taviz vermemek lazım. Şu zamanki insanlara bakıyoruz. Evet, insanların çoğu la diyebiliyor ama illa diyemiyor. O da olsun, o da olsun diyor ama işte bir kalpte iki sevgi olmuyor.
0: Hem dünya olsun hem ahiret olsun mu kastediyorsunuz burada?
1: Aslında işin özü bu. Evet, hem dünya olsun hem ahiret olsun. Rabbim de olsun ama cebimde param da olsun. O para nasıl olursa olsun ama cebimde param da olsun. Ama Rabbim de var, namazım da var, Kur'an'ım da var olsun. Sonra şöyle bir mantık oluşuyor maalesef. İşte bak, Müslümanlar, adam namaz da kılıyor, Müslüman gibi yaşıyor, görünüyor. Yaşam şekli de Müslüman gibi. Ama başka illallar edindiği için de işte bak, Müslümanlar da böyleler deyip sonra bir kötü bir Müslüman profili oluşuyor. Sonra işte o Müslümanlar kahraman olarak addedilemiyor. Çünkü o Müslümanlar işine geldiği gibi hayatlarını yaşadıkları için kötü bir ahlaki özelliklerle, kendi nefsi isteklerine göre Müslümanlıklarını değiştirdikleri için, devşirdikleri için bu sefer de kahramanlar işte sürreal, hayal üstü, hayal aleminde olan, üretilen, masallarda üretilen, hiçbir zaman ulaşılamayan kişiler olmaya başlıyor. Halbuki sadece la ilahe illasını yaşasan, bir de Allah da var tabii, la ilahe illasını yaşasan zaten insanların gözünde işte o peygamberlerin olduğu gibi bir kahramanlık vasfını yakalayabilirsin. Ha bir de illallah var, işte sadece Allah. Allah için yaşamak, onun emir ve yasaklarına göre yaşamak. İşte bunu yaşayarak, illasını yaşayarak Allah'ını yaşarsan, emir ve yasaklarını yaşarsan, ibadetlerini yaparsan, işte sen tam bir Müslüman profilisin. İşte gerçekten sadece yaşam şeklinde peygamberler gibi İslam'ı tebliğ ediyorsun ve kahraman vasfı taşıyorsun.
0: Bu geçişin zor olmasında alışkanlıklarımız, yani konfor alanımız etkili değil mi?
1: Kesinlikle. Bu konfor alanı ve hayatım boyunca hep yaptığım bir iş var. Şimdi şöyle düşünün. Hazreti Musa radıyallahu anh döneminde İsrailoğullarının inandığı bir şey vardı. Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiği tebliğden evvel ineklere tapıyorlardı o dönemlerde. Biz hep şey zannederdik, işte Hindular ineklere tapıyor diye. Aslında o dönemlerde ineklere tapanlar o insanlarmış, İsrailoğullarıymış. O kadar ki işte hayvanları kutsallıyorlar ve heykelini yapıp tapacak raddeye geliyorlar. İsrailoğulları hayatları boyunca köle olarak yaşadılar. Köleliği benimsediler. Sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın onları Kızıldeniz'den, iman eden İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirip refah bir ortama getirdikten sonra dedi ki, artık kavmim iman etti ve Rabbim beni çağırıyor, Tur Dağı'na gitmeliyim. Tur Dağı'na gittiğinde Allah'la şöyle bir konuşması geçmiş.

0: arasında şu, Allah'la şöyle bir diyalog geçmiş. Diyor ki Rabbim diyor kavmim sana iman etmiş bir şekilde geldik buraya. Allah-u Teala diyor ki emin misin sana iman ettiklerinden? Hazreti Musa Aleyhisselam diyor ki evet daha yeni yanlarından geldim eminim. Ama sonra gerçekten İsrailoğulları bana iman ettiler mi? Bir geri dön bak diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam tamam deyip kavmin yanına geri döndüğünde kavmi de altından bir buzağına tapar halde buluyor ve müthiş bir şok geçiriyor. Çünkü kendinden emindi. Daha yeni buraya geldik. Adamlar benim dediğime itaat ettiler. Allah'a iman ettiler. Şimdi tekrar bir buzağı edinip altın yapıp ona tapmaya başladılar. Çünkü onların alışkanlıkları buydu. Ve bunun için İsrailoğullarına tabii ki müthiş kızdı. Allah'a tekrar geri döndü, dedi ki Rabbim sen benim kavmimi affet. Allah-u Teala da onları affetmek için bir şart koştu. O zaman dedi bir buzağı kessinler diye. İşte meşhur Bakara suresinde bu olay anlatılır. Hatta surenin ismine Bakara konacak kadar önemli bir olaydır bu. Kesler, kesmelerini emreder İsrailoğullarının. İsrailoğullarının inandıkları kutsalı bu olduğu için başta şaşıyorlar. Biz nasıl bir inek keselim diye, Allah'ın emridir diyor. Peki tamam diyorlar, biz bunu keselim. Sonra ayak diretmeye başlıyorlar. Nasıl bir inek olsun? İşte yaşı ne olsun? Rengi ne olsun? Cinsiyeti ne olsun? Çok kez Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya gidip gelmiştir. İşte Allah'ım işte ineği biraz daha tanımak istiyorlar. Biraz daha teferruatlandırır mısın diye. İşte bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor. Gün sonunda tabii ki o ineği kesiyorlar. Bu da şunu ortaya koyuyor. Demek ki gerçekten evet ortada var olan, yüzyıllardır yaşanan bir alışkanlık var, bir kültür var, bir töre var. Bunu bir kenara koyup yeni bir şeye başlamak dünyanın en zor şeyi ve peygamberler de bununla hayatları boyunca mücadele etmişlerdir.
1: Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği ölçülere göre bir insanın kahraman sayılması için neye ihtiyacı var?
0: Başta güçlü, kuvvetli bir iman, sonra o imanla beraber gelen amel ve sonra en önemli şey, bu zamanın bence en büyük eksiği, amelle birlikte gelen emri bil maruftur ve anil nehi münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Belki şu zamanın Müslümanlarının çoğu kendi yaptıkları ibadetlerle, kıldığı namazlarla, okudukları Kur'anlarla kendilerini kurtardıklarını düşünüyorlar. Ama velakin aslında en büyük eksiklik, ki bu da aslında Allah'ın emirlerinden bir tanesidir, emri bil maruf yapmıyoruz biz.
1: Bugün çünkü bunun adı aman sen bana karışamazsın, ben istediğimi yapmakta özgürüm, özgürlüğümü kısıtlıyorsun gibi bir söyleme dayanıp meşruluk kazanıyor. Yanlışa yanlış diyememenin mahalle baskısı altında olabilir miyiz?
0: Evet. Bu da şeyden kaynaklı aslında. Bireyselcilikten, bireycilikten kaynaklı. Ben bir bireyim. Kendi başıma verdiğim iyi veya kötü kararların hepsi benim kararlarım. Sadece beni ilgilendirir. Halbuki hiçbir insan tek başına bir biricik değildir. Senin yaptığın, vermiş olduğun bir karar evet en başta seni ilgilendirir ama seninle beraber, ben seninle aynı ortamda yaşıyorsam, aynı evde, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşıyorsam senin verdiğin karar dolaylı olarak beni de etkiler. İnsanların anlayamadığı nokta burada. Bu yüzden de emri bil maruf İslam'da çok önemli bir emirdir. Hatta şöyle bir hadis-i şerif okumuştum, çok şaşırmıştım. Şehitlikle, cihat ederken ölen bir adamla aynı seviyede bir mükafatı varmış, karşılığı varmış emri bil maruf yapmanın. Çok müthiş bir ibadet, müthiş bir emir. Allah'ı anlatmak, iyiye iyi, kötüye kötü diyebilmek. Bir Müslüman her zaman aktif olmalıdır. Pasif Müslümanlık yok. Aktiflikten kastım kendi ibadetlerini kendi kendine yapmak değil. Aktiflikten kastım her yerde elinin kolunun olması. İnsanlara hakkı hakikati anlatabilmek. Ne diyor Asr suresinde? Şüphesiz ki insanlar ziyandadır. Ne? Birbirlerine ancak birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Demek ki hakkı ve sabrı tavsiye ettiğin zaman, iyiliği insanlara tavsiye ettiğin zaman hüsranda olmazsın. Ama tavsiye etmediğin zaman, sadece ben iyi olayım dediğin zaman demek ki hüsrandasın. Bir hikaye, bir kıssa vardı. İşte bir melek bir kavmi helak etmek üzere görevlendiriliyor. Kavme iniyor. İndiği zaman kavmin içinde bir iki tane güzel, iyi bir Müslüman görüyor. Hatta bir tanesi gece gündüz ibadet yapıyormuş falan. Allah-u Teala diyor ki Allah'ım diyor böyle insanlar da var. Helak etmem noktasında emriniz kesin midir diyor. Allah-u Teala diyor ki ilk önce o ibadetle, gece gündüz ibadetle uğraşan kulumu helak et. Neden? Çünkü sadece kendiyle ilgilendi. Yanında birisi günah işlerken o kişiyi uyarmadı. Günahkar bir insanla koyun koyuna kalabildi o şehirde, o beldede. Müthiş bir kıssa, insanı etkiliyor. O yüzden Müslümanların artık gözlerini açıp olaya bu açıdan bakması lazım. Benlikten, kendimi kurtarayımlıktan değil de ben toplumu nasıl kurtarabilirim? içinde yaşadığım çevreyi nasıl kurdum?

0: kurtarabilir mi düşündüğü zaman, bunu yapabildiği zaman bu adam gerçekten kahramandır. Bilinmeyen bir kahramanlık özelliğidir. Emri bil maruf yapabilmek. O yüzden iman, amel ve üçüncü ve en önemlisi emri bil maruf yapmak bu zamanın en önemli şartlarından biri. Ha bir de korkusuzluk. O korkusuzluk da Allah'a imandan geliyor işte. Bir insan sadece Allah'tan korktuğu zaman dünyadaki hiçbir insandan ve hiçbir parasızlıktan, rızık kaygısından, endişesinden korkmaz. Çünkü bilir ki bir canım var, bir malım var. İkisini de veren Allah-u Teala, alacak olan da Allah. Ben her şeyimle canımı malımı korumaya çalışsam gideceği varsa yine gider. Korumasam yine gider. Tabii ki bu temkini elden bırakmak anlamına gelmiyor ama demek istediğim şey şu. Allah için yaşadığın zaman zaten sahip olduğunu düşündüğün şeyler sana fazla fazla gelmeye başlıyor. Ama sadece sahip oldukların için yaşamaya başladığın zaman dünyanın en korkak insanı oluyorsun çünkü kaybedecek şeyin çok oluyor. Evladım da var, annem de var, babam da var, arabam da var, evim de var, şu da var, bu da var. Bu şu demek, bunları kaybetmemek için her biri için farklı farklı fedakarlıklar yapmalıyım. Ama Allah şu an o bir yerde dursun. Ya da sadece Allah'a, belki o anda Allah'ım bana yardım et de bu mülkümü kaybetmeyeyim diye en fazla orada Allah'ı hatırlıyor bu Müslüman. Şu anda Müslümanların en büyük yaptığı hata bu. Bir Müslüman da özellikle rızık endişesi, rızık kaygısı, gelecek kaygısı olmaması gerekiyor. Oluyorsa zaten bu korkaklık imanın zayıflığından maalesef ki.
1: Peygamberlerden sonra sahabe-i kirama baktığımız zaman cihat meydanlarındaki cesaretlerini okuyoruz, biliyoruz. İnsan ister istemez şunu söylüyor: neyi kaybettik?
0: Çocuklarımıza doğru kahramanları anlatmayı unuttuk biz. Hep şöyle bir tabir vardır psikolojide, işte çocuklarınıza uyumadan evvel bir masal okuyun, bir şeyleri anlatın, kitap okusunlar diye. Ama o masallar genelde hep kurgu karakterlerdir. Olmayan insanlar, olmayan karakterler üzerinden bir iyilik ve kötülük vasfı çocuklara ilk başta küçük yaşta anlatılır. Çünkü çocuklar için her şey ya siyahtır ya beyazdır, ya iyidir ya kötüdür. Ve bu da masal kahramanlarıyla ve masal karakterleriyle anlatılır. Küçük yaşta çocuklara masal değil de aslında bu sahabeleri anlatsak, sahabelerin hayat hikayelerini anlatsak, işte o çocuklara o yaşta imanla anlatmış olursunuz zaten. İmanla beraber işte Allah'ı ve onun Resulünü anlatmış olursun.
1: Burada aslında eser olarak cenknameler, gazavatnameler, alinameler çok merkezi bir konumda olabilir. Çünkü yüzyıllarca ecdadımız çocuklarına değil, yetişkinlere de işte bir araya gelip köy odalarında ya da bir araya gelinen hanımların bir araya geldiği yerlerde Hazreti Ali Efendimizin cenklerini, Hazreti Hamza'nın cenklerini Hamzaname olarak, Aliname olarak anlattıkça aslında hani ejderha ile Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cengini anlatan bir hikayede bugün sizin anlattığınız, biraz önce bahsettiğiniz bu modern kahramanların cenginden çok daha büyük bir Hazreti Ali figürü zihne yerleşiyor.
0: Evet.
1: Bunu yüzyıllarca yapmış ve bugünlere getirmiş ecdat. Biz belki varlığının bile farkında değiliz. Semerkant Radyo'da Hamzaname, Aliname programları hazırlandı. Bir ninemiz bunları kendi anlattığı dilinden anlattı. Dinledik mi, ne kadar anladık, ne kadar hakim olduk gibi gibi. Hani ulaşılabilir, hiç zor değil. Evet. PDF'leri bile var artık piyasada.
0: Evet.
1: Ama bizim o farkındalıkta olmamız, bizim kendi kahramanlarımızı çocuklarımıza akşamları anlatmamız önemli olan.
0: Kesinlikle. Şey, talim tabirini bilirsiniz. Aslında her akşam çocuklara talim yapmak lazım. İnsanları, çocukları, aileyi, aile efradını bir araya getirip bir Allah ve Resulü hakkında, onunla beraber bir sahabeler ve bu geçmiş kahramanlar hakkında konuşmak lazım. Bunları konuşmayınca bir başkası kendi kafasından ürettiği kurgusal kahramanı anlatıyor ve o çocuk o kahramanla büyüyor.
1: Bu arada hemen parantez içinde ismini yad etmeden geçmeyelim. Battalnamelerin ve danışmentnamelerin de hemen ismini zikredip ekleyelim bu listeye.
0: Belki dinleyicilerimiz bu eserleri elde etmek isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl, yani peygamberlikten sonra 13 yıl Mekke'de kaldı. Ve bu süre zarfında inen ayetlerin hepsi itikat üzereydi. Yani iman üzereydi. Tamamen Allah'ın varlığı ve birliği üzerine ayetler indi daha çok Mekke dönemindeyken. İbadetler, emir ve yasaklar, helal ve haramlar henüz gelmemişti. Bu süre zarfında sahabiler bu imanı, yani o dönemdeki insanlara bu iman o kadar güzel aşılandı ve nakşedildi ki bir yerden sonra artık sahabeler Peygamber Efendimizin iki dudağının arasındaydı. Ne söylüyorsa direkt anında tasdik edip onu yapıyorlardı. Çünkü kalplerine iman yerleşmişti. Hani az önce de bahsettik ya, olay imanda bitiyor diye. Şu anda Müslümanların en büyük eksikliği de bu imanın zayıflığından kaynaklıdır diye. Peygamber dedi ki hicret ediyoruz, hicret ettiler. Kardeş olacaksınız aranızda, kardeş oldular. Medine'de devlet kurdu, o devletin tebaası oldular. Sonra Allah'ın helal haram ölçüsü gelmeye başladı. Medine'ye hicret gerçekleşti. içki ayeti geliyor. Sahabi, hangi sahabi hatırlamıyorum, içki ayetini duyduğu anda, o anda ağzında içtiği bir içki var, ağzındakini tükürüyor. Bak böyle bir iman. Hani yutarsın, tamam dersin, artık içki içmiyoruz, ayet geldi. Ağzındakini tükürecek kadar bir imandan bahsediyoruz. Subhanallah. Sahabelerin imanı benim her zaman çok etkilemiştir. Yine hakeza ne dediler? Emir ve yasaklar geldi, ibadetler geldi, işittik, itaat ettik dediler. 13 yıl Mekke'de zulme maruz kalarak, işkencelere maruz kalarak yaşadılar ki bunların hepsi sadece zayıf Müslümanlar değillerdi. İçlerinde maddi olarak da, şöhret olarak da, makam olarak da yüksek yerlerde insanlar vardı. Ama Allah Resulü'nün ağzına bakıyorlardı. O zaman savaşmadılar da Medine'ye gittikten sonra, şimdi Peygamber Efendimiz cihat emrini verdi. Bedir Savaşı gerçekleşti, Bedir Gazvesi gerçekleşti. Orada hepsi en ön saflarda savaştılar. En zayıfından en güçlü Müslümanına kadar. Ve az kişiydiler. Karşılarında çok güçlü bir kuvvet var, güçlü bir ordu vardı, sayıca yüksek bir ordu vardı ve daha fazla onların askeri malzemeleri vardı. Ama hiçbir sahabi o konuda umutsuzluğa düşmediler. Bu şu demek oluyor, demek ki iman 13 yıl kalplerine öyle bir nakşedilmiş ki itaatkarlık noktasında peygambere, Allah Resulüne karşı kusursuz itaat ettiler. Bunun temelinde de şu var, evet, bir iman, iki sevgi. Allah Resulü'nü o kadar çok seviyorlardı ki onun bütün hareketlerini, davranışlarını taklit ediyorlardı. Oturmasını, kalkmasını, yemesini, içmesine kadar. Ve üçüncüsü de, yine üçüncü temel sahabelerin kahramanlıklarının denklemini oluşturan üçüncü noktada haşyet. Yani Allah'tan korkmalarıydı. Allah Resulü'nü çok seviyorlardı ve Allah'tan da çok korkuyorlardı. O bahsettiğimiz işte korku sahabelerin kalbinde vardı. Allah'tan gereği gibi korktukları için de hiçbir Mekke'de sözü geçen bir lidere karşı da geri durmadılar, geri adım atmadılar ya da o kalabalık ordulara karşı az topluluk olmalarına rağmen geri adım atmadılar. O yüzden sahabelerin işte bu iman, bu şecaat özellikleri işte bu üç denklem üzerine geliyor. İman, Allah Resulüne karşı sevgi ve Allah'a karşı haşiyetleri, korkuları. Bugüne döndüğümüzde Peygamber Efendimizin bu zamanın insanlarını anlatan çok acı verici bir hadis-i şerifi var. Diyor ki yakında uluslar tıpkı aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Bak, bu zamanın insanları. Sahabiler soruyorlar, ya Resulallah, o gün bizim sayımız az olacağı için mi böyle olacak? Bütün uluslar bizim, yani Müslümanların üzerine üşüşecek. Efendimiz de diyor ki hayır, aksine siz o gün çok olacaksınız ve bugün dünyada belki 2 milyar Müslüman var. Fakat siz su üzerindeki saman çöpü, yani selin sürüklediği yer, çer çöp gibi ağırlıksız olacaksınız diyor. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizden korkma duygusunu söküp alacak ve sizin kalbinize de vehn, yani dünya sevgisi ve ölüm korkusu kitleyecektir buyuruyor. Şu anda bu hadisi maalesef bugün de yaşıyoruz. Dünya nüfusunda Müslümanların sayısı çok daha fazla. Ama velakin içinde yaşadığımız durum, işte Sudan'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, her yerde daha çok zulme maruz kalanlar yine Müslümanlar. Bütün Müslümanlar birlik olsa hepsini püskürtebilir miyiz? Evet, püskürtebiliriz, ama biz birlik olamıyoruz. Çünkü Müslümanların çoğu korkuyor. Herkes kendini düşünüyor. Kendi hayatını ya da kendini kurtarmayı düşünüyor. Ben iyiyim, ben iyiysem başka bir Müslüman kardeşim ah ah vah vah belki en fazla diyebiliyorlar. Daha fazla ileriye gidemiyorlar. İşte bu korkaklık da maalesef bu bahsettiğim sahabelerin imanının bizde belki onda biri kadar olmamasından kaynaklı.
1: Kıymetli hanımlar, konuğumuz editör Büşra Bozbey hanımla birlikte kahraman ve kahramanlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir aramız var. Bu aradan sonra yine birlikteyiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Hanımlar, Hayat Ailede Başlar programımız devam ediyor. Konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'la birlikte kahramanlık üzerine konuşuyoruz. Evet, sahabe efendilerimizin haline, tavrına, imanına yetişebilmek tabii ki mümkün değil. Onlar gökteki yıldız ama bizim de bugün kendimizi daha iyiye götürmek adına onlardan örnek alıp geliştirecek çok şeyimiz var. Ahlak da bunlardan birisi. Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın radıyallahu anhümün, Hazreti Ebubekir'in sadakati, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın hayası ve Hazreti Hatice annemizin fedakarlığı gibi ahlaklar bir araya gelince de aslında kahramanlık oluşuyor. İmanla birlikte, kişisel özelliklerimizle ve ahlakımızla da. Şimdi kahramanlarımızı düşündüğümüz zaman sahabe efendilerimizden ya da o günden bugüne gelen İslam kahramanlarından bizim payımıza düşen başka neler var almamız gereken ders olarak?
1: Bu sahabelerin kıssalarına ufak ufak değinerek gidecek olursak mevzuyu belki daha iyi anlarız. Mesela Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın lakabı neydi? Sıddık'tı. Bu Sıddık vasfını nasıl kazandı? Bir kere küçüklüğünden beri Peygamber Efendimiz'e çok yakın arkadaşlardı. Ona ilk iman edenlerden bir tanesiydi ve ona çok güveniyordu. İsra Miraç olayını biliyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem önce Kudüs'e gece vakti gitmesi, sonra oradan Allah'ın yanına gitmesi, Miraç olayının gerçekleşmesi. Olağanüstü bir olay, müthiş büyük bir mucize. Kudüs'e gidip Kudüs'e anlattığında hiçbir o dönemki işte Mekkeli müşrikler bu olaya inanmadılar. Doğru anlatsa bile Kudüs'ün çevresini, Mescid-i Aksa'yı, yine de inanmadılar çünkü olacak iş değildi. Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'a alaycı bir şekilde geliyorlar ve işte bu konuyu anlatıyorlar. Hazreti Ebubekir'in de mantıksız, yani mantıksız demeyeyim ama olağanüstü bir olay olduğu için Hazreti Ebubekir'in de kendilerine hak vereceklerini düşünüyorlar. Ama Hazreti Ebubekir Aleyhisselam'ın verdiği cevap şu: o söylediyse doğrudur. Hatta onlar da diyorlar ki şaşkınlıkla, sen bunu da mı onaylıyorsun? Hazreti Ebubekir diyor ki ben ona bundan daha ötesine, yani gökten haber getirdiğine, yani onun getirdiği tebliğe inanıyorum, bu anlattığı şeyine, ki zaten bu anlattığı şeyin vesile olmasına sağlayan Allahu Teala'ya inanıyorum diyor. Şimdi bu bir kahramanlık göstergesidir. Arkadaşının arkasında bulunmak, arkadaş olarak onun arkasında olmak, peygamber olarak ona iman edip onun yanında olduğunu göstermek. Oradaki insanları, belki o Mekkeli müşrikleri dumura uğrattı bu sözüyle. Çünkü hayatlarında böyle bir şeyi görmediler. Böyle bir arkadaşlık da görmediler. Böyle bir sevgi ve itaat ve iman da görmediler. Yine hakeza Hazreti Hatice validemizi ele alalım. Hazreti Hatice annemiz Peygamber Efendimizin bahar dönemini göremedi. İslam'ın bahar dönemini göremedi. En zor zamanlarda, yoklukta, en meşakkatli zamanlarda onun yanında oldu. Onun destekçisi oldu. Zengin bir kadındı. Ama velakin vefat ettiğinde üzerine örtecek bir kefeni bile yokmuş. Yokluk işte vefat etmiş. Hakeza onun gibi Musab bin Umeyr de öyle. Zengin bir genç çocuk, yakışıklı, güzel bir çocuk, varlıklı bir aileden geliyor. Ama nasıl bir iman ki, işte Allah ve Resulünü bütün bunların önüne koyup o da vefat ettiği zaman yüzü gözü tanınmayacak halde oluyor. Ve Uhud Savaşı'nda Mekkeli müşriklerle savaşırken İslam'ın sancaktarı olarak can veriyor. Bu insanları, bu sahabeleri gördüğün zaman dünyadaki bütün mevkii, makamı, parayı, mülkü kenarda bırakıp Allah ve Resulü için ölecek kadar bu adamlar ileri gidiyorlarsa, evet, hakikaten bu dinin hak din olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve bu adamların bu din için yaptıkları insanüstü davranışları, karakterleri, yaşam biçimleri tamamen tam anlamıyla aslında gerçek kahramanlığın eş değeri, yani karşılığı diyebiliriz, daha doğrusu daha doğru bir cümle olur. Bir de Hazreti Osman Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Biraz bu bugünü de ele alan bir kısa. Medine'ye hicret edildiği zaman Medine'de o dönemler Yahudiler de yaşıyordu ve içilebilir tek bir su kaynağı var, bir kuyu var. O da Yahudilere ait. Yahudi de o kuyudaki suyu Müslümanlara, oradaki insanlara çok fahiş fiyatlarla, yüksek fiyatlarla satıyormuş. Hazreti Osman Aleyhisselam da kuyunun yarısını satın alıyor Yahudiden ve suyu bir gün kendisi, bir günde Yahudi işletiyor. Kendisi işlettiği zamanlarda suyu insanlara bedavaya dağıtıyor. Yahudi de parayla dağıtıyor ama insanlar zaten bir gün bedavaya aldıkları için ertesi gün Yahudi'den alışveriş yapmıyorlar. Bu vesileyle Yahudi batıyor ve kuyunun geri kalanını da Hazreti Osman'a satmak zorunda kalıyor. Şimdi bakın, bu birlik beraberliği ele alın. Bir de şimdi bu şu dönemde gündemde olan bir video düşmüştü. Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudiler videosu. O videoda Yahudilerin hepsinin kendi aralarında nasıl birlik beraberlik oldukları, işte farklı dükkanlardan, farklı markalardan alışveriş yapmadıkları, tamamen gelen paranın yine kendi ceplerine girmesi için ne kadar kolektif bir şuurla çalıştıklarını gördük. Şok olduk Yahudilerin o kendi aralarındaki dayanışması ve birlik beraberliğini. Şimdi bizim kendi insanımıza baktığımız zaman bir esnaf komşu esnafına karşı kendi ticari menfaatlerini göz önüne alarak yaklaşabiliyor. Sadece kendi kazancını düşünebiliyor. Veyahut da kendi halkına, insanlarına bir şeyi satarken tamamen kendi cebine girebilecek parayı düşünebiliyor. Evet, burada boykotun çok büyük önemi olduğunu görüyoruz. Hatta Netanyahu kendisi açık açıklamıştı sosyal medya hesabında. İşte bu boykotu yapmayın, işte hisselerimiz düşüyor diyor. Adamlar açık açık ağızlarıyla itiraf ediyorlar. İşte Müslümanlar sadece boykot konusunda birlik olabilseler ekonomik olarak bence biz Yahudileri alt edebiliriz. Yani yüz yüze savaşmaya bile gerek yok, cenk etmeye gerek yok.
0: Şu an sadece hassas olanlarla bile ne kadar adım atıldı, daha ileride götürülebilir.
1: Bir de bütün dünya Müslümanlığının bu konuda hassas olduğunu düşünün. Sadece ekonomik olarak zaten Yahudileri bitirirsin, en azından Siyonistleri bitirirsin ve adamlar mecburen teslim olmak zorunda kalırlar. Şu zamanda bence insanların en büyük silahı ekonomik boykot. Birisi mesela İsrail'i destekleyen bazı markalar oluyor, firmalar oluyor. Hani İsrail menşeli değil ama tamamen İsrail'i desteklediği için İsrail destekleyen bir tutum sergiliyor. O markayı sırf bu tutumundan ötürü boykot ettiğin zaman o marka geri adım atıyor sonra. Tamam diyor, biz artık İsrail'i desteklemiyoruz diyor. Bu demek oluyor ki demek ki Müslümanların hepsi birlik olabildiği zaman güçlü olabiliyor. Ekonomik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da. Ha bu tabii ki Filistin durumu Müslümanlığın ötesinde olan bir şey. Vicdan meselesi, insanlık meselesi. Bütün insanlar insanlıktan ötürü bir araya gelip Filistin'e karşı, aman İsrail'e karşı durduğu zaman İsrail'i yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya nezdinde, bütün insanlar nezdinde inşallah.
0: Kahraman deyince ecdadımız aslında insanın çok ciddi anlamda dikkat etmesi, ders alması, gelecek nesle aktarması gereken bir konu. Evet, biraz önce değindiğimiz edebiyattaki eserler var ama bir de yaşanmış kahramanlıklar var. Evet. Ecdadımızda şöyle çocuklarımıza da anlatabileceğimiz, kendimize de ibret alabileceğimiz kahramanlık örneklerinden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ecdadımız, hatta onun da öncesinde hep şey deriz ya, şimdiki Müslümanlara sorsak herkes der ki nerede o eski insanlar, nerede o eski komşular, eski topraklar, özlem duyuyoruz eskilere karşı. Çünkü modernizm ve yenilik adı altında aslımızdan uzaklaştık maalesef. Yakın tarihe gittiğimiz zaman savaş meydanlarında eskilerden Şerife Bacı vardı. 1921 kışında İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken donmak üzere olan mermilerin üzerine kendi çocuğunun yorganını örtmüş bu kadın. Ve bebeğinin üzerine kapanıp, kendisi bebeğinin üzerine kapanıp donarak şehit oluyor. Hani bebeğini de düşünüyor ama ve lakin vatanını da düşünüyor. Ya bu insanlar diyoruz ya, vatan sevgisi imandandır diye. Vatan için kendilerini, evlatlarını feda etmiş insanlar. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Her ülkenin bir vatanı vardır, bir ferdi vardır, bir vatandaşı vardır. Ama ben Müslüman bir ülkede, özellikle de Türkiye'nin nezdinde konuşayım. Çünkü Türkiye'de, Türk tarihinde biz bunu çok görüyoruz. Türk Müslümanlarının vatan sevgisinin temelde kesinlikle imandan geldiğini düşünüyorum. Çünkü iman olmasa bir yerde kendini düşünürsün. Biraz daha bencillik devreye girer. Ama iman olunca diyorsun ki bu vatan Müslüman bir toplumun vatanı. Nice analar hem evlatlarını hem kendilerini vatan için feda etmişler. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış kişidir. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. Yine Maraş'ta Fransız işgalcilerin Türk kadınlarının peçesine el uzatmaları üzerine sütçü imam bu namus bize emanettir diyerek milli mücadelede ilk kurşunu sıkmış. Hakeza Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi taşıması aynı imanın gücüdür. İşte sahabe nasıl ki Bedir Savaşı'nda yokluk içinde İslam mücadelesi verdiyse, bizim de Anadolu insanlarımız o dönemlerde onlardan öğrendikleri bu yiğitlikle topraklarını, namuslarını, imanlarını, Müslüman evlatlarını korudular. Çok yakın bir tarihe gittiğimiz zaman hakeza 15 Temmuz'da da bu yaşandı. 15 Temmuz'da insanlar canlarıyla, imanlarıyla sokağa çıktılar, tankların önüne yattılar. Korkusuzlardı. Her şeylerini feda edecek, yani kendilerini, canlarını feda edecek. Candan daha tatlı ne olabilir? ve o dönemde ne ideoloji, ne parti, ne başka bir ayrım yoktu. Herkes vatan için bir araya gelmişlerdi. İşte bu bizim gerçek kahramanlarımız. Elhamdülillah bu konuda Müslüman Türk milletinin inancı, imanı hala diri. Birçok yönden eleştiriyoruz ama vatan millet Sakarya olunca bütün halkımız bir araya gelip birlik beraberlik olabiliyor. İşte Allah tüm dünya Müslümanlarına imanla imkan olabileceği şuurunu versin. Sahabelerde olduğu gibi hepimizde de olur. Kaldı ki sayımız da az değil. Sadece tek sıkıntımız, tek eksiğimiz evet birlik olamayışımız. Kendi nefsi zevklerimiz ve isteklerimiz bize ön plana koyup birlik olamayışımız.
0: Bugün işte 5 vakit namazını kılan, haramlardan uzak durmaya çalışan, ailesinin rızkını helal yoldan kazanmak için harama el uzatmayan, iftira ve dedikodudan dilini koruyan, hani baktığımız zaman aslında günümüzde yaşayan, tabiri caizse tabii çok teşbihte hata olmazsa, hani sıradan bir mümin diyebileceğimiz, kalkıp herhangi bir savaşta, cihatta ismini ispatlamamış anlamında bunu kullanıyorum, İslam nazarında çağımızın görünmeyen kahramanı sayılabilir mi?
1: Sayılabiliyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemdeki insanlar için hayatlarını düzgünce, İslam'a uygun yaşayabilen normal standart insanlar için bugünün yaptığı amelin o dönemde sahabelerin yaptığı amelden sevap ve mükafat noktasında onlarla aynı seviyede olabileceğini, hatta onlardan daha üst seviyede olabileceğini söylüyor. Bunun müjdesini veriyor. Yani o dönemde sahabenin kıldığı, Peygamber Efendimizin yanında onun arka safında kıldığı iki rekat namazla bu zamanda bir genç kızın ahir zamanda kıldığı iki rekat namazı eşdeğer tutabileceğini, yani ya da Allah nezdinde mükafatının bunun kadar veyahut da bundan çok daha üst seviyede olabileceği müjdesini veriyor. Çünkü ahir zaman demek kıyamete yakın olmak demek. Kıyamet demek artık kötülüğün hakim olduğu ve dünyanın yok olması demek. Böyle bir zamanda kötülüğün hakim olmaya yakın olan ahir zamanda sen normal standart bir şekilde, temiz bir şekilde kalmayı başarıp kendi işinde, gücünde, namazında, niyazında olabiliyorsan bu zamanın en büyük şeyidir, kahramanlığıdır aslında. Farkında olmayan, bilinmeyen kahramanlığıdır. Bir anne sabah kalkıp aşını yapabiliyorsa, çocuklarına bakıyorsa, günlük temizliğini yapabiliyorsa, bir baba her zamanki işine gidebiliyorsa, ay sonunu helal bir şekilde denkleştirmeye çalışabiliyorsa ya da bir çocuk, bir evlat derslerine çalışıp arkadaşlarıyla helal dairede hoş vakit geçirebiliyorsa, anne babasının sözünü dinliyorsa, içinde yaşadığımız dünyada normal her insanla beraber ortak yaptığımız rutinlerde bir Müslümanı farklı kılan şey o rutini Allah için yapıyor olmak. Aslında her yaptığın işte Allah'ı düşünmek, onu zikrederek yapıyor olmak. Allah dostları bu yüzden hatta dermiş ki sabahleyin güne başlamadan evvel o gün yapacağın bütün işlerde rızkı verenin Allah olduğunu bildiğin halde bunu söyleyerek, dile getirerek ancak sen çalışmayı da emredersin, çalışarak da bu rızkı bize verirsin. O çalışmayı vesile kılarak o rızkı almayı bizlere, helal yolla o rızkı almayı bizlere nasip et diye dua ederek o güne başlarlarmış ve o gün daha bereketli, daha güzel işler daha yolunda gidermiş. Allah dostları güne başlarken de, akşam yatarken de hep niyet ederek başlarmış güne.
0: Ya Rabbim, şüphesiz ki sen rızkımızı vermeye kefilsin ama bize çalışmamızı emrediyorsun. Biz o yüzden çalışıyoruz. Yani biz aslında dünya malı ve o mülkün hırsıyla değil, bize nasip edeceğin rızkı aramak için aslında çalışıyoruz diye niyeti tavsiye buyuruyorlar. Ve bu çalışmasının da feyzi ilahiye, affı ilahiye, rızayı ilahiye vesile kılınması niyetiyle. Şimdi böyle düşündüğümüzde biz eşler evden çıkarken, çıkmadan önce, sabah uyanınca bu niyeti yapsalar, biz ev hanımları olarak gün boyu bu niyetle hareket etsek, odadan odaya geçerken zaman zaman bu niyeti tazelesek ne oluyor? Temizlediğimiz tezgah bize feyzi ilahiye, affı ilahiye vesile oluyor. Bir de onu Ya Kuddüs diye yaparsak Aliül Ala oluyor.
1: Evet, çok güzel bir düşünce. İşte bu düşünceyi kendi zihnimize nakşettirebilirsek, her gün bu şekilde kadınlar da erkekler de güne başlasa o gün daha bereketli olur. Ve Müslüman her gün bu vesileyle şuurlu bir şekilde o güne başlar. O işi niçin yaptığını hep kendine hatırlatmış olursun. Temelde Allah'ın rızası, Allah'ın emri, çalışıyoruz. Ama gün sonunda Rabbimiz rızkı verecek olan da yine Allah-u Teala bakış açısı olur.
0: Yani çocuklarımızın beslenme çantasını hazırlarken

o niyeti kuracağız ki aslında hani maalesef günlük hayattan dinin çıkarılması üzerine bize habire gönderilen medya akımları sayesinde, hı hı, evet hepimiz aynı beslenmeyi hazırlıyoruz ama biz Müslüman

0: Üçüncü olarak da anne babaya itaatkarlık. Anne babaya itaat edebilen bir genç varsa şu çağda, bu genç bence bu zamanın kahramanıdır. Çünkü dedik ya, işte modernizm ya da sosyal medya ya da bu bireyselcilik adı altında bütün gençler anne babadan, aileden uzaklaşıyor ya, ailesinden kopmayan, gün sonunda anne babasının rızasını göz önüne alarak yaşayan, verdiği kararlarla beraber istişare de edebilen bir genç, aile büyükleriyle, akrabalarıyla ilişkisini kopartmayan bir genç bence bu zamanın kahramanıdır. Yoksa her genç evet okuyor, kendini geliştiriyor, bir meslek sahibi oluyor. Genelde gençlerin zaten mantığında mesleğimi elime alayım, para kazanayım, ayaklarımın üzerine durayım. Bu zamanın kahramanlığı ya da ideolojisi ulaşılması gereken yer olarak görünmemesi lazım. Geleneklerine, dinine, ailesine bağlı kalabilen genç bu zamanın için bence bulunmaz Hint kumaşıdır. Şimdi aileler evlatlarını evlendirmek istiyorlar. Nasıl biriyle evlendirmek istiyorlar? Evet, maddiyatıyla beraber aslında bu ahlaki özellikleri taşıyan biriyle evlendirmek istiyorlar. Çünkü bu özellikler demek, demek ki bu insan bana, evladıma veyahut da demek ki bu gençten hem evladıma, evlendirdiğim evladıma hem de bana zarar gelmez. Hem helal lokma getirir. Helal rızık peşindedir, Allah'ın rızası peşindedir. Anne babasına itaatkar bir gençle birlikte, bir de gencin kendini keşfedip, kabiliyetlerini keşfedip, kendiyle beraber topluma fayda sağlayabilen genç, bu zamanın fatihidir. Şimdi Fatih Sultan Mehmet o dönemde hem Allah'ın ona vermiş olduğu donanımlarla, kabiliyet ve yeteneklerle, hem de içinde yaşadığı, büyüdüğü aileyle 21 yaşında adam İstanbul'u fethetti. O zamanın cihadını yaptı kendi kapasitesiyle. Bizim bu zamanın fatihi de kendi kabiliyetlerini Müslüman toplumun menfaatine ne kadar iyi olabilirim? Onlara, devletime, milletime, Müslümanlara nasıl, ne kazandırabilirim şeklinde yorabilirse o da bu zamanın cihadıdır ve bu zamanın fatihidir. İlla bir yeri fethetmeye gerek yok.
1: İhsar kavramı burada hemen akla geliyor. Şimdi sosyal medyanın teşvik ettiği bencil ve bireyci bir yaşam tarzı var. İhsar demek de kendi ihtiyacı varken başkasını kendine tercih edebilme hali. Aslında bizim hicrette de gördüğümüz, İslam ahlakında gördüğümüz, esnaf teşkilatlarında, kendi ecdadımızda gördüğümüz şey bu İhsar. Peki bu İhsar ahlakını kuşanmak toplumu neye dönüştürür?
0: Çok önemli bir kelime bu, biliyor musunuz? Bizde İhsar yerine empati kavramı var. Bir dergide okumuştum, diyordu ki Müslüman ahlakında aslında empati yoktur. Çünkü empati bencillikten gelir. Kendini karşı tarafın yerine koyarsın, sen de o ihtimale düşebileceğini düşünürsün. Ve o ihtimale düşersen birisi de bana el uzatsın diye şimdi ben ona aynı şekilde empati kurayım dersin. Ama İhsar'da kendini düşünmeden, sadece karşı tarafı düşünerek hareket etme vardır. Yani diğergamlık vardır bir yerde. Şimdi toplumda İhsar kavramının topluma girmesiyle olay şöyle olur bu sefer. Herkes kendini değil başkasını düşündüğü zaman, seni senden önce düşünen birileri olduğu için bencillik kavramı ortadan kalkar. Bencillik, bireycilik kavramı ortadan kalkar. Geçtiğimiz sohbette fert kavramından bahsetmiştik. Fert, aidiyetin ortaya çıkardığı bir kavramdı. Bir ümmetçilik mantığı vardı. Şimdi İhsar'da da ümmetçilik mantığı vardır zaten. Ümmetin içinde fert olup sadece ümmeti düşünüp, kendi Müslüman kardeşlerini düşünüp, buna göre yaşayan insan İhsar'da seni senden önce düşünen hep birileri olur hayatında. Mesela özellikle evlilikte İhsar kavramının olduğunu düşünsenize. Eşlerin empati duymadan sadece karşı birbirlerini düşünerek hareket ettiklerini. Kavga olmaz, çatışma olmaz. Evin içinde bir kere huzur oluşur. Çünkü kadın kocasını düşünüyor. Koca zaten kadını düşünerek hareket ediyor. Tartışacak bir mesele kalmıyor. Ama öbür türlü empati kurduğunda al gülüm ver gülüm oluyor. Aslında İslam'da iyilikte kısas yoktur. İyiliği yaparsın, Allah için yaparsın. Karşılığını da iyilik yaptığın kişiden değil, Allah'tan beklersin. İslam'da kötülükte kısas vardır. Kana kan, dişe diş, göze göz. Ancak İslam'da kötülükte kısas vardır, misilleme vardır. Allah-u Teala kullarını mükafatlandırırken bile, ceza, yani karşılığını verirken bile yaptığı amellere karşılık, iyilik yaptığı zaman o iyiliğe misile karşılık vermiyor. En az 10 sevap veriyor ya da daha fazla katlarını veriyor. Ama bir kötülük yaptığı zaman sadece yaptığı kötülük kadarıyla cezasını veriyor. Aynı şey insanlar için de geçerli. Yaptığın iyiliği Allah için, hani derler ya, iyilik yap denize at bak. Bu doğru bir laf olabilir. Yaptığın iyiliği sadece Allah için, Müslümanlık için, kardeşini sevdiğin için, muhabbet için yapmaya başladığın zaman yaptığın iyiliğin kıymeti biliyor ve o zaman hayal

0: kırıklığına da uğramıyorsun. Çünkü sürekli beklenti içinde olmak insanı iç olarak da huzursuz ediyor ve toplum içinde de sürekli bir çatışmaya sebebiyet doğuruyor. O yüzden Müslümanların bunu hatırlaması lazım. İyiliğin karşılığında iyilik beklememek lazım. İhsar demek bu demek. İyiliğin karşılığı Allah'tan, insanlardan değil.
1: Geri dönelim hadi kahramanlara.
0: Hadi.
1: Kahraman dediğimizde aslında hani uzun yıllar boyunca hep böyle büyük ve iyi işler yapanlar, bir yandan İhsar kavramı, bir yandan fütüvvet kavramı, birçok kavramı anladık, algıladık, bildik. Ama bugün hani bizim nesle baktığımız zaman bile neydi o pelerinli kahramanların özelliği? Kaba kuvvet kullanırlar, hı hı, ve mutlak kötü vardır. O mutlak kötüyle öyle bir kavga ederler ki onu yerle bir ederler. Karşılığında ne olursa olsun bir şekilde iyiler kazanır. Hep böyle medya ile birlikte, filmlerle, dizilerle, çizgi filmlerle falan bir şekilde bu bir kuşağın zihninde var olan bir süreçti. Ama bugüne geldiğimiz zaman antileri görüyoruz.
0: Evet.
1: Anti kahramanlar. Anti kahramanlar ne? Aslında karizmatik kötü bunlar ve bir şekilde kendilerine hayran ediliyor. Nasıl oluyor? Dizi kahramanı oluyor. İşte bir öğretmen uyuşturucu yapıyor, satıyor. Sonra o kahraman bütün ailesiyle birlikte, ama bunu yapmakta o da haklı. Çünkü şöyle şöyle sebepleri var. Ya da bir hırsız grubu var, çalıyor. Ülke ülke bunun dizisi var, herkes seyrediyor. Ülke ülke çalıyor ve bu çaldıklarında diyor ki aslında o sisteme karşı çıkıyor. A ülkesi, B ülkesi, C ülkesindeki bütün izleyicilere diyor ki aslında sen de sisteme karşı çıkmak için çalıp çırpmakta serbestsin. İşte bir seri katil hayranlığı var. Bunlara baktığımızda böyle bir hani iyi ve kötü arasındaki gri alanın reklam edilip pazarlanmasını görüyoruz. Bu sefer çocuklara gelip de sen iyi ol dediğimizde neyi örnek alacaklar?
0: Bu filmlerin, dizilerin sayısı çok fazla ve bunu birçok insan izliyor. Global çapta popüler bir kültür bu bahsettiğiniz diziler, filmler ve bu filmlerde genelde kötü karakterin her zaman haklı bir sebebi var ve evet, kişiye değil sisteme baş kaldırıyor. Bu da işte itaatsizliği getiriyor ve bu baş kaldırma, sisteme baş kaldırma aslında bir yerde onu izleyen kişinin toplum sistemini de çökertiyor. Yani sistem ne demek? Ana demek, baba demek, örf demek, gelenek demek, devlet demek, vatan demek. Aslında bütün bu sisteme baş kaldırmak demek. Mesela şu son zamanlarda görmüşsünüzdür haberlerde, işte bazı genç çocuklar çıkıyor. İşte ben diyor, işte kedileri öldüreceğim. İşte türbanlı kadınlara zarar vereceğim. Onları öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim. Bunu söyleyen 15 yaşındaki genç bir delikanlı. Yine hakeza Maraş'ta ve bir şehirde daha vardı, işte çocuğun bir tanesi şey yapmış, nereden bulmuşsa tüfek bulmuş, tüfekle okula saldırıyor, okuldaki çocuklara zarar veriyor. Bayağı gündem olmuştu. Şimdi bu çocuklar bu okula gidip baskın yapmayı, oradaki insanlara zarar vermeyi nereden öğreniyor? İşte bu bahsettiğiniz filmlerden. Sempatik gösterilen, haklı gösterilen kötülerin gün sonunda kahramanlaştırılmasından etkilenip onlar da kendi kahraman hikayelerini bu kötülük üzerinden inşa etmeye başlıyorlar. Bu zamanın gençleri biraz buna evrilmeye başlıyor.
1: Şimdi aslında kötü haklı. Sorun o haklılık ve meşruiyetten geliyor. Yani aslında o kötü değil. Şartlar onu kötü yaptı. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Aslında biraz da hani insanın ahlakla ilgili bir pusulasını bulanıklaştırıp flulaştırıyor ve şu oluyor. Ahlakı gevşetmek için bir bahanen olabilir. Sebebin varsa ahlak sınırını gevşetebilirsin. İyilik sınırını gevşetebilirsin. Bir yandan bu özelliği var. Alt metin olarak bize yüklenen.
0: Ve herkesin muhakkak bir haklı sebebi vardır.
1: Bu sefer vicdan, hani iyiliğin sınırı ve ölçütü Kur'an-ı Kerim gibi kesin bir kaynak olmadığında vicdana düşüyor. Vicdan karar veriyorsa neyin iyi ve kötü olduğuna, vicdanımı rüşvetle susturabilirim. Çünkü haklı bir sebep buldum. Ana babamı suçlayabilirim. Bugün hızla yayılan işte aileleri dizme kısmında falan suçladım anamı babamı. Haklı olacak bir yer bulurum kendimce.
0: Evet.
1: Ne oldu? Sorumluluğumu terk ettiğime kadar bu olay gidiyor. Bir yandan da şimdi bu kadar kötüyü rol model alan bir genci düşündüğümüzde ya da kendimizi düşündüğümüzde, yani bu dizileri seyredenler 30, 40, 50 yaşındaki insanlar da oluyorlar. Ne oluyor? İyi olan karakter zayıf, pısırık,
0: evet,
1: çekingen, kötü olan ne?
0: Zulme maruz kalan, genelde mazlum olan iyi karakterler oluyor. Güçlü olanlar kötü karakter oluyor. Herkes de güçlü olmak ister.
1: Özgüvenli, zeki, hı-hı, hayatta kalabilmek için refleks geliştiren. O zaman bu sefer durumsal bir ahlak var. Duruma göre, çıkarıma göre, ihtiyacıma göre, bana evet, göre iyi. Bana göre iyi olması yeterli. Ne oldu? Ahlak pusulası iyice şaşırdı. O zaman ben mağduru hiçbir zaman rol model almam. Faili
0: evet,
1: alıyorum.
0: Evet.
1: Katili rol model alıyorum.
0: Evet.
1: Bütün bu kavramların hepsinin birden normal alıştığımız ekranda gördüğümüzün üstüne yıkılmasına ihtiyaç var. Hepsini yıkıp yeniden inşa etmek. Yapı söküm şart gibi görünüyor.
0: İşte burada da Müslümanların medyada, filmde, sinema sektöründe, tiyatroda, bu alanda söz sahibi olmasına ihtiyaç var. İşte orada da aslında Müslümanların bir de şu anlamdaki eksikliği şu anda aklıma geldi.
1: Şöyle de bir şey var. Aslında yapılanı desteklemekte. Yani bir Filistinli yönetmenin kalkıp 200 küsur kurşunla öldürülen bir çocuğun hayat, evet, hikayesini anlatması demek çok büyük bir anlatı. Biz bu anlatıyı acaba ne kadar anladık, ne kadar çocuklarımıza anlattık? Hindi biz biliyor, evet, muyuz acaba diye, hani böyle aslında baktığımızda evet, kendi kahramanlarımızı oluşturabilecek şu an sosyal medya var, paylaşabiliriz, yapabiliriz, anlatabiliriz, radyolarda ulaşıp konuşabiliriz işte, ama ne kadar biz bunu seyrediyoruz, ne kadar başka alanlarda ekran kaydırıyoruz.
0: Şimdi sosyal medya vesilesiyle herkes her şeye ulaşılabilir olduğu için ahirette de bu Müslüman kardeşlerimizin, mazlum kardeşlerimizin yaşadığı bütün bu sıkıntılardan ötürü bizler de hesaba çekileceğimizi düşünerek sosyal medyada hepimizin sesini yükseltmesi lazım.
1: O zaman kendi kahramanlarımız olmaya, hakkı ve hakikati duyurmaya, duymaya gayret ediyorum.
0: Dünyada Marvel kahramanlarından sonra en çok konuşulan kahramanlar da elhamdülillah Filistinli kahramanlar. Yani Almanya'sından Amerika'sına, İngiltere'sinden Belçika'sına, dünyanın her yerinde artık herkes Müslümanların kahraman olduğunu da öğrendiler bu vesileyle. Filistinler gerçek kahramanın nereden, imandan geldiğini ve neyden kahramanlık olduğunu ortaya çıkardılar aslında bir yerde bu yaptıkları mücadelelerle. O yüzden şimdi bu zamanda belki birini yoldan geçirip ya da dünyada herhangi bir yerde, ülkede birini yoldan çevirip kahraman kimdir diye sorsanız belki Filistinliler diyecek ya da belki iman diyecek, belki Müslümanlık diyecek. Bakın bu vesileyle birçok dünyanın her yerinde insanlar Müslüman oldular, İslam'la şereflendiler. O yüzden bazen işte bir musibetin içinde de bazı hakikatleri de görmek sebep olabiliyor bazı musibetler. Tabii Rabbim inşallah tez vakitte Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Asıl şu anda bu zamanda kahramanlığı onlardan öğreniyoruz. Biz Müslümanlar da, gayrimüslimler de.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli hanımlar, bugün konuğumuz editör Büşra Bozbey Hanım'dı. Kendisiyle kahramanlar üzerine geçmişten günümüze konuştuk. Rabbim bizi de kahramanlardan, kahraman analarından eylesin inşallah.
0: Amin.
1: Diyerek
0: amin,
1: programımıza son veriyoruz. Hayırla kalınız.

0: Hayat ailede başlar. Özlem Gülmez. Hayat ailede başlar.
1: Semerkant Radyo.
2: Reklamlar.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti. Onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü. Ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı. Peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı. En sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün, siz Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü Aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber Aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber Aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz
hicret edebilmek için, dinimizin emrini yerine getirebilmek için, karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu anh nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama arkadaşlarına bak, Allahü Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar. Ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi. Es-saidu billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşi. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hisabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani
onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer böyle yaparsan, şayet onları yanından kovacak olursan, zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi, onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Estaizu billah. Vasbir nefseke. Nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbehum. Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي Sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ O Allah-u Teala'nın rızasını irade ediyorlar. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel

hayati dünya. Sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Hevasına tabi olan, bütün işi, gücü, heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطَا. Bütün işi, aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır, dindir. Kim Allahü Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allahü Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu, Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç, bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur. Sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allahü Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız? Diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din. لِيَقُولُ اَهَا اُلَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için: Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi.

Ehâ ulâ'i, bunlar mı? Mennallâhu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişşâkirîn. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allahü Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz onun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah, inne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa, Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil. Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celil'e inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e, sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında, ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayeti celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tablo da gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselamın yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta, hem gözü ağrıyor, hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resulullah aleyhisselam tebessüm etti.

Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz, Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a "Vay kardeşim, vah kardeşim" diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı. O da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası.
3: 25 yıllık ustalıkla deniz...

0: Gizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 22. cüz. Ahzab suresi 35. ayetten 73. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
4: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Derinleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın ait olduğu belirlenen paraların bulunduğu araçlara düzenlenen operasyonda yaklaşık 954 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık değeri 954 milyon lira olan 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobil de ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen nakit paranın kaynağının hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nek Sosyal hesabındaki paylaşımında TOKİ ile hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti. Kurum, başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kura ile belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor. Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta 1071 konut kiralanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Gayelerinin vatandaşın huzurunu, güvenliğini inşa etmek olacağını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak başarı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum diye konuştu. Görev süresince elde edilen verilerle son 5 yılın aynı döneminin ortalamasını paylaşan Çiftçi, en önemli başlıklardan birinin asayiş olduğunu kaydetti. Bakan Çiftçi, 2021 ve 25 yıllar arasında kişilere karşı toplam 280.348 suç işlendiğini belirterek, göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243.000'e düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azaltmak, böylece huzuru çoğaltmak dedi. Ruhsatsız silahların kendileri için önemli konulardan biri olduğunu aktaran Çiftçi, 10 Şubat'tan bugüne kadar toplamda 64.372 silah ile geçirildiğini, 68.310 kişiye işlem yapıldığını anlattı. Okul güvenliği konusunun Türkiye'nin gündemindeki en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığın bir araya geldiğini, okullardaki güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüştüklerini ve pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı ile beraber bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Okullardaki güvenliği arttırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çiftçi, evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evinizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum şeklinde konuştu. Bakanlığının önemli mücadele başlıklarından birinde organize suçlarla mücadele konusu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu örgütlerle mücadelenin 2026'daki en önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu, nitekim bu yıl içinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19'u uluslararası bağlantılar olan suç örgütleri. Ulusal çapta yerel faaliyet gösteren örgütler de var dedi. Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında da bu yıl içinde 34.349 operasyon gerçekleştirildiği ve 27.808 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısının 432.643 olduğunu aktaran Çiftçi, bunların 113.000'inin uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Fulgencio González El Salvador Dışişleri Bakanı Alejandra

0: Cahil ve yine Bissau Dışişleri Bakanı Fatoumata Jiao ile ayrı ayrı görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta temaslarda bulundu. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı González ile New York'ta Türk evinde bir araya geldi. El Salvador Dışişleri Bakanı Hill'le de görüşen Fidan, mevkidaşıyla çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Yine Bissau Dışişleri Bakanı Jiao ile bir araya gelen Fidan, Bangladeş Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kobir ile de görüştü. Ayrıca Fidan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türk evinde düzenlenen Dönüşen Dünyada Çok Taraflılığı Yeniden Değerlendirmek, Bölgesel Sahiplenmenin Rolü başlıklı etkinlikte uluslararası ilişkiler alanında dünyanın önde gelen akademisyenleri, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütüne faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin isimlerini açıklamadığı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü. Haberde ABD'li kaynaklara dayandırılarak Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Yerakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için ara bulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ve 230 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi. Göç İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Koordinesindeki denetimlerde 15.905 personel, 5.011 ekiple 7.334 yer kontrol edildi. 279.575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: ve memleketin en büyük pehlivanı olarak tanınan bir pehlivanla tutmuş olmak Kurtdereli'ye büyük bir heyecan vermiş ve hemen müdafaya çekilmişti. Neden sonra duyduğu heyecan yavaş yavaş sona erecekti. Koca Yusuf da sanki onun duyduğu heyecanın geçmesini bekler gibi güreşe yavaş girmişti. Çektiği elenseler daha çok bir çeşit okşamayı andırıyordu. Sonradan genç hasmının toparlandığını hissedince bunları yavaş yavaş kuvvetlendirmeye başladı. Öbür güreşte adalının sert elenseleri altında geçiyordu. Böylece bir 10 dakika geçince Koca Yusuf'un birden çapraza girerek hasmını sürmeye başladığı görüldü. O zaman taraftarları hemen coştular. Güreş sona eriyor demekti. Koca Yusuf'u teşvike koyuldular bile.
1: Hadi Yusuf'a vur çangalı. Bitir işini. Yen gayrı şu delikanlı ya.
0: Ne var ki herkesin beklediği bu şey olmadı. Kurtdereli kuvvetli hasmını savurarak kendisini çaprazdan kurtarmanın yolunu buldu. O zaman sesler kesildi. Güreşten anlayanlar bu genç pehlivanın hiç de boş olmadığını sezer gibi oldular. Deme pehlivan Koca Yusuf'u bu şekilde savurmaz. Savuramaz ve çaprazından kurtulamazdı yani. Tabii bunu Koca Yusuf da anlamış ve birden uyanmıştı. Şimdi ense bağladığı hasmını ağır ağır sürüyordu derken birden iki eli hasmını öne doğru kuvvetle çekerek eğdi ve aynı anda çevik bir hareketle arkasına dolanıverdi. Bu beklenmedik haber karşısında Kurtdereli hemen kendini yüzü koyun yere atarken çok kimseler güreşi artık sona ermiş gözüyle bakmaya bile başlamışlardı. Nitekim her taraftan sesler yükselmeye başladı bile.
1: Hadi Yusuf'a, Gündere. Saydır yıldızları şuna. Haydi aslan.
0: Koca Yusuf'un da maksadının bu olduğu, genç hasmını kısa bir zamanda yenmek istediği açık açık anlaşılıyordu. Kendisini biraz daha yormak ve yıpratmak için kemaneye filan geçmeden künde aramaya başlamış olması bunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Herhalde Kurtdereli'nin dakikaları sayılı olmalıydı. Taraftarları bir taraftan Koca Yusuf'un genç hasmını kündelemesini beklerken bir taraftan da şöyle konuşuyorlardı.
2: Bu iş burada biter.
1: Evet, hasmı pek hafif geldi Yusuf ağa.
2: Fena bir geç değil ama karşısındaki Koca Yusuf canım.
1: 20 dakika oldu, kendisine bu kadar dayanması da büyük bir şey doğrusu.
2: Evet evet. Bununla her zaman övünebilir.
1: Hem de çok haklı olarak ha.
0: Koca Yusuf dediğimiz gibi künde almak için çabalıyordu ama istediği oyunu bir türlü alamıyordu. Kurtdereli onun zorlamalarına pek güzel karşılık veriyordu. Tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece kuvvetli olduğunu Koca Yusuf ilk defa görüyordu. Kendisini kolayca istediği anda yenebileceğini sanırken durumun hiç de böyle olmadığını görüyordu. Bunu anlamak kendisine bir şaşkınlık verirken Kurtdereli'nin birdenbire tekten kapara kalktığı görüldü. Hemen budaraya kaptırdı. O kaptırdığı paçasını kurtardı ama hasmını da altından kaçırmıyordu. Kurtdereli'nin bu şekilde alttan kalkmaya muvaffak oluşu herkesi şaşırtmıştı. Şurada burada hemen konuşmalar başladı.
1: Bu Kurtdereli denilen pehlivan yamanmış be.
2: Ne rahat kalktı yerden, bak bak.
1: Vallahi gözlerime görmesem inanmazdım ha.
3: Aşk olsun demek gerekir ha.
1: İşte boş bir pehlivan değil ha.
3: Orası doğru ama Koca Yusuf onu gene de çabuk yener. Emniyet vermiyordu kendisine. Şimdi onun zorlu bir genç olduğunu anlayınca işi ciddi tutacak ha, göreceksiniz.
0: Nitekim bu görüşün ne kadar doğru olduğu hemen anlaşıldı. Koca Yusuf şimdi ciddi, kendisininki gibi deli ormanlı olan bu gence karşı pek sert, pek sıkı hamlelerle girişmişti. Fakat bu hamleleri karşısında gencin üzerinde pek de beklediği tesiri yapamıyordu. Genç Kurtdereli bu sert hamlelerden kolayca sıyrılmanın yolunu bulabiliyordu. Böylece dakikalar ilerledikçe güreşte adeta bir denkleşme olmaya başladı.

0: Koca Yusuf'un bazı müfrit taraftarları bu durum karşısında sabırsızlanmaya başlamışlardı. Şuradan buradan sesler aksediyordu.
1: Hadi be Yusuf ağa. Çok uzattın iş amma. Yarım saat oldu, yeter artık yahu.
0: Ne var ki bütün bu seslenmeler durumu değiştirmiyordu. İki pehlivan arasındaki güreşi en büyük dikkatle izleyenlerden biri de baş hakem Kelaliçoy'du. Koca Yusuf'a düşen pehlivanın hakemlik arkadaşlarından küçük Hüseyin pehlivanın çırağı olduğunu öğrenmiş olduğundan bir ara kendisine dönerek
1: "Bu senin çırakta çok iş var Hüseyin pehlivan."
0: dedi. Çırağının güreşini büyük bir heyecan içinde izlemekte olan küçük Hüseyin pehlivan Aliço'nun onu beğenmiş olmasına da pek sevindi. "Daha çok genç koca usta," diye karşılık verdi. "İlk defa Yusuf gibi bir pehlivanla tutuyor," dedi.
1: "İyi ama Yusuf'un ona bir şey yapabildiği yok baksana."
0: "Belki de ona kıymet vermediği için gevşek davranıyor ya."
1: "Başlangıçta öyleydi ama şimdi değil ha." "Aferin senin çıra."
0: "Sağ ol usta."
1: "Ona iyi bak. Allah bozmazsa çok geçmeden adını her yerde geçirecek bir pehlivan olur ha."
0: "İnşallah." Kelaliço doğru konuşuyordu. Koca Yusuf artık ilk defa tuttuğu bu genç pehlivan karşısında varını yoğun ortaya koymuş bulunuyordu. Hamlelerini sertleştirebildiği kadar sertleştirmişti. Buna rağmen karşısındakinde hiçbir gevşeme yoktu. Kendisine başarıyla karşı duruyordu. Girişmek istediği bütün oyunları da vaktinde sezip bunları boşa çıkarmaya muvaffak oluyordu. Hamleleri hep Koca Yusuf yapmakta olduğu halde güreş denkleşmiş sayılırdı. Bir kısım seyirciler bunu başka şekilde yorumlamaya başlamışlardı şimdi. Bunlar şöyle diyorlardı:
2: "Koca Yusuf aspını istediği anda rahatça yenebilir. Ve onu bekliyor bana göre."
0: Bu sözlere inananların sayısı gitgide artıyordu. Güreş bu şekilde 45 dakika kadar sürdü. Sonra da o beklenmeyen şey oldu. İki pehlivan karşılıklı olarak ense bağlamış birbirlerini zorlayıp duruyorlardı. Bir ara kurt dereli sol ayağını fazlaca ileri alınca Koca Yusuf kolunun uzunluğundan faydalanarak uzanıp hasmının paçasını sağlam bir şekilde eline geçirmeye muvaffak oldu. Kurt dereli bunu sezince bir taraftan ayağını gererken bir taraftan da hasmına abanmaya başladı. Paçasını Koca Yusuf'un pençesinden ancak bu şekilde kurtarmaya muvaffak olabilecekti. Ne var ki Koca Yusuf'un pençesiydi bu pençe. Yapıştığı yerden kolay kolay sökülebilecek gibi değildi. Nihayet bu Koca Yusuf'tu. Kurt derelinin de kuvveti ortada. O da gittikçe artan bir kuvvetle ayağını germekte devam ediyordu. Sonra birdenbire Koca Yusuf'un pençesinin hasmının paçasından ayrıldığı görüldü. Ancak Koca Yusuf'un parmakları arasında bir şeyler vardı ve kurt derelinin sol paçası sarkmıştı. Bu durum karşısında güreş birdenbire durmuştu. Koca Yusuf'un elindeki kurt derelinin kısmetinin köşe bent denilen çuhasıydı. Pehlivanlar paçalarını bağlarlarken kısmetlerinin iç tarafına çuha sararlar ve ipi bunun üzerinden dolayarak hasmının parmaklarını içeriye giremeyecek şekilde sıkıca sararlar. Böylece çok sıkı bağlanan paça ayağı kesmez, damarları boğmaz, kan dolaşımını engellemez. İşte Koca Yusuf zorlama sonunda bu çuha parçasını sökmüş bulunuyordu. Ve köşe bent elinde kalınca da kurt derelinin paçasını bağladığı ipler gevşemiş, paça sarkmıştı. Bu duruma düşen bir pehlivan kendi ayarında bir hasım ile güreşiyorsa bu güreşi kaybetmeye mahkum kalırdı. Çünkü hasmı her zaman gevşeyen paçasını ele geçirebilir ve hatta kısmetini bile dikiş yerinden yırtabilirdi. Küçük Hüseyin pehlivan bu talihsizlik karşısında yerinden kalkmış, ortaya doğru yürümüştü. Cazgır'la birlikte aynı zamanda iki pehlivanın yanına ulaştılar. Şimdi güreşin sonucu Koca Yusuf'a kalmış bulunuyordu. İsterse hasmına paçasını yeniden bağlaması için izin verebilirdi. O zaman da güreş yeniden başlardı. İstemezse hasmının pes etmesi gerekiyordu.

Kurtdereli ona bakarak paçamı yeniden bağlamama izin verecek misin usta diye sordu. Yüzünden uğramış bulunduğu bu talihsizlik karşısında ne derece üzgün olduğu pek kolay anlaşılabilirdi. Yusuf cevap vermeden önce başını öbür güreşe çevirdi. Bu sırada Adalı Halil katrancıyı bastırmış durmadan kemaneler çekiyordu. Belki de hasmı bu durum karşısında fazla dayanamadan pes ederdi. O ise ilk defa tuttuğu bu genç pehlivanın ne derece çetin olduğunu pek güzel anlamış bulunuyordu. Evet, her şeye rağmen onu yenebilirdi ama iyiden iyiye yorulmak zorunda kalacaktı. Asıl rakibi olan Adalı Halil pehlivan karşısında bu derece yorgun bir halde çıkmak tabii onun ekmeğine yağ sürmek olurdu. Üstelik baş hakemlik yerinde Adalı Halil pehlivanın ustası ve kendisinin baş düşmanı olan Aliço oturuyordu. Kendisini tehlikeye atmak istemedi ve Kurtdereli'ye değil de yanlarına gelen ustası Küçük Hüseyin pehlivana dönerek şu sözleri söyledi. Maşallah çok iyi bir çırak yetiştirmişsin. Bu delikanlı kısa bir zaman içinde çok büyük bir pehlivan olacak. Onu fazlasıyla beğendim. Ona istediği izni de eğer sen de istersen vermeye hazırım. Ama o zaman çok daha sert güreşmek zorunda kalacağım. Başka türlü kendisini yenemeyeceğimi anladım çünkü bu körpe delikanlıyı bana ezdirmezsen çok daha iyi olur diyordu.

Küçük Hüseyin pehlivan onun ne demek istediğini hemen anlamıştı. Koca Yusuf gibi dobra dobra konuşmasını seven bir pehlivanın sözlerindeki manayı pek güzel kavramış bulunuyordu. Hemen çırağına döndü. Öp Yusuf Ağa'nın elini dedi. Bu aynı zamanda kendisine pes etmek manasına geliyordu. Demek ustası güreşi bırakmasını uygun buluyordu. İtiraz etmeden dediğini yaptı. Koca Yusuf da onu alnından öptü ve şu sözleri söyledi. Dediğim gibi maşallah çok iyi pehlivan olmuşsun. Ne benden ne de Adalı'dan geri kalan tarafın yok. Haftaya Çanakkale'de güreşler var. Ortaya güzel bir deve koymuşlar. Bu güreşe mutlaka gelmelisin. Olur gelirim dedi. Durum bu şekilde gelişince ve Kurtdereli güreşi Koca Yusuf'a bırakınca Cazgır'da sonucu bu şekilde ilan etti. Kurtdereli Mehmet pehlivan güreşi bırakmış, Koca Yusuf pehlivan galip gelerek sona kalmıştır dedi. Şimdi ortada sadece bir çift güreş kalmıştı ve Adalı katrancıyı durmadan zorluyordu. Bu Kurtdereli'nin ciddi olarak güreşe başladığından beri uğramış bulunduğu üçüncü mağlubiyetti ve pek tabii olarak üzgündü. Uğramış olduğu talihsizlikten dolayı neredeyse ağlayacaktı.

Koca Yusuf gibi bir pehlivana böyle davranmak hiç yakışık alır mıydı? Sanki kendisine paçasını yeniden bağlaması için izin verecek olsa ne kaybederdi? Ustası onun bu üzgün halini fark edince, "Üzülmene sebep yok Mehmet," dedi. "Koca Yusuf'un seni nasıl takdir ettiğini gördün. Pehlivanlığını Ali Çobil'e takdir etti. Ezilmeden güreştin. Koca Yusuf çok efendi bir pehlivandır. Göreceksin, altta kalmayacaktır. Sana her zaman paçasını bağlaman için izin verirdi ama onun asıl hasmı Adalı Halil pehlivandır. Onunla güreşirken iyi durumda olmak, fazla yorgun düşmemek istedi. Bundan da yerden göğe kadar hakkı var ya." Kurtdereli bu sözlerin haklı olduğunu anlıyordu ama gene de üzüntü duymaktan geri kalmıyordu işte. İşte çardak güreşinin aslı budur. Bazıları bu meşhur güreşte Koca Yusuf'un Kurtdereli Mehmet pehlivanın kısmetini boydan boya yırttığını, bazıları da parça parça kopardığını ileri sürerler ki bu doğru değildir. Tabii bu arada paçayı saran iplerin iki pehlivanın kuvvetine dayanamayacak.

çatır çatır koptuğunu da ileri sürenler var. Halbuki İngiliz sicimi denilen bu son derece sağlam ve 15-20 kat olarak sarılan ip hiçbir şekilde insan kuvvetiyle koparılamaz. Değil insan pençesi, bir çift mandanın kuvveti bile buna yetmez. Bu güreşi çok iyi bilen meşhur Manisalı Rıfat Beylvan aynen şu şekilde anlatmıştır. Doğru olan ve akla uygun gelen de budur. Öbür rivayetler sadece birer masaldan ibarettir. Şimdi gelelim çardak güreşlerinin sonuna.

0: Adalıyla katrancı arasındaki güreş bütün tahminlere rağmen 2 saatten önce bitmemişti. Katrancı doğrusu kuvvetli rakibine karşı çok güzel bir güreş çıkarmış. Adalı'ya ezilmeden 2 saat karşı koymuştu. Sonunda Adalı hasmını bastırarak bir dış kazık vurmuş ve sıvazlayarak kendisini hatalamaya ve yenmeye muvaffak olmuştu. Böylece beklendiği gibi Adalı ve Koca Yusuf hasımlarını ortadan çıkararak karşı karşıya kalmışlardı. Ne var ki Adalı fazla yorulmuş bulunduğunu ileri sürerek Koca Yusuf'la yapacağı son güreşin ertesi güne bırakılmasını istedi. Ustası baş hakem Kel Aliço da kendisini destekledi. Bu işe razı olmak veya olmamak gene de Koca Yusuf'a kalmıştı. Koca Yusuf kazanacağı ödülü tehlikeye atmak istemediği için
1: güreşi uzatacağını hasmını çabuk yenseydi güreşimizin yarına bırakılmasını kabul etmiyorum. Ya şimdi karşıma çıkar ya da yenik sayılır.
0: Cevabını verdi. Tabii o da haklıydı. Gene de Adalı'ya başvurdular. Vakit vardı. 15-20 dakika kadar dinlenebilir, kendini toparlayabilirdi. Fakat Adalı bunu kabul etmedi. Evet sevgili dinleyenler, yine süremizin maalesef sonuna geldik. Bakalım bundan sonraki bölümlerle neler gelişecek. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
1: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Yüzyılın alimleri.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Biz elhamdülillah, bizim yolumuz belli. Büyük belliler yolu. Üstad Mahmud Samed'dir de, giden de bilir. Kibar-ı İllah'ın en yüksek yetkisi Sultan Arif'in idi. Bize Cenab-ı Hak bu güzel yola bizi sevk etmiş. Yalnız biz de böyle giriş güzel bilgisi içinde olursak istifade edemeyiz. Adabına muhakkak dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak etti, bunun üzerinde ısrarla duracağız. Ki manen terakki edelim, bu birinci basamak. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan layık geçile maneviyattan istifade edemez.
0: Muhterem Üstad, salih ve sadık olarak bildiği, tanıdığı kim varsa, gönlünde her birine bir yer ayırmışsa da, henüz gönlünü tamamen kaptırıp teslim olacağı üstadını bulamamıştı. Arayış sürüyordu. Yaş 30'u yeni aşmıştı ki, iradesini elinden alan büyük buluşma Bursa'da tecelli etmişti. Dönemin büyüklerinden Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile ummadığı bir şekilde karşılaşmış ve adeta tutuluvermişti. O mu Sami Efendi'yi bulmuştu, yoksa Sami Efendi mi onu bulmuştu? Bu sır bize kapalı. Ama gerçek olan bir şey var ki, her ikisi de aradığını bulmuştu. Musa Topbaş Hazretlerinin hayatında en büyük tesiri icra eden alim ve arif zat, hiç şüphesiz ki Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleridir. Sami Efendi Hazretleri ile tanıştığında, ruhunda o zamana kadar hissetmediği manevi haller zuhur eder, içine bir ateş düşer. Onun şu ifadeleri, tasavvufa olan muhabbetinin izharıdır.
2: Sami Efendi Hazretlerine intisabımdan sonra dünyaya bakışım ve görüşüm değişti. Eski sevdiklerimi sevemez hale geldim. Her gün beraber yiyip içtiğim arkadaşlar vardı. Bir anda silindi. Ne onlar fakiri aradı, ne de ben onları aradım. Muhterem üstazımızın huzuru âlilerine girdiğimizde tasavvufa dair hiçbir malumatım yoktu. Bize evrat verecekler, yapacağız o kadar. Manevi değişiklik gibi şeylerden haberimiz yoktu. Zahiri bir ders gibi telakki ediyorduk.
3: Fakat esas Musa Efendi'nin hayatını değiştiren o intisap dediğimiz Sami Efendi ile manevi evlat olarak buluşmasıdır ki bu çok önemli bir husustur. Şöyle önemli bir husustur kendi ifadeleriyle. Ben diyor Sami Efendi Hazretleri'ne gidince zannettim ki hani herkes bir yere gidiyor, bir evrat alıyor, virt alıyor. Bana da Hazret diyecek ki işte evladım bak şu istiğfarları yaparsınız, şu salavatları okursunuz, şu zikirleri yaparsınız. Allah da size nafile ibadet yaptığınız için bol bol ecir verir. Ben diyor böyle zannediyordum biraz da ama diyor Sami Efendi Hazretleri ile o intisap dediğimiz buluşmada şunu hissettim ki diyor, insanın kalbine elinde böyle koymuştu tam kalbinin üstüne, o intisap dediğimiz hadiseyle eğer gerçek mürşide bulduysa insan, kalbine diyor bir aşı yapılıyor. Kalbe aşı yapılıyor, kalbe. O aşı tuttuğu zaman da diyor hayatınız topyekün değişiyor.
2: Kalbe kuvvetli bir aşk aşısı vuruluyor. Salik hakikaten zeki, anlayışlıysa onun kıymetini biliyor, o halini muhafaza ediyor. Biraz noksanlığı olansa, istifade etse bile o kadar alamıyor. Tasavvuf bir derya, hem her şeyi bilir hem hiçbir şeyi bilmez. Çok dereceler var. Derecenin derecesi.

0: hikmeti var.
1: Ve ben Sami Efendi Hazretlerinden o intisap dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdiğimde, yani ona manevi bir evlat olduğumda, belirli virtleri aldığımda, evime geldiğimde şöyle bir değerlendirme yaptım. Ben adeta manevi bir ameliyattan geçmişim. Tabii böyle bir bağlanış, böyle bir cezbe, yani intisabın başındaki bir cezbe, cezbe deniliyor ona tasavvufta. O hayatı çok değiştiriyor. Ve birden de diyor, benim hayatımda adetlerim vardı belki günlük. Haram olmayan, günah olmayan adetler, ama onların daha güzelliğini hemen benim içimde bir değişiklik oldu diyor. Oturmamda, kalkmamda, kullandığım bazı eşyalarda, bunların hiçbirisi haram değildi ama ben birden onun yerine şöyle yapsam, o oturuşun yerine böyle otursam, onu kullanmam yerine bunu kullansam daha iyi olur gibi kendiliğinden içimde değişiklikler başladı.
2: Musa Efendi, mürşidi Mahmud Sami Ramazanoğlu'yla ilk tanışmasında yaşadıklarını şöyle anlatır.
3: ...1950 senesinin yaz aylarının yerlerini sonbahara terk edeceği Ağustos sonlarındaydı. Mutat olarak ailece her sene dinlenmek için Bursa'ya gider, 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönerdik. Fakat bu sene Bursa'ya geldiğimizde bir haftadan beri halkta diğer senelerin huzur ve neşesini göremiyorduk. Herkeste bir bezginlik, bir sıkıntı hali seziriyordu. Bilhassa yaşlılar, biz kuraklığın ne olduğunu biliriz diyorlardı. Çünkü Bursa Ovası'nın o zamanki canlı yeşilliğinin donuklaşmaya, Nilüfer çayının kurumaya, çeltik tarlalarının suyunun çekilmeye başladığı ve şehrin bazı semtlerinin suyunun akmadığı görülüyordu. Yine bir gün Bursa'da, otelin bahçesinde muhtelif kimseler oturuyorlar, aralarında muhtelif konulara dair mübahaseler yapıyorlardı. Cemaat arasında bir fısıltı duyuldu. Sonra bir müddet sessizlik. Adanalı Sami Efendi Hazretleri teşrif etti denildi. İçlerinden biri söz alarak, "Bu zat Allah sevgilisidir. Yemez, içmez, uyumaz, sabahlara kadar ümmeti Müslümi'nin salahı için dua eder. Her hali ahlak numunesidir. Her hareketi Kur'an ahkamına uygundur. Her gittiği yere bereket götürür. Hastalar şifa, dertliler deva bulur," diyordu. Ben bu ismi ilk defa duymuştum. Bu sözler kalbimde yer etmişti. İçimden, "Böyle bir zamanda, böyle bir Allah dostu nasıl bulunur?" diye geçirdim. Otelin ovaya bakan iki odalı bölümüne iki refikiyle yerleşmişlerdi. Aradan kısa bir zaman geçmişti. Gökyüzü birden bulutlandı, karardı. Gök gürültülerini tatlı tatlı yağan yağmur takip etti. 2-3 gün aralıksız devam etti. Dereler doldu, soluk otlar yeşillendi. Herkes elhamdülillah, kuraklık tehlikesi atlatıldı diye Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerine şükürlerini izhar ediyorlardı. Gülmeyen yüzler gülmüş, sıkıntıda olan sineler açılmıştı. Muhterem Müstad ve iki arkadaşı yağmur altında şemsiyelerini açarak devamlı vakit namazlarını Hüdavendigâr Camii'nde eda ediyorlardı. Yaz olmasına rağmen şemsiyelerini yanlarına almalarının bir hikmeti vardı. Öyle bir cezbeye, sevgiye tutulmuştum ki bahçenin bir kenarında onların gidiş ve dönüşlerini bekliyor, geriden temaşa etmekten bir haz duyuyordum. Çocukluğumdan beri kemal ehline karşı derin sevgim vardı. Büyük zatların ziyaretine gider, onlarla oturmaktan, onları dinlemekten zevk alırdım. Onlar da âli cenap insanlar oldukları için samimiyetimi gördüklerinden küçüklüğüme rağmen huzurlarına kabul ederlerdi. Fakat bu Allah dostumdaki hal, vakar, eda,

şimdiye kadar gördüklerimden hayli farklıydı. Kendilerine yaklaşmak, hizmeti ailelerinde bulunmak, dualarını almak istiyordum. Refiklerinin izniyle huzurlarına çıktım. Nereye arzu ederlerse arabamla hizmete amade olduğumu söyledim. Dışarıdaki vasıtalarla ihtiyaçlarını gördüklerini beyan ederek özür dilediler. Yani kabul etmediler. Yalnız birkaç gün sonra Mudanya yoluyla İstanbul'a döneceklerini söyleyip beraberce oraya götürmeme muvaffakat ettiler. Zikredilen günde Mudanya'ya kadar beraberce gidildi. Vedalaşıp ayrıldım. Vapur ufukta kayboluncaya kadar yaşlı gözlerimle seyrettim. Bu Mürşid-i Kamil'in sevgisi gönlümde o kadar yer etti ki, hayali gözümden hiç gayb olmadı.

0: Musa Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerini zaman zaman ziyaret etse de, 6 yıl kadar bu âli yola zahiren intisap edememişti. Ancak yıllar geçtikçe içindeki iştiyak dayanılmaz hale gelmiş ve büyük bir istekle bu ulu kapıya bağlanmaya karar vermişti.
1: İşte ilk aşı böyle oluşmuş. Bu 1950'li yıllarda olmuş fakat mesela Sami Efendi'ye intisabı 1956 yılında olmuş. Diyor ki Sami Efendi Hazretleri'yle tanışınca zaten bize hemen gel size evlat verelim demediler. Zaten demezler de büyükler. Siz kendi halinizle talep oluşursa, içinizde bir ateş oluşursa, siz talip olursunuz, Cenab-ı Hak da lütfederse olur. Fakat diyor 1956 yılında diyor, ailecek Malatya'ya gittik diyor. Ailesi Malatya'da idi Musa Efendi'nin eşi. Niyetimiz bir iki hafta kalmaktı diyor. Yanımızda da diyor Üstad Necip Fazıl'ın Halkadan Pırıltılar adıyla bir eseri vardı. Oradan Allah dostlarının menakıplarını okuyoruz diyor. Derken diyor içimizde bir ateş belirdi. Hemen diyor dönme ihtiyacı hasıl oldu. İstanbul'a diyor kısa sürede döndük. Valizleri diyor eve bırakır bırakmaz hemen diyor Erenköy'e koşarak gittim adeta diyor. Vardım diyor, kapıyı çaldım, içeri girmek istedim Sami Efendi Hazretleri'nin. Müsait olmadığını söylediler diyor. Yarım saat sonra tekrar geldim. Tekrar müsait olmadığını ifade ettiler. 2-3 defa tekrarladı. Tabii diyor bu edebe mugayir ama diyor duracak halim yok diyor. O kadar bir demek ki arzu oluşmuş. Derken kabul ettiler diyor. Elhamdülillah diyor. Daha sonra diyor Sami Efendi Hazretleri'nin yanından hiç ayrılmamaya gayret ettim.
0: Musa Topbaş Hazretlerini yakından tanıyanlar, onun Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine olan hayranlığını, engin muhabbetini, teslimiyetini, tazimini ve hizmetini daima gıptayla seyretmişlerdi. Nitekim Emin Saraç Hoca Efendi, Musa Topbaş Hazretleri için şöyle demişti.
2: Musa Efendi'nin kolaylıkla mı oraya çıktığını zannediyorsunuz? Zenginlik insana bir tuğyan sebebidir, buyuruyor Yüce Mevlamız. Gerçekten de zenginlik imtihanı

0: fakirlik imtihanından zordur. Musa Efendi o zenginlik içinde yükselmeyi başarabilmiştir. Ben Musa Efendi'nin vaktiyle Sami Efendi'ye nasıl hizmet ettiğini biliyorum. O derece dikkat, tevazu, mahviyet. Gerek buradaki ve gerekse hac mevsimindeki hizmetleri anlatmak mümkün değil. İçinde bulunduğu zenginliğe rağmen Sami Efendi'nin misafirlerine son derece büyük hizmetkarlık yaptık. Bizzat kendi elleriyle ikramlarda bulunurdu. Bu hizmetlerinin hepsi onun o kemale erişmesine neden olmuştur.
1: Mürşitlik de çok mühim ama mürit olabilmek daha da mühim. Gerçek bir müritlik yaptı. Sami Efendi'ye senelerce hizmet etti. Onun izinden yürümeye gayret etti.
2: Aşağı yukarı 22 sene veya daha fazla bizzat aktif olarak yanında yakınında hizmette bulunmuş. Hem de dillere destan bir hizmette bulunmuş. Bir hizmet hayatı geçmiş. Müritlik dönemi geçmiş Musa Efendi Hazretleri'nin Sami Efendi Hazretleri'yle. Ve bir büyüğümüzün ifadesiyle mürşidine sevdalanmış bir zattı Musa Efendi. Zaten tasavvuf, tasavvufi olgunluk, tasavvufi yürüyüş böyle bir kitap okumayla oluşan bir yürüyüş değil. İnikas ve insiba derler. Klasik tabir böyledir. İnikas ve insiba yansıma ve boyanma tarihiyle gelişme olur, yetişme olur. Ne demek yansıma ve boyanma? Siz muhabbetle birbirinize kalben bağlanacaksınız. Siz ona adeta kalbinizi muhabbetle rapt edeceksiniz, bağlayacaksınız. Mürşidiniz de size teveccüh edecek, size merhamet kanatlarını açacak, iltifatını yöneltecek. İki gönül bir olacak adeta ve orada duygular akmaya başlayacak. Haller akmaya başlayacak ve böyle güzelleşeceksiniz. Musa Efendi'ye Allah böyle bir teslimiyet nasip etmiş. Kendisi yine şöyle ifade ederdi. Fakir derdi, evvelce gassal elinde meyyit gibi teslim olunacak ifadesini anlamazdım. Yani ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi olmak. Adeta iradesini bile kaybedecek derecede olmak. Bu nasıl olabilir? Bir insanın aklı var, idraki var. Böyle bir şey nasıl olabilir diye düşünürdüm. Fakat diyor, ne zaman Sami Efendi Hazretleri'ni tanıdım, iradem elinden gitti adeta diyor. Onun o güzelliğine, kulluktaki güzelliğine hayran oldum. Gayri ihtiyari, gayri iradi böyle bir bağlanış ve teslimiyet hali zuhur etti.
3: Semerkant Radyo

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Musa Efendi tasavvuf yolunda ilerlemek için teslimiyetin çok önemli olduğunu beyan eder, bu konuda şöyle buyururlardı.
2: Bu yolda teslimiyet çok mühimdir. Teslimiyeti olan rahata kavuşuyor. Teslimiyeti olmayanın ne kadar ibadeti çok olsa da, birçok meziyeti de olsa o kafi gelmiyor. Denizde boğulacak kimse bile öyledir. Denize ve kurtarıcıya teslim olup kımıldamadan durursa, onu sahili selamete çıkarırlar. Yok çırpınırsa kendi kendine boğulur gider. Efendim nasıl teslim olunur? İşte şer'i ölçüler var. Teslim olmak demek Cenab-ı Hakk'a teslim olmak demektir. Ama gelişi güzel de herkese teslim olunmaz, o ayrı bir mevzu. Muhakkak hakiki mürşidi kamil olacak. O zaman ona teslim olmak daha kolaydır. Mesela bir insan herhangi bir şeyhten zahiren ders almıştır. Gönülden bağlanmamıştır ama zahiri olarak dersini yapar. Fakat ufak bir şey olduğu zaman değil teslim olmak, kendi ölçüsüne göre şeyhini tenkit bile eder. Böylesini de gördük. Bu kişi nasıl terakki eder?
3: 1956 yılından sonra Sami Efendi Hazretleri ile bir hac yolculukları oluyor. Beraberinde yol arkadaşları var, yakın hizmette bulunan muhterem insanlar var. Tabii Suriye halkının o dönemde çok muhabbeti sebebiyle önce Suriye'ye iniyorlar, sonra Hicaz'a devam ediyorlar. Pek çok yolculukları bu şekilde gerçekleşmiş. Suriye inişlerinden birinde Sami Efendi Hazretleri diyor ki, otele girmeden önce açlık giderecek ekmek, peynir, helva gibi şeyler alalım, otele öyle geçelim diyor. Yanındaki yol arkadaşlarından birisi diyor ki, efendim diyor, Suriye'de ekmekten, helvadan, peynirden bol bir şey yok diyor. Bir otele yerleşelim, ondan sonra alırız diyor. Musa Efendi de diyor ki, o hizmet eden abimize, abi diyor, üstazımız ne derse keramettir diyor. Onu değiştirmeden dediği şekilde tatbik edelim, alalım, ondan sonra otele geçelim diyor. O abimiz de, yok diyor, önce otele yerleşelim, ondan sonra alırız. Tabii Musa Efendi çok yeni olduğu için hizmette ısrar edemiyor ve otele yerleşiyorlar. Otele girer girmez, odalarına yerleşir yerleşmez bir haber duyuluyor. İşte Suriye'de ihtilal oldu. En az 3 gün sokağa çıkma yasağı var. Tabii bu 3 gün içerisinde, otelde kaldıkları 3 gün içerisinde Sami Efendi Hazretleri, ben sizi uçaktan inerken ikaz ettim. Yani böyle böyle bir şeyler alalım dedim, almadınız şeklinde en küçük imada dahi bulunmuyor. Ve öyle bir durumda herkes dersini almış oluyor. Burada Musa Efendi'nin söylediği, yani büyüğünden ağzından ne çıkarsa, nasıl talep edilmişse aynen yapmak hizmet anlayışının temelini teşkil ediyor. Pek çok yolculuk

0: yolculukları oldu. Yani bütün yolculukları esnasında Sami Efendi Hazretlerinin hizmetinden en çok memnun kaldığı ve hiç rahatsız olmadığı tek kişi Topbaş Musa Efendi'ydi.
1: Musa Efendi Hazretleri öncelikle de gerçekten Sami Efendi Hazretleri'ni hayattayken hep onu ön plana çıkarmıştır. Bir dostumuzun çok güzel bir şeyi vardır. Der ki Sami Efendi Hazretleri'nin torunlarından birisine, ben de sizin Sami Efendi'yi biz sizden daha fazla tanırız. Niye? Çünkü der Musa Efendi bize hep Sami Efendi'yi anlattı. Hiç kendisini anlatmadı. Musa Efendi'nin hemen hemen Sami Efendi'nin bir sohbetini kaçırdığını ben duymadım yani. Nerede onun bir sohbeti varsa hem sohbete katılan hem de gidip işte o günkü imkanlarıyla Hazret'e hizmet eden bir insan. Daha sonra Sami Efendi'nin yazdığı birçok kitabı oturmuş, istinsak etmiş Musa Efendi. Çok güzel bir hattı vardı Musa Efendi'nin. Hatta el salmış zamanında. Çok güzel bir yazısı vardı gerçekten. İnci gibi böyle o rika yazıyı inci gibi yazardı. Defterleri vardır kendilerinin. Mesela yani o defterlere bakıyorsunuz, var bizim arşivimizde. Sami Efendi'nin yazdığı kitapların büyük bir çoğunluğunu oturmuş tekrar oraya baka baka yazmış. Bu tabii hem rabıtaya bir vesiledir, hem de mürşidinin yazdığını böyle yaza yaza hazmetme meselesidir. Tabii daha sonraki zamanlarda hemen hemen bütün Anadolu seyahatlarında Musa Efendi Sami Efendi'nin yanındadır. Ama biraz daha Sami Efendi'nin Anadolu'ya çıkamadığı zamanlarda ise artık Musa Efendi Sami Efendi adına Anadolu'ya gidip Anadolu'da insanları işte güzel Müslüman olmaya, seheri olmaya, infak ehli olmaya, güzel ahlaklı insan olma yolunda telkinlerde, sohbetlerde bulunan bir insandır. Ve bunları da hep Sami Efendi Hazretleri'nin izniyle yapar, gider Anadolu'ya. Ondan sonra da efendim filan yere gittim, işte orada şu sohbette bulundum, şu kitabınızı okudum, şu defterinizi okudum deyip mürşidine bu manada bilgiler veren, ondan sonra faaliyetleri hakkında sunumlar yapan bir güzel insan. Tabii 1979 yılında Sami Efendi Hazretleri Medine'ye hicret edince tabii Musa Efendi'nin yapacağı tek şey vardı yine. Mürşidinin peşinden gitmek veya mürşidin refik olmak diyeyim ona daha doğrusu. İzinden gitmek. Hemen Musa Efendi de artık son zamanlarını 84'e kadar öncelikle 79'dan 84'e kadar hep Medine'de kaldılar. Yani 6 ay Medine'de kalırlardı. Yazın buraya gelip birkaç ay yine Anadolu'daki hizmetleri ifa ederler. Oradan da giderler mürşitlerine, o noktada yapılanları anlatırlar. 84'te mürşitleri Cennetül Baki'ye tevdi edildikten sonra da ta 97 yılına kadar hep yine Medine'de geçirdi büyük bir zamanını Musa Efendi Hazretleri.

0: Musa Efendi Kudüs'e Sır Ruhu, 1960'lı yıllardan 1984 yılına kadar ticari hayatın içinde olmakla birlikte, vaktini daha çok Sami Efendi Hazretlerinin yanında, onun maddi ve manevi hizmetlerini koordine etmekle geçirmiştir. Hatta Sami Efendi Hazretlerinin 1979'da Medine'ye hicretinden sonra, Anadolu'daki sevenlerinin yegane müracaat kaynağı Musa Efendi olmuştur. O, bu kargaşa döneminde engin dirayet ve basiretiyle büyük bir titizlik ve tedbir içinde manevi hizmetlerini yürütmüştür. Aynı zamanda üstadın manevi tekamülünün gün geçtikçe kendini göstermeye başladığı ve nihayet irşat icazetinin kendisine takdim edildiği yıllar da bu yıllardır.
1: Seyri sülükün başlangıcında sık sık sorular sorarak eksikliğimi gidermek istiyordum diyor. Fakirin diyor bu halini beğenmeyen Üstad Hazretlerinin bir gün kaşları çatıldı diyor Sami Efendi Hazretlerinin. Şöyle demek istedi diyor. Bir mürid için böyle yersiz suallere lüzum yoktur gibi diyor. Bu duygu içimde hasıl oldu derken susmayı tercih ettim diyor. Aradan hayli zaman geçmişti. Takriben 20-22 sene geçmişti diyor. Hazrete bakınız. 20

0: 22 sene susmuş. Bir gün cesarete gelip huzuruna çıktım. Dedim ki Sami Efendi Hazretleri'ne, diyor, efendim hayli değerli insanlar size geliyorlar, sorular soruyorlar, istifade ediyorlar. Fakirin hali ne ola ki, dedim, diyor. Biz ne olacağız? Mübarek dediler ki, diyor, buyurdular ki, evladım, teslimiyet ehline sorgu ve suale ihtiyaç yoktur. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sözüdür, buyurdular, diyor. Çünkü orada birleşik kaplar misali kalpler arası alışverişler oluyor. Büyükler dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin derler. Dil dudak deprenmeden sözü anlayan gelsin demek, halden anlayan adam gelsin demektir. Sükutumuzdan istifade edemeyen sözümüzden de istifade edemez derler. Onun için tasavvuf bir hal yürüyüşüdür. Hal sirayetidir, hal geçişidir. Bu hal geçişinde de sözden ziyade sükut ve teslimiyet önemlidir. Ancak teslimiyet deyince insanlar bazen yanlış anlıyorlar. İnsan aklını kiraya mı verecek gibi anlıyorlar. Yok, aklınızı kimse kiralamak istemez. Özellikle olgun şahıslar, kamil şahıslar size rağmen iş yapmazlar. Mümine düşen de Allah'a isyan söz konusu olmadığı sürece, günah söz konusu olmadığı sürece itiraz etmemektir. Ve gerçekten alimin yanında da, arifin yanında da edeple yürümektir. Yol yürüyüşüdür bu manevi yürüyüş. Musa Efendi bu anlamda gerçekten örnek bir mürit-mürşit ilişkisi yaşamış. O kalite hayatının her alanına da yansımış tabii. Tasavvufla onun buluşması tamamen Sami Efendi merkezli olmuş diyebiliriz.
1: Musa Topbaş Hazretlerinin 1956 yılında Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine intisabıyla başlayan bu ulvi yolculuk, 1976 yılında irşat icazetiyle taçlanmıştı. Üstadı 12 Şubat 1984'te Hakk'a yürüdükten sonra yine onun işaret ve arzusu istikametinde manevi terbiye hizmeti başlamıştı. İşte bu hizmetin vesikası olan icazetnamenin meali şu şekildedir.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Bundan sonra kıymetli kardeşlerimize ve yakîn ehline şu hususu açıkça bildirmek isterim ki, Yüce Nakşibendiye yoluna hizmet, gayret ve samimiyetinden dolayı siz manevi evladımız Musa Efendi'yi tebrik eder, irşat yoluna girerek kemale ermeyi arzu eden, Allah'ın salih kullarına tarikatin esaslarını talim etmeniz ve onlara yüce tarikatin nispet, feyz ve bereketini ulaştırmanız için pek kıymetli efendimden aldığım ruhsat gereğince sizi mezun eylerim. Bütün feyizlerin yegane kaynağı olan Cenab-ı Hak Hazretleri kalbinizi iman kaynağı, dilinizi irfan ırmağı eylesin. Sizinle sohbet eden din kardeşlerimizi sohbetinizin şerefinden istifade ettirsin. Amin. Salatu selam Efendimiz ve hidayet rehberimiz olan Hazreti Muhammed'e, onun bütün ehli beytine ve ashabına olsun. Son duamız hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur demekten ibarettir.
3: ...79 senesinde Sami Efendi Hazretleri Medine-i Münevvere'ye hicret etti. O hicret edince arkasında Musa Efendi de hicret etti. Hatta o gidişinde ben şoförlüğünü yaptım. Karadan gittiydik. Buradan çıktık Konya, Adana, Halep, Şam, Amman, Tebük, Medine'ye vasıl olmuştuk. Musa Efendi Hazretleri'nin hanımı da benim teyzem idi. Teyzemle birlikte 79 senesinde Karadan Medine-i Münevvere'ye gittik. Hacca yakındı. hacca yakındı. Teyzemi Medine'de bıraktık. Biz doğru hacca Arafat'a çıktıydık. Sonra dönüp tekrar geldik. Onu Medine-i Münevvere'de yerleştirdik evine. Bir ev tutulmuştu. Sonra biz İstanbul'a dönmüştük. Sonra bu tabii Sami Efendi Hazretleri onu irşatla görevlendirdiği için yaz aylarında Türkiye'ye dönerdi. Türkiye'de de yine bizle birlikte, yani biz şoförlüğünü, hizmetini yapma gayretinde bulunurduk. Anadolu'yu dolaşırdık. Trakya'dan başlar, Ege'den Akdeniz'e iner. Konya, Kayseri, Ankara dolaşıp irşat hizmetlerini yürütürdü. Sami Efendi Hazretleri'nin sağlığında bunu Sami Efendi adına yapardı. Sonra kendisi bizzat irşat makamında devam etti. Hatta yurt dışına da seyahatleri olurdu bu manada. Bir zaman Güney Afrika'ya gitti, Pakistan'a gitti, Arabistan'a sık sık giderdi zaten.
1: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Bunun için birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: İlmi Ledün sahipleri.

Tarih sahnesinde nice hak aşığı, Allah eri vardır ki onların sırlı alemi çoğu zaman insanları şaşırtmış, manalarını anlamadıkları için bazen yanlış düşüncelere sevk etmiştir. Onlar başka bir alemin, başka bir dünyanın insanlarıdır. Onların hallerini aklımızla, muhakememizle idrak edip tartmamız muhal olduğundan, onların hallerinden bize kalan tek ve yegane şey hayranlıktır.

0: Akıl nasılını ve nicesini ister. Kalp iman eder. O sebepten bizler seven ve sevilenlere kalp ehli demekteyiz. Kalp ehli yani nazargâh-ı ilahinin türbedarı. İşte İmam Birgivi Hazretleri de onlardandır. O devrinin meşhur İslam alimlerinden, zamanın Şeyhülislamı tarafından verilen bir fetvayı yırtmış ve fetvanın yanlış olduğunu söylemişti. Verdiği fetvanın yırtıldığını haber alan Şeyhülislam, Birgivi Hazretlerini hesap sormak için huzura çağırdı. Şeyhülislam'ın makamına varan Birgivi Hazretleri, namaz kılmakta olan Şeyhülislam'a selam verip içeri girdi. Şeyhülislam namazı bitirdikten sonra, "Namaz kılan bir kimseye selam verilir mi?" diye sordu. İmam-ı Birgivi Hazretleri ise, "Biliyorum, namaz kılan bir kimseye selam verilemez. Lakin siz benim içeri girdiğimde namaz kılmıyor, içeri çok karanlık şu pencereyi nasıl büyütmeli diye düşünüyordunuz. Ben de sizi pencereyle meşgul görüp selam verdim," dedi. Şeyhülislam Birgivi Hazretlerinin kemalatını anlamıştı. Böyle bir kamil insanı ayağına çağırdığından dolayı özür diledi. Yemek vakti oldu, yemek yiyeceklerdi. Şeyhülislam'ın maiyeti davet edildi. Sofra hazırlandı. Herkes mükellef vaziyette kurulmuş olan sofraya oturdular. Birgivi Hazretleri ise onların yemeğine hiç iltifat etmeyerek kendi torbasından zeytin ekmek çıkarıp yemeye başladı. Şeyhülislam ve diğer misafirler Birgivi Hazretlerine hazırlanan yemekten niçin yemediğini sordular. Birgivi Hazretleri eliyle yemek yiyenlerin gözlerini yukarıdan aşağı bir sıvazlayınca gördüler ki kendi yemekleri o iştahla zevkle yedikleri yemek kokmuş leşten ibaret. Kokmuş leşin üzerinde gezen kurtları görünce onlar da şaşırdılar nasıl bu yemeği yediklerine. Birgivi Hazretleri himmet edip tekrar normal hale avdet ettiklerinde imam bir de kendi ekmeğini elinin içine alıp sıktı ki elinden süzülmüş balın damladığını gördüler. Çünkü onların yediklerine kul hakkı karıştığı için haram olmuş, Birgivi'ninki ise kendi elinin emeği olduğundan helaldi. Göklerden gelen fermanla göklerin malı olanlara ne mutlu. İlm-i ledün sırdır. Sırrın sahipleri ise aşktandır.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

Osmanlı Devleti'nin 22. Padişahı Sultan II. Mustafa Han Gazi, Himmetzade Abdullah Efendi'yi sarayın girişinde karşılıyor. Birlikte istişareler edilecek. Orduyu Hümayun, dostu düşmandan ayırt edecek. Yakında cenk günü gelecek. Şimdi gönüllerden ne geçiyorsa, cenk günü de o geçecek. Lakin hele gönüller bir dinlensin. Karşılıklı hasret giderilsin. Padişah, hoş geldiniz diyor ama gönül ferman dinlemiyor. Aşkla kendinden geçmiş şeyhine sesleniyor. Dudaklar öylece kalmış, kıpırdayamıyor. Size benziyor. Aşığın maşuğu size benziyor. Bülbülün gülü size benziyor. Baktığım her şey size benziyor. Allah kulunun kalbini biliyor. Bana gönüllerin hudutsuz olduğunu siz öğrettiniz. Ömürlerince sultanların eteklerinden tuttu dedelerimiz. Padişahız diye sizi sevemez miyiz? Hünkârım, siz de dedeleriniz gibisiniz. İnşallah Allah rızası için seversiniz. Kula olan sevgi, Allah'a olan sevgiye köprü olur demiştiniz. Aşık ancak maşuğuna vurulur. Hünkârım, kula bir gün sana verdiğim sevgiyi ne yaptın diye sorulur. Aşık o gün geldiğinde kendini maşuğunun yanında bulur. Gönülden gönüle muhabbet, haddini bilen mürşidin işidir. Haddini bilen kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Himmetzade Abdullah Efendi Cihan Padişahına seslenir. Hünkârım, niyetiniz nedir? Bana hazine lazım değil, kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna feda ederim. Her nedenli meşakkat arz olunsa, sabır ve tahammül ederim. Allah'ın kullarına hizmet tamamlanmadan seferden dönmem. Üç şey vardır. Teslimiyet, sadakat, gayret. Vakit gayret vaktidir. Unutma, mürşit, müridinin gece kaç kere sağa, kaç kere sola döndüğünü bilebilir. Mürit nereye gitse, mürşit ondan önce oraya gelir. Bu devlet, ümmeti Muhammed'e çok hizmet etmiştir. Allah izin verdiği sürece de etmeye devam edecektir. Allah indinde şu niyetinize şahitlik ederim. Şimdi bana müsaade edin gideyim. Ümmeti Muhammed'den niyetinize sahip çıkmasını isteyeyim. Gitti. Ümmeti Muhammed'e İslamiyet uğruna cenk etmenin faziletlerini bildirdi. Vakit gayret vaktiydi. Allah rızası için cihada gideceğiz. Bu uğurda tertiplenen ordumuz halkının dualarına taliptir. Halk, orduyu Hümayun'dan duasını esirgememeli

şehittir. Cenk meydanında kalana şehit, dönene gazi denir. Allah kulunun kalbini bilir. Vakit gayret vaktidir. Sultan II. Mustafa ordusunun başına geçti. Allah gazamızı mübarek etsin. Unutmayın, gayemiz kazanmak veya kaybetmek değildir. Allah rızası için cenk etmektir. Biz üzerimize düşeni yapalım. Takdiri yerin göğün sahibi Rabbül Alemin'e bırakalım. Aminler eşliğinde ordu Avusturya üzerine gitti. Avusturya ordusu tarumar edildi. Kaleler Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Sultan II. Mustafa Han Gazi kadere itimat ederdi. Bir süre sonra ordusuyla birlikte İstanbul'a geldi. Allah rızası için akan yaşlar çimenler bitirmişti. Ümmet-i Muhammed'e 9 seneye yakın hizmet eden Sultan II. Mustafa Han Gazi, meftuni ve ikbali mahlasıyla şiirler yazardı. Tebaasına son derece nazik ve hürmetkardı. Sevebilen bir kalp taşırdı.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين الله تعالى من رحمتي بركتي إكرامı إحسانı مغفرتي cümlemizin üzerine olsun inşallah. Mevla-i Bari sevdiği ve razı olduğu işlerde bizlere güç kuvvet ihsan eylesin. Sevmediği, razı olmadığı işlerden bizleri uzak kılsın Rabbim. Söylediklerimizle amil olabilmeyi, dinlediklerimizle amil olabilmeyi Mevla nasip eylesin. Meclisimiz bereketli olsun. Allahü Teala'nın rahmet sağanağından gönüllerimiz payidar olsun inşallah. Allahu Azimuşan bizlere çok ikram etmiş, çok lütfetmiş. Ayet-i Celle'de ifade edildiği gibi ne istediyseniz size verildi. Sa'du billah. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Saymaya kalksanız Allahü Teala'nın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Mevla bize o kadar ikram etmiş ki o ikram edilen güzelliklerin hiçbirisi de bizim liyakatımızdan ya da gayretimizden ya da müstahak oluşumuzdan değil. Lütfetmiş, kerem etmiş Mevla. Allahu latifun bi'ibadih. Allahü Teala kullarına lütufkardır, lütfetmiş. Sadatlar sohbetlerinde ifade ederler. Sultan Hazretleri Rahmetullahi Aleyh sohbetlerinde ifade ederler. Üç büyük nimetten bahsederler. Müslüman beldede dünyaya gelmiş olmak, Müslüman ana babadan doğmak ve ahir zamanın ahiri denilen, böyle nitelendirilen şu zor zamanda saadatlarla tanışmış olmak. Allahü Teala'nın rızasına giden yol kulların adedince, nefesler nefisler adedince buyruluyor. Ancak en kolayı, en hızlı olanı mutlak surette bir rehberle birlikte, bir veliullahın gönlüne girebilmekle buyruluyor. Devletli Sultanımız, Gavsumuz Kattasallahu Aleyhi'ye bir sohbetinde öyle buyurdular. Dediler ki, Allah'a giden yol bazen karanlık olur, bazen tuzaklar olur, çukurlar olur, yılanlar olur, çıyanlar olur. İnsan kendi başına o yolda tehlikelerden arınarak, tuzaklardan kurtularak yol alması zordur. O yüzden elinde kandil ile bir rehbere mutlaka ihtiyaç duyar. Mevla bu büyük nimeti bizlere nasip eylemiş. Tövbe istiğfar etmişiz. Tüm yaptıklarımıza pişman olmuşuz. Tertemiz olan bu kapıya yine tertemiz, temiz bir şekilde girmişiz elhamdülillah. Bu dünyadaki varlık sebebimiz, Allahü Teala'nın bizi yaratma gayesi, hepinizce malum ki kulluk etmek, Allahü Teala'ya ibadet etmek, daha da ötesi Allahü Teala'yı bilmek, tanımak. Bunun için yaratılmışız. Ve bu dünyadaki bütün gaye de aslında budur. Ama ne var ki insanoğlu her şeyi araştırır, araştırır. Öyle ki hele hele şu günümüzde ahir zamanda teknolojinin de vermiş olduğu imkanlarla göğün katındaki, yerin dibindeki, okyanusun derinliklerindeki envai çeşit varlıkları, nebatatı, cemadatı araştırır. Her şeye bakar, der ki bu niye var, bundan dolayıymış, bu niye var, bundan dolayıymış. Her şeyi arar tarar ama ne var ki dönüp kendine bakmaz. Ben niçin yaratılmışım? Gafildir insan zira.

Allahu Azimuşan bizim bu halimizi en iyi bilen, biz etrafımıza bakıp kendimizi unutacağımızı bildiği için diyor ki ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yesinler, içsinler, keyif sürsünler, benim verdiğim nimetlerle benim mülkümde bana isyan etsinler diye değil. Benim vermiş olduğum nimetleri bana kullukta kullansınlar, beni arasınlar, bulsunlar, tanısınlar, sevsinler, bende gayb olsunlar. Allah-u Azimuşşan bize bu kolaylığı da göstermiş. Elhamdülillah biz de bu derdiyle Allah'ın dostuna Mevla bizlere nasip eylemiş. Tövbe istiğfar ile bu yola girmişiz. Bunun adına seyri süluk demişler. Yani bu yoldaki merhaleleri kat etmeye süluk etmek demişler. Terakki etmek demişler. Ve bu yolda gideceksen eğer tövbe ayak mesabesindedir demişler. Ayaksız yol alınır mı? Alınmaz. Dolayısıyla ayaklarımızı edinmişiz. Ve ondan sonra bize gösterilenlere, bize emredilenlere yolumuz istikamet üzere olabilmesi için uymuşuz, tabi olmuşuz. Tarikat-ı Aliye'de bize çok değil, 5 husus emredilmiş. Birincisini söyledik, tövbeyle girdik. Biz bugün nasip kısmet olursa inşallah dilimiz döndüğünce en önemlilerinden, hepsi birbirinden önemli, yolumuzun temelini oluşturan, tabanını oluşturan, üzerine bina edilmiş olan hususu işleyeceğiz. Bugün burada icra ettiğimiz şu birlikteliği işleyeceğiz, sohbeti işleyeceğiz inşallah. Zira sohbet bir müridin Allahü Teala'nın rızasına doğru çıkmış olduğu yolda terakkisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilmediklerini öğrenmek, işin hakikatine varmak, cehalet uçurumundan ilmin doruklarına doğru kanat açmak sohbetle mümkündür. Sohbet nedir? Sohbet, müminlerin bir araya gelmesidir. Sohbet, aynı dava uğruna gönül vermiş, aynı yola çıkmış insanların birbirleriyle bir araya gelmesi demektir. Omuz omuza vermek demektir. Birbirleriyle hallenmesi demektir. Birbirimizden haberdar olmamız demektir. Birbirimizin derdiyle dertlenmek demektir. Kendi nefsine kardeşini, kendi nefsine tercih edebilmek gibi ulvi bir ahlaktan ibarettir sohbet. Sohbet, Nakşibendi tarikatında çok büyük bir yere sahiptir. Zira büyükler bu gerçeği ifade ederken, yolumuz sohbet yoludur buyurmuşlar. Yolumuz sohbet yoludur. Sohbetten ayrı kalan bizim yolumuzdan ayrı kalmış demektir buyuruyor. Şu sohbet meclisleri ve bu meclislerde yapılan zikrin fazileti, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tasarrufu ile bu meclisler kurulur buyuruluyor. Sohbetin bizzatihi ehli Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Ve ilk sohbet meclisini kuran Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ne demektir? Ondan sonra oluşturulmuş bütün sohbet meclisleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaktığı kandilden ışığını almaktadır. Dikkat buyurun. Bir mum bir kandil gibi adeta. Yüzlerce, binlerce mum olduğunu düşünün. Milyonlarca mum olduğunu düşünün. İlk yanan mumdan birincisi tutuşturulur. Sonra o ondan tutuşturulur. O ondan tutuşturulur. En sonuncusu belki ilk yanan mumu görmemiştir. Ancak ilk yanan mumdan inkas eden, akseden o pırıltıyı görür. Nasıl ki vahşette yırtıcı hayvanları geride bırakmış o cehalet asrının insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle erimiş bitmiş her biri birer yıldız gibi doğmuşsa semamıza, bir veli zatın da sohbetine erişen, o kandilden yakılmış kandillere ulaşan hiç kuşkusuz ahlakı güzelleşir, hiç

Kuşkusuz o sahabe-i kiram efendilerimizin nasipdar olduğu gibi onlar da nasiplenir buyururlar. O yüzden Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyurmuş ki yolumuz sohbet yoludur. Yalnızlıkta şöhret var. Şöhret afet. Halk içerisinde bulunacağız. Hep birbirimizle musahabet halinde bulunacağız. Ayrı kalmayacağız. Kopuk olmayacağız. Öyle olduğumuz zaman perişan oluruz. Dağıldığımız zaman perişan oluruz. Bir mürid birkaç arkadaşıyla birlikte mürşidinin huzuruna çıkmış. Mürşidinin huzurunda hallerini arz ediyorlar. Diyorlar ki kurban efendimiz müsaadeniz varsa biz dergahtan uzak duracağız. Dergahtan çıkacağız. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Sufilerin tavırlarından, davranışlarından, ahlakından olumsuz etkileniyoruz efendim. Daha ileri bir ifadeyle rahatsız oluyoruz efendim. Eğer müsaade ederseniz biz dergahın dışında kalalım. Yine hizmetlerimize dergahın dışında devam edelim. Mübarek onlara diyor ki soğuk kış günlerinde haşa min huzur hayvanlar ısınabilmek için bir araya gelirler. Dip dibe iç içe girerler korunmak için. Bu hayvanlardan biri olan kirpi de aynı şekilde soğuktan korunabilmek için birbirlerine yanaşmaya çalışırlar. Okları birbirine batar. Hemen ayrılırlar. Bir süre sonra soğuk kendini hissettirmeye başlayınca yine yanaşırlar. Yine okları birbirine batınca gene uzaklaşırlar. Bir müddet sonra soğuk iyiden iyiye kendini hissettirdiği zaman bu sefer yanaşırlar ve birbirlerine batan okların acısını duymazlar. Zira öbür tarafta soğuktan helak olmak gibi büyük bir tehlike var. Eğer siz de birbirinizin oklarına tahammül etmeyip ayrı düşerseniz dışarısı soğuktur, helak olursunuz diyor. O yüzden birbirimizin dili ok gibi olabilir, tahammül etmek lazım. Birbirimizin davranışları, tavırları ama ne olursa olsun sohbetten, dergahtan ayrı kalmamalı. Çünkü dışarıda daha büyük tehlike insanı bekliyor. Efendim, affınızı istirham ediyoruz ve biz dergahın içinde hizmetimize, dergahın içinde kalmaya devam ediyoruz derler. Ve tekrardan sohbete dönerler. Bu meclisler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle her kim Allah için, Allah'ı zikretmek için bir araya gelseler, meclis kursalar, Allahü Teala Azze ve Celle o melekler tarafından o meclisi kuşatır. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Bakın buraya dikkat buyurun. Allah'ın rahmeti orayı kaplar. Ve Allahü Teala onları yanında bulunanlar arasında zikreder. Yanında bulunanlar arasında zikreder. Süfliden bir misal verelim. Adiden bir misal, aşağıdan bir misal verelim. Çok kıymetli, çok hürmet ettiğiniz bir büyüğünüz. Kendi şerefli meclisinde sizden bizden bahsetse ne hale geliriz? Nasıl keyifleniriz haberdar olduğumuzda? Nasıl bir lezzetleniriz değil mi? Allahu Azimuşan meleklerini gönderir, oradakileri kuşatır. Onların kalplerine sekine iner buyuruluyor. Nedir sekine? Huzur hali. Hiçbir şeyde bulunamayan ancak Allah'ın zikrinde bulunan huzur hali iner gönüllere. Öyle ki dünyanın meşgalesinden çalkalanmış, çalkantılı bir deniz gibi insanın gönlü. Bir oraya çarpıyor, bir buraya çarpıyor. İçinde ne varsa bir oraya savruluyor, bir buraya savruluyor. Öyle bir hal geliyor ki duruluyor, dinginleşiyor, sükunet buluyor. Onun gibi bu meclislerde insan sükunet bulur. Bu meclislerde anlatanın ne anlattığı değildir önemli olan. Esas peşinde koşacağımız Allahü Teala'nın zikri, onun rahmeti, kalbe inecek sekine. Bunun peşinde koşacağız. Bu niyetle arayacağız sohbet meclislerini. Ve bulduğumuzda emin olun o kadar güzel şeyler alacağız ki bu hadis-i şerifin manasını anlamakta zorlanıyoruz belki. Meleklerin bizi ihata etmesini, hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Şu anda melekler bu meclisi ihata etmiş durumdalar. Burayı kuşatmış durumdalar. Ve Allah'ın rahmeti sağanak sağanak üzerimize yağıyor. Bunun akılla izahı güç. Akılla izahı güç. Belki de bunun ne manaya geldiğini anlamamız ahirete bırakılmış. Niye? يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün sırlar kaldırılır. Ne yaptın, ne ettin görürsün. Belki de oraya bırakılmış. Ama bir hakikate inanmışız ki şu meclislerden âlâ meclisler yok. Şu meclislerden daha yüce meclisler yok. Abdurrahman Atâhâ Hazretleri'nin ifadesiyle
7 Müslüman kemali edep ile bir araya gelip halka kurup meclis kursalar, sohbet etseler buyuruyor. Allahü Teala onları melekleriyle kuşatır ve o meclisin tefrişatçısı Hazreti Ali Keremallahu Veci Efendimiz'dir. Subhanallah. Ne demek tefrişat? Yani Hazreti Ali Keremallahu Veci Efendimiz oradakilerin atlarına minderler döşer. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, belki de fehmedip anlayamadığımız minderler döşer. Şerbetçisi de Hızır Aleyhisselam'dır. Saki olur, su dağıtır buyuruluyor. Binaenaleyh bu meclislerden âlâ meclisler yoktur. İnsan bu meclislerden geri kaldı mı, uzak kaldı mı bilsin ki zarardadır, ziyandadır. Bu meclislere ne olursa olsun insanın mutlaka gitmesi lazım. Çünkü sohbet meclisleri rahmet sahnanın üzerimize boca edildiği dünyadaki cennet bahçeleridir buyruluyor. Cennet bahçeleri. Dolayısıyla bu meclislerde insan kuşatma altında. Yani koruma altında. Buyruluyor ki şeytan-ı la'in Allah için bir araya gelmiş sohbet eden müminleri gördüğü zaman dünya ile ikisi birlikte gelirler. Bakın bahsettiğim şey hikaye değil, hakikat. Hak dostları bunu ifade ediyorlar. Şu kapının dibine kadar gelirler. Şu kapının girişi var ya, oraya kadar geldiler. Şeytan-ı la'in dünyaya diyor ki görüyor musun şunları? Görüyor musun şunlara bak ne yapıyorlar? Toplanmışlar Allah'ı zikrediyorlar görüyor musun? Yani hayıflanır. Ama elinden bir şey de gelmez. Niye? Melekler ihate etmiştir. Giremezler. Dünya ona ne der biliyor musunuz? Sen hiç endişe etme. Hele onlar dağılsınlar. Ondan sonra ben onların her birini tek tek yakalar sana teslim ederim der. Ve oradan ayrılırlar. Hakikatte de öyle değil midir? İnsan bu meclislerin dışında biraz kaldığı zaman, biraz ayağı kesildiği zaman, biraz gelemediği zaman ne olur? Dünya onu öyle bir yakalar ki, öyle bir yakalar ki haşa min huzur, meclisin hürmetinden dışarı olsun, kurbanlık hayvanları zapt etmek için azgın boğaları böyle burnundan yakalarlarsın, böyle yakalarsın kımıldayamaz. Aynı öyle iki burnumuzdan böyle yakalar bizi, teslim vaziyette gideriz şeytan-ı la'inin kucağına neuzubillah Allah muhafaza buyur. Ondan sonra şeytan-ı la'in ne dese bizi peşinden çeker götürür. Peki kurtulma ne ile mümkün? Yine bu meclisler. Yine bu meclisler. Saadatlara baktığımız zaman buyuruyorlar ki bu meclisler diğer 10 kötü meclise, bakın 10 kötü meclise kefarettir. Allah için Allah'ın zikrinin yapıldığı sohbet meclisleri 10 tane isyan meclisine, 10 tane isyan meclisine kefarettir. Hatta insan Allah için niyetini Allah'ın rızası olarak tutup gayret ederse 700 isyan meclisine kefaret bir meclistir. Bu kitaplar yazıyorlar. Bunları hepimiz okuyoruz. Ben burada bilmediğinizi söylemiyorum. وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen hatırlat. Mü'mine fayda verir buyuruyor ayet-i celle'de. Nasıl kefarettir? Şimdi biz gün içerisinde markete giriyoruz, bakkala oraya buraya gidiyoruz, alışveriş merkezine gidiyoruz, durağa gidiyoruz. Hele ki gayrimüslim bir beldede o onca olmadık yere giriyoruz, çıkıyoruz. İnsanlarla temasımız oluyor, göz temasımız, vücudumuz değiyor, karşı karşıya oturuyoruz, letaiflerimiz karşı karşıya geliyor, zulmetli nazar yiyoruz, kalbimiz kilitleniyor. Bunları his etme noktasında hissedemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Günahlar kalbi narkoz gibi etkisi altına alır. İşlenilen her günah kalbe vurulan bir narkoz gibidir. Narkozu yedi mi beden? Ona şamar da vursan, bıçak da vursan duymaz. O yüzden çok hissedemiyoruz. Ama hakikat bu. Öyle meclislere giriyoruz ki ayağımıza yılan, akrep, çıyan sarılıyor. Elbisemizin içerisine giriyor. Kanımızın içerisine giriyor. Ağzımıza, yüzümüze dolanıyor yılan, çıyan, akrep. Görmüyoruz ama hakikat. O meclislerden üzerimize yapışmış olan zararlı, ziyanlı şeyleri şu meclislere girerek ne yapıyoruz? Adeta dezenfekte havuzuna girmiş gibi tertemiz temizleniyoruz. O bütün zarar ziyan ne varsa o meclislerden bize bulaşmış, hepsini Allahü Teala tertemiz ediyor. Sohbet meclisleri, Allah'ın zikredildiği, peygamberi kıssalarının anlatıldığı, sahabe-i kiramın hayatının anlatıldığı, saadatların sohbetlerinin yapıldığı meclisler, dikkat edin, zulmeti ve günahı ortadan kaldırır buyuruyorlar. Zulmeti ve günahı ortadan kaldırır.
Allah Resulü'nden, peygamberlerin kıssalarından bahsetmek imanı, ashab-ı kiramdan bahsetmek yakini, saadatlardan bahsetmek muhabbeti artırır ve günahlara kefarettir, zulmeti kaldırır buyuruyorlar. Girdin bu meclise, ne varsa ne yoksa eline ayağına şeytanın vurduğu, dünyanın vurduğu çengel

Kalbim incelirdi. Halbuki taşlaşıyor insanın kalbi. İşlenilen günahların tesiriyle. Onun sohbetine gittiğimde diyor kalbimde incelik olur. Öyle bir hale gelirim ki o sohbette aldığım muhabbet ve neşe ile bir hafta hiç aralıksız diyor devam ederdim ibadetlerime. Sohbet kalbe vurulan bir kamçı gibidir. Kalbe kamçıyı öyle bir vururlar ki onun sızısı kimisinde bir an, kimisinde bir gün, kimisinde bir hafta gider. Ama o sızıyla birlikte gittiğinde sabah namazını kaçırmaz. Niye? Gecenin bir vakti sızı gelir böyle. O ibadet vaktinde sızlar. Kalbi ağrıyan adam yatabilir mi? Ciğeri tıkanmış, nefes alamayan adam uyuyabilir mi? Değil mi? Bir maraz varsa tatlı olan uyku da tatsız olur. Sızlar kalp. Es-salatu hayrun minen nevm dediği zaman müezzin saddakte ve berirte, doğru söyledin, seni iyiye çağırıyorsun deyip dikilir ayağa, fırlar. Koşar cemaate. Diğer zamanlarda da aynı şekilde. Sohbet var denmesini beklemeden koşar. Hatme denildiği zaman uçar. Rabıta vaktini iple çeker. Virdini çekmediyse açlıktan şekere düşer gibi ruhunun şekeri düşer. Ne olur, bedenin şekeri düştü mü denge kaçar, düşer. Virtle gıdalanmadı mı ruhun da şekeri düşer. Bu sohbet meclisleri de yine aynı şekilde. Ama o sızıyla birlikte kendine gelir. Bir hafta devam eder. Geçtiği zaman tekrardan gider. İmam Süheyverdi Hazretleri buyuruyor. Sohbet meclislerine iştirak insanın iç aleminin gözeneklerini açar. Ciğerin duvarları vardır biliyorsunuz. Akciğerin cidarları, duvarları vardır. Nefes alındığı zaman oksijen oralara dolar. Eğer o gözenekler açıksa rahat nefes alırsın. Hem günlük yaşamında hem gece istirahatinde rahat olursun. O gözenekler tıkanmaya başladı mı her şeyin etkiler. İç aleminin gözenekleri sohbette açılır. Astım hastasının fısfıs ilacını içine çekmesi gibi adeta. Hepimiz ya hastayız ya çoluk çocuğumuzda vardır bu. Allah şifa versin hastalarımıza. Çektiği zaman kendine gelir, koşar. Bu sohbet meclisinde de insan o rahmeti teneffüs ettiğinde içinin gözenekleri açılır buyuruyor mübarek. Sohbetle insan hadiselerin hakikatini kavrar. Yani Allah yolunda karşılaştığı meselelerin ona ne manaya geldiğini sohbette kavrar insan. Seyri süluk dediğimiz yol var ya, Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselam ile sohbetinde neler kavramışsa hasbelkader biz de Sadat'ın sohbetinde öyle şeyler kavrarız. Hadiselerin hakikatini ne ile keşfetti Musa aleyhisselam? O müsahabetle keşfetti değil mi? Aynı onun gibidir. Sahabe-i kiram efendilerimiz hadiselerin, yaşanan cereyan eden hadiselerin, kullukta karşılaştıkları hadiselerin hakikatini ne ile keşfettiler? Sohbet ile keşfettiler. Sohbetin bu faydası da vardır. İmanın, sadakatin kuvvetlenmesi bela ve musibetlere düçar olmak ile olur. İnsanın iç dünyasının kuvveti de ilmin sağlam olmasıyla mümkün olur. Peki bütün bunlar ne ile mümkündür? Sohbet ile mümkündür. Birlik beraberlik ile mümkündür. Niye? Bakın, bir mesele yaşarsın, gidersin bir sufinin yanına, o sufi sana olmadık yerden olmadık meseleleri anlatır. Bunu hemen hemen hepiniz yaşamışsınızdır. Olmadık meselelerde, olmadık hiç konu değildir anlatmaya başlar. Meğer ki senin derdindir o. Senin derdindir, aşamadığın bir derdindir. O seni hiç anlamazsın, oradan seni tutar çeker alır. Çünkü birbirini temizlemekte, ıslah etmekte, yola getirmekte müminlerin durumu, bir el, düşünün ki bir eli yıkayan diğer el gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tek başına bu eli ne kadar temizleyebilirsin? Mümkün mü? Ama bu elle beraber olursa güzel olur. O yüzden sohbet meclislerinde bir araya geldiği zaman insan, ses gibi düşünün, bir ses gibi. Kendi başına her birinin sesi bir yerde çıktığı zaman cılız cılızdır sesler. Her biri bir dağda sesler cılızdır. Gitmez gideceği yere. İşittiremez işittireceği yere. Ama hep birlikte bir araya gelip de bir ağızdan bağırsalar sesler kuvvet bulur, artar ya. İşte onun misali. Niye? Çünkü sohbet meclislerinde kimimizin kalbi kuvvetli, kimimizin kalbi zayıf. Rahmetli Yarbay amca sohbetten kaldırmazmış değil mi? Niye? Çünkü sohbet meclisinden kalkan harp meydanından kaçan kişi gibidir buyuruluyor kitaplarda. Bu kadar tehlikeli. Niye? Harp meydanından kaçmak büyük günah. Niye? Çünkü zayıf kalpliler kuvvetlilerden destek alarak oradadırlar. Biri kalktı mı zayıf kalpler dağılır. Sohbet meclisleri de öyledir.

birbirimizi destekleyip buralara geleceğiz. Birimiz geri kaldık mı öbürü de bize bakar. O da gitmemiş, ben de gitmeyeyim. Veyahut da geldi, git o da git, ben de gideyim. Yalnız kaldığımız zaman, ayrı kaldığımız zaman şeytan-ı la'in sürüyü kapan kurt gibi, sarikul iman, sütü gözleyen yılan gibi, kurdu kuzuyu bekleyen kurt gibi, evi gözleyen hırsız gibi imanı çalmak için pusula bekliyor. Kesinlikle biz böyle bir tehlikeyle burun buruna iken yalnız kalabilir miyiz? Olmaz. Tek başına insan mukavemet bulamaz. Şeytan ve nefis, dünya da onların destekçisi ve hizmetkarı oldu mu, insan kendini onların elinden alamaz. Aldatıcı güzelliklerine kanar ve belini tuttuğu gibi kırar. Bir bilgin baba var, 7-8-10 tane evladı var. Sekeratül mevt halinde ölecek. Diyor ki, evlatlarım toparlanın. Toplanıyorlar. Hepiniz diyor, gidin birer ince çubuk alın gelin. Şöyle parmağım kalınlığında. Getirip getiriyorlar. Diyor, hepiniz getirdiğiniz çubukları abinize verin. Abisine veriyor. Abisine diyor ki, 10 tane ince çubuk bir araya gelmiş, kır bakayım diyor, kırılır mı? Çubuk ince de olsa onu bir araya geldiğinde mukavemet buldu. Kırılmadı. Sonra dedi ki, herkes getirdiği çubuğu alsın yanına. Aldılar. Tuttuğu gibi çıt, hepsi böyle çok küçük bir hamleyle kırdılar. İşte dedi, evlatlarım benden sonra bir arada olursanız, musahabet halinde olursanız, bu çubukların bir araya gelip kuvvet bulduğu gibi kuvvet bulursunuz, düşmanları sizi kolayca alt edemez. Nefis ve şeytan sizi kolayca alt edemez. Ama her biriniz bir tarafta kalırsanız, hiç kusura bakmayın, kimse öyle yiğitlik yapamaz. Çıt diye belini kırar. Örneklerini de görmüşsünüzdür. Allah muhafaza buyursun. O yüzden buyruluyor ki, sohbet meclislerine gitmeli. Allah dostlarıyla birlikte olmalı. Allah dostlarıyla beraberlik, onların sohbet meclislerine iştirak etmek, insanı hiç anlamadığı şekilde, hiç fark etmediği şekilde destekler, kuvvetlendirir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sohbeti var. Buyuruyor ki, Allah dostları salihlerle birlikte ol. Onlarla birlikte olursan, onların sohbetinde bulunursan, Allah'ın onlara olan yardımı sana da ulaşır. Allah onlara yardım ediyor, onlara yardımı sana da ulaşır. Sen de onların gözü ile görürsün artık meseleleri. Onların gözü ile görürsün. Allah da tıpkı onlarla övündüğü gibi seninle de övünür buyuruyor. Allah dostları sadıklarla birlikte olmayı, onların sohbetinde bulunmayı, onlardan bahsetmeyi çok ilginç bir benzetme ile benzetme yapmışlar. Günümüze benzetmişler. Allah dostları sadıklarla birlikte olmak, gönlünde Allah'ın derdiyle dertlenmiş insanlarla birlikte olmak, radyasyon gibi, radyasyon. Bu telefonların yaydığı radyasyon var ya, radyasyon gibi. Müşahedesi imkansız, neticesi mutlak müessir bir durumdur. Mutlaka tesir eder. Bugün radyasyonun etkisini hepimiz bilimsel olarak biliyoruz. Görebilip müşahede edemiyoruz ama etkisi muhakkak. Aynı onun gibi öyle muhakkak tesir eder. Ve yine sohbet meclislerinde Gavs-ı Bilvanisi Kattasallahu Aleyhi buyuruyor ki, sohbet meclislerinde Allahü Teala'nın dostlarının zikri yapıldığı zaman, bakın buraya dikkat buyurun, Allah'ın dostlarının bahsi yapıldığı zaman mutlaka oraya ruhaniyetleri teşrif eder buyuruluyor. Mutlaka. Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kattasallahu Aleyhi. Onların teşrif ettiği mecliste bulunmanın bereketini varın düşünün. Yine melekler meclis kurulduğu zaman, bir yerde birkaç kişi bir araya geldiği zaman melekler hemen giderler onların yanına. Niye? Çünkü orada zikrullah var mı ona bakacaklar. Allah'tan mı bahsediliyor, dünyadan mı bahsediliyor, peygamberinden mi bahsediliyor, bir başka bir şeyden mi bahsediliyor, hemen giderler. Eğer dünyadan veyahut da masivadan bahsediliyorsa o meclisten nefret edip döner giderler ve derler ki, siz Allah'ı gerçekten sevseydiniz onu alardınız. Maşukunuza gerçekten aşık olsaydınız, maşukunuz Allah olsaydı ondan bahsederdiniz deyip o meclisten giderler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Nabi'nin oğluna verdiği öğütler. Hayriye, şair Nabi'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır. Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nabi, daha çok bu eseriyle tanınır. Şair bu eserini oğlu Ebu'l-Hayr Mehmet Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur. Kitap kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler, öğütler ve nasihatlerle doludur. Kitabın diğer önemli yönü de devrinin iç yüzünü ve sosyal hayatını yansıtmasıyla da tarihi bir vesika oluşudur. Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir. Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin, kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir. Öğütlerin yazılış sebebini şair Nabi şöyle anlatır. Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı, ey aziz ve celil olan Allah'ın bağışı oğul. Bendeki özelliklerin ve şahsi erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut. Sende methedilecek ahlak çoktur ve çok şükür ben de o bakımdan zararda değilim. Bunlardan biri güzel yaratılışının kokusudur. Edebe dair alametler ise sende yaratılışın.

baştan mevcut. Lakin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun. Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için, ey babasının canı, istediğim bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır. Dilerim ki bunu canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın. Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni hem de başkalarını kuşatsın. Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve babamın yadigarıdır diye anasın. Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Böylece sen, ben öldüğüm zaman lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun. İslam yapısının 5 temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi. Bu binanın içinde olan kişi rahattır. Dışıysa fenalıkların ayakları altında kalmıştır. Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol. O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet. O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı gözyaşı dökmek ne saadettir. Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat neymiş bir gör. Eğer İslam'ın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin. Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz ama yine de sana bu sırrı açıklayayım. Çalış ve gayret göster ki gitgide bunun hikmetini anlayacaksın. Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın. Rukiye vardığında da dal harfi ortaya çıkar. Bu söz peygamber ismidir, bilesin. Ey harikulade ruh, oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür. Anla ki namaz kılmayan kişi hiç Adem olur mu sözündeki sırlar sana açılır. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme. Oruç Allah'ın kullarına bir lütuftur. Orucun mükafatını bizzat Allah verir. Oruç bir rahmet sofrasıdır. Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir. Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir. Onun için asla oruca riya giremez. Oruç Allah'ın ezeli kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir. Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir. Oruç cennet nimetlerinin yol göstericisidir. Böylece oruçta yeme içmeyi terk etmek bir rahmet sebebi olur. Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir. Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir. O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır.

Kâbe yoluna git. Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü, ey bilgi ve anlayış limanı kokularla donatan oğul, yola çıkacaksan mutlaka Kâbe yoluna git. Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür. Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının öperek şifa buldukları bir taştır. Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için altın oluktan rahmet dökülür. Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir. Ondan içen suçlu kullara şifa verir. Günahlarından arınmalarını sağlar. Lebbeyk sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir giderler. Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edesin. Arefe günü bağışlayıcı Allah'ın insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir. Arafat'ın o berraklığı ve tertemizliği satır satır günahların affı için berat yazmaktadır. Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur. İhramlar içindeki acıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur. Ey oğulcuğum! Eğer sen Kâbe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir. Karşılığını kıyamette alırsın. Malını muhtaçlardan esir

Ey Sadef'in kulak süsleyen incisi, ey Şeref hanedanının hayırlı halefi oğul, üzerinde zekata ait olan bir tanecik bile bırakma. Zekatını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun. Zekata ayrılan o mal Hazreti Allah'ın hakkıdır. Sen de edasını ihmal etme. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ondan elini çekme. Vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin. Zekatını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine 10 verir. Malının zekatını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz. Malın telef olması zekatını vermemektendir. Ayrıca zekatı vermemek bazı musibetlere de hedef olur. Dine uyularak verilen zekat malın tohumudur ve zekat olarak verilen mal, bu tohum Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur. Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki bu da iki alemde sana yeterlidir. Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah zekatı da fakirlere tahsis etmiş. Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır. Fakirlerin hakkını kesme. Senesi geldikçe zekatını ver. Ayrıca sadaka vererek de zekatını tamamla. Bir mal için zekat kök, sadaka ise dal budaktır. Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur. Nitekim bunu kuvvetlendiren birçok da ayetler vardır. Fakirler zenginlerin aynasıdır. Nitekim her şey zıddıyla vardır. Eğer Allah'ın takdiri seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz. İşte Allah bunu böyle yaratmış. Nimetin şükrüne sebep fakirliktir. Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir. Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekatını kime verirdin? Fakir zekatı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin. Zekat senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir. Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et. Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin. Fukaraya merhamet nazarıyla bak. Sertlikle konuşma, cömertlik et. Malını muhtaçlardan esirgeme. Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara da yedir. Kapını fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun. Acıkmışı doyurmak her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır. Senin elinden bir açın doyması nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir. Bir susuza su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır. Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir. O geçim malı ne kutludur ki fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar. Ve o mal sahibi ne saadetlidir ki bin yere azık gönderir. Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer. Sakın fukaraya tiksintiyle bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma. İhsanda bulunarak çocukları sevindir. Gönüllerini alarak kalplerini mamur et. Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa. Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse, nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil hem de söz ile şükrünü eda et. Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder ama sen yine de canı gönülden şükret. Hem

gizli gizli ve çok çok şükret. Hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun. Allah'ım kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Misafire ikram et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun. Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını say. Misafirin gözünü haset çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkanı varsa onu ondan esirgeme. Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar. İsteğinin yerine getirilmesi için imkanlarının hepsini kullan. Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse, o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış. Yaptığın hayrı başa kakma. Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakar davranmamak da ayrıca teşekküre değer. Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah-u Teala bilsin. Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme. Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan. Nice insanlar yardım istemekten utanırlar. Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır. Nice ikbaliyle aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir. Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez. İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol. Ol ki bu hareket altın tavan yapmaktan daha iyidir. Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir. Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan bunun hayrı ne sana ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider. Kimsesizlere yardım dağıtmak zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür. Oysa o zenginler hem yer içerler hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar. İlimlerle kendini donat. Ey edep çimenliğini süsleyen fidan! Ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! Gece gündüz şerefli mukaddes ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol. İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır. İlim her şeyin üstündedir. İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol. Resul-i Ekrem Efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi. Yine o ilim sahibi peygamber dedi ki, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Nur diyarının sultanı ilim hakkında Rabbim ilmimi arttır isteğine memur ol. Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali olsun. Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir. Var ile yoku bilme yolu yine ilimdir. İlim ilahi bir sofradır. İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır. İlim, sahili olmayan bir denizdir ki, onun içinde alim geçinenler gerçekte cahildir. Allah, cahillik için ölüm, ilim için hayattır dedi. Sen de sakın ölü grubuyla aynı durumda olma. Cahillik ile ebedi hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü

ilim vasıtasıyla birbirinden ayır. Çeşitli ilimlerle kendini donat, zihnini doldur. Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir. Bir şeyi bilmek sorulduğu zaman ben onu bilmiyorum demekten daha güzel değil mi? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem insanlara telkini ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisidir. İlmi ehlinden öğren. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha iyidir. Bir şeyden habersiz olan cahil nerede, her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile ama bir olur mu? Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da cahile mevki ile yücelik gelmez. Cehalet insana bir bela zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez. İlim varlığın, cahillikse yokluğun kaynağıdır. Hiç var ile yok beraber olabilir mi? İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı. İlimden de hiç kimse elem görmedi. Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur. Sakın ilmin dış kabuğunda kalma. Manaların özüne ulaşmaya bak. İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir. Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel. Nitekim yürünüp geçilen yer evin dışıdır. Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir. Hiç denizin sahilinde ince olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lazım.

Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşım, kimseler silmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan,

göster. Lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister. Lütfeyle cemalin göster. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sensin ismi baki olan,

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. Ait oldu Ogdülmiş'e, oğluna cevap verir. Ait oldu, Allah kime akıl, fikir ve bilgi vermişse o bütün dileklerine kavuşmuş demektir. Kimin huyu iyi, işleri güzel ise o bütün arzularına kavuşur ve onun hayatı aydınlık olur. Bütün iyiliklerin sebep ve sermayesi iyi iş yapmaktır. İşler iyi işlenirse karşılığında insan için binlerce sevinç vardır. Ben baba idim, artık ölüp gidiyorum. Ey Rabbim, sen ebedisin. Ona kutluluklar ver. Onu bolluk ve rahatlık içinde tut. Belalardan sakla. Her iki dünyada da kurtuluş ver. Kötüden koru, yüceliklere kavuştur, sıkıntılara düşürme, aç, çıplak bırakma. Düşünen, uyanık kişi ne der, kulak ver. Böyle insan kişilerin önderidir. Allah kime yardım etmişse, o kişi her iki dünyada kutluluğa ermiştir. Hangi kul Allah'a inanıp bel bağlamışsa, o bela kapısını kapamış ve kendini kurtarmıştır. Ben seni Allah'a emanet edip nasihatta bulundum. O isterse korur ve saadete kavuşturur. Gönlünü doğru tut, yalan söyleme, Allah'a ibadet et, gevşeklik gösterme ve yarınki işini şimdiden yap. Her türlü iyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini bil. Allah'a inan ve ona ibadette bulun. Neye muhtaçsan ondan iste. Sana güç, kuvvet verecek ondan başkası değildir. Buyrukları ne ise onlara değer verip baş üstünde götür. O zaman Allah seni dünya ve ahirette yüceltir, üstün kılar. Gidişin doğru olsun. Sakın yanılıp sapıtma. Alçak gönüllü ol ve büyük söz söyleme. Bir müddet ömür sürdüm. Artık gidiyorum. Dünyanın bana ne yaptığına bak ve düşünüp ibret al. Bu dünya için kendini ateşe atma. İnsanların mallarını haksız yere alıp da zulmetme. Kendim çok mal topladım fakat yiyemedim. Günlerim geçti. Lakin pişman olmanın bir faydası var mı? Bütün varlığım sana kaldı. Bana ise

de vebal ve yük oldu. Rahatlıkla yiyerek, sevinçle tüket. Doğru ol, işlerin eksiksiz olsun. Bu neşe ve huzur, sevinç, doğruluk sayesindedir. Bu güzel yaratılışlı, doğru tabiatlı, iki dünyayı da doğrulukla mekan eden yiğit ne der? Kulak ver. İnsan huzur isterse, dilediği her bir şeyi doğruluk içinde bulur. Buna inan. Eğer çok zengin olmak istiyorsan, zenginler nasiplerini doğrulukta buldular. Millete baş olmak ve büyük yerlere gelmeyi arzu ediyorsan, hep doğru yolda git. İnsan doğrudan ayrılmayıp, hep hayır yapsa, işleri hep doğru olsa, onun güneşi iki dünyada da parlar. Ait oldu, oğlum bana kulak ver. İyilik yaparak, hayır işleyerek kendine cehennemi kapat. Hep iyilik yap, kötüden uzaklaş. Böyle yaparsan ister otur, ister kalk, hep iyiliklerle karşılaşırsın. Kötü kimseye yaklaşma, hep sana zarar getirir. Kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. İki yüzlü kimseye sözünü söyleme. Sırların ortaya çıkar ve sözün her tarafa yayılır. Dedikodu yapan kimseyi evine alma. O görüp öğrendiklerini bütün memlekete yayar.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım.

0: yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Konuşan Tarih.

Hepinize sevgiler ve selamlar. Yine bir tarih programında Konuşan Tarih'le sizlerle beraberiz. Efendim, bu hafta 1. Murat Han'ı anlatmaya devam edeceğim. Lakin tarihimizin bu bölümünde savaş meydanlarından değil de biraz daha teşkilattan, askeri teşkilattan bahsedeceğim. Bu hususta sizi bilgilendirmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Murat Hüdavendigar, Konstantinye'yi yani İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve Kızıl Elma ülküsünü gaye edinmiş, Nizam-ı Alem davasına kendini adamış, çok büyük hedefleri olan mücahit bir padişahdı. Bu büyük hedefleri ancak çok kuvvetli, vurucu gücü üst düzeyde bir ordu ile ulaşabileceğini de ancak bu ile olacağına inanıyordu. Bu şuurla devrin en mükemmel silahlarını önce kendisi keşfediyor ve kullanmaya başlıyordu. Henüz yeni yeni kullanmaya başlanan top mermisini savaşlarda gereği şekilde kullanabilmek maksadıyla topçu ocağını kurdu. Sevgili dinleyenler, top ile mermisini dökmek ve muharebede top kullanmak üzere iki kısım olarak kurulan topçu ocağı kapıkulu ocaklarının yaya kısmına dahil olup tamamıyla müstakil idi. Murat Hüdavendigar savaşlarda kullanmaya başladıktan sonra Osmanlı ordusunun başarılarında mühim rol oynamaya başlamıştı bu topçu ocağı. Topçu ocağı teşkilatına Acemi Ocağı'ndan efrat alınmaktaydı. Gerek topçunun atış kısmına gerekse top ve mermi imalinde istihdam edilecek acemi efrada ihtiyaç duyulduğu zaman topçubaşı Divan-ı Humayun'a müracaat eder, lüzumu kadar acemi isterdi. Durum Yeniçeri Ağası'na acemi ocağının hangi kısmından ne miktarda ve hangi vasıflarda çıkma yapacağı yazısıyla bildirilirdi. Her iki sınıf için ayrılan efrat da şakirt olarak deftere kaydedilirdi. Top dökücüleri kısmında bulunan şakirtler tezgahlarda yetişecek usta olurlardı. Fabrikada dökümcü başının emrinde tamirci, burgucu, yamacı, dökümcü, delici gibi muhtelif sanat erbabı ile mahiyetleri çalışırdı. Topların zarbezen ismindeki muhtelif çeşitleri yanında şakloz, pranga, bacaloşka, ejderdehen, havan gibi tipler vardı. Topçu efradı merkezde bulundukları gibi nöbetleşe kalelerde hizmet de verirlerdi. A bölükleri ve cemaat olarak iki kısma ayrılmış olup her birinin çeşitli ortaları vardı. Cemaat kısmı yetişmiş iki ortadan meydana gelirdi. Sevgili dinleyenler, topçu ocağında sertopi veya topçubaşı denilen bir ocak kumandanı ile dökümcübaşı, ocak ketüdası ve çavuşu gibi yüksek rütbeliler, çorbacı veya bölükbaşı ile dökücü halifeleri isimlerinde daha küçük rütbeli zabitleri yanında bir de ocak katibi bulunurdu. Sivil nazırlardan da tophane nazırı ile tophane emrini vardı. Tophane emini, tophaneye alınan ve sarf edilen eşyanın defterini tutar ve her sene hesabını verirdi. Tophane levazımı da bunun eliyle tedarik edilirdi. Dökümhane kısmında top fırını, mimarı, topçu halifeleri ve ambar katibi denilen usta muavinleri de vardı. Bunlar ikinci derecedeki zabit ve memurlardandı. Ayrıca top dökülmesi için ocağın yanılmasından itibaren sıvı demir cevherinin top kalıplarına akıtılması zamanına kadar geçen vakti tuttuğu kum saatiyle topçu ocağının dökümhanesi için tayin edilmiş bir mukavit vardı. Ocağın da bir de Duagu ismi verilen duacısı vardı. Taşyarı'ya sefere giden topçu ortalarının bayrak açmalarında ve maaş için sergi açmasında dua etmekle mükellefti. Topçubaşı günde 60, 50 ise Yeniçerilerden fazla olarak 6 ile 8 akçe alırlardı. Ocağın mevcudu 1200 civarındaydı. Murat Hüdavendigar kale kuşatmaya gidildiğinde nakliyesi mümkün olmayan büyük çaplı topların kuşatılan kale önünde dökülmesi için gerekli tertibatın alınmasında sıkı sıkıya talimatını vermişti. Kıymetli dinleyenler, top arabacıları ocağından da biraz bahsedelim sizlere.
Murat Hüdavendigar'ın Osmanlı ordusunda kullanmaya başladığı ilk toplar deve, katır ve beygirlerle nakledilen küçük ve hafif toplardı. Padişahın harp sanatına verdiği önem sebebiyle bu toplar daimi bir tekamül ve gelişme içindeydi. Büyük çaplı toplar dökülmeye başladı zamanla. Bu topların deve ve katır ile götürülmesi imkansız olduğundan arabalarla taşınmasına karar verildi. Bunun üzerine top arabacılar ocağı kuruldu. Arabacı başı denilen ve tüm general seviyesinde bulunan bir kumandandan sonra ocakta Kethüda, çavuş, baş çavuş, Kethüda yaveri, ocak katibi gibi birinci derecede ve bölük başı, oda başı, halife isimleriyle de ikinci derecede orta ve bölük zabitleri bulunurdu. Ocağı Efrat, acemi ocaklarından alınırken arabacılara gerekli olan döşeme ağacı Rumeli ormanlarından, arabalar çeken beygirler de gene bu yöreden tedarik edilirdi. Beygirler için çulların altına konan kepenekler ve tırhala ve fener tarafından getirilirdi. Ocaktaki asker sayısı başlangıçta 500 iken 3000'e kadar çıkmış, beygir sayısı ise 500'ü aşmıştır. Kıymetli dinleyenler, bir de humbaracı ocağımız var. Önceleri topçu ve cebeci ocaklarının bazı bölümleri humbaracı diye zikrediyoruz biz. Humbara el bombası olup tüfekle atılanları da vardı. 600 civarında mevcudu olan ocak, oda denilen ve her biri 100 kişiden meydana gelen 6 bölüye ayrılmıştı. Bunların 3'ü ulufeli, 3'ü de tımarlıydı. Her ulufeli odaya 200 akçe ile bir oda başı ve 90'ar akçe yevmiye ile 3 tane 30 başı ve 30'ar akçe yevmiye ile 10 tane 10 başı, vekil harç, çavuş, imam, cerrah, yazıcı, davulcu tayin edilirdi. Neferlerin yevmiyesi 18, alay başı denilen humbaracı başının yevmiyesi ise 300 akçeydi. Efendim, bir de ordu içerisinde lağımcı ocağı var. Bunlar ise iki sınıftan meydana gelen bir ocak. Muharebe zamanında muhasara edilen kaleleri yıkmak için lağım yapmak ve atmakla vazifeliydi. Birincisi maaşlı olup cebeci başının emri altında cebeci ocağına bağlıydı. İkincisinin de ziyamet ve tımarları vardı. Tımarlı lağımcıların başındaki amire lağımcı başı denirdi. Bundan başka Kethüda ve çavuş ocağın büyük zabitlerinden olup alemdar da küçük zabitlerinden. Yer altından yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkma veya lağım atarak havaya uçurma işi lağımcılarındı. Osmanlı ordusunda çok iş görmüşlerdir bunlar. Lağımcılar seferde ordu ile beraber giderlerdi. Mevcut lağımcılar yeterli gelmediği zaman hariçten lağımcı alınırdı. Osmanlı ordusunda lağımcılık mühendisliğe eş ehemmiyetli bir meslekti. Sevgili dinleyenler, şimdi biraz da Kapıkulu süvarilerini anlatayım size. Efendim, Yeniçeri ve Bostancılar arasında hizmet görmüş olanlarla iç oğlanları ve büyük fedakarlığı görülen garip yiğitlerinden alınan fertlerle meydana getirilen bir sınıf Kapıkulu süvarileri. Yeniçeriler ve diğer piyade sınıfları gibi maaşlıydı bunlar da. Tımarlı sipahilerden ayırmak için bunlara Kapıkulu süvarisinden başka bölük halkı da denirdi. Daha sonralar yalnız sipahi denilince de Kapıkulu süvarisi kastedilir oldu. Kapıkulu süvarisi ocağına bölüğe çıkmak denir. Bu suretle buradaki boşluklar doldurulurdu. Altı bölük olan Kapıkulu süvari ocağına gerek saraylardan gerek Yeniçeri ocağından geçenlere bir hayvan veya hayvan parasıyla beraber yay ve ok akçesi adıyla bir miktar para verilirdi. Sevgili dinleyenler, Murat Hüdavendigar'ın gördüğü lüzum üzerine kurduğu bu ocak, başlangıçta sipahi ve silahtar olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Bu iki kısım süvarden sonra derece derece aşağı doğru Ulufeciyan-ı Yemin yani sağ Ulufeciler ve Ulufeciyan-ı Yesar yani sol Ulufeciler, Gurabay-ı Yemin sağ garipler ve Gurabay-ı Yesar sol garipler ismiyle 4 Kapıkulu süvarisi daha ihdas edildi. Kapıkulu süvarilerinde her bölüğün vazifesi
ayrı ayrıydı. Kapıkulu süvarilerinin silahları bir pala ve bir mızrakla gaddare denilen ve eğerin kaşına asılı bir kılıçtı. Bunlar meşakkate dayanıklı ve atik olan Anadolu atlarına binerlerdi. Harpte iki derin nizam üzerine nizam alarak değişmeli olarak düşmana hücum ederlerdi. Her süvari sefere bir de yedek at götürmek mecburiyetindeydi. Sevgili dinleyenler, sipahi ocaklarına kaydolunacaklar hakkında hat denilen padişahın tahriri iradesi çıkardı. Bu ocağa gireceklerin ismi evvela mukabeleci denilen mali memur defterine kaydedilirdi. Mukabeleci ocaktaki mahlulleri her ulufe zamanında bir deftere yazarak vezir azama bildirir, o da hükümdara arz ederdi. Vezir azamın huzurunda ulufelerini alacak süvariler maaşlarını alırken iptida denilen askeri hüviyetlerini gösterirlerdi. Bu hüviyetlerde her neferin künyesi, eşkali ve ulufe miktarı yazılıydı. Süvari ağalarından sipahi ağası sancağa çıkacak olursa 300 bin silahtar ve sağ ulufeci ağaları da 200 bin akçelik haslarla sancak beyi olurlardı. Kapıkulu süvarilerinin hükümet merkezinde yeniçeriler gibi müstakil kışlaları yoktu. Bunlar çok miktarda at beslemek zorunda oldukları için hükümet merkezine yakın geniş alanlarda bulunurlardı. Kıymetli dinleyenler, askeri müesseseleri tamamladıktan sonra yavaş yavaş savaş meydanlarına dönelim. Efendim, Süleyman Paşa gibi Cevaber kumandanını ve hemen arkasından Orhan Gazi gibi azim ve kudretli irade sahibi bir hükümdarın vefat etmesi Rumeli fütuhatının gelişmeye başladığı bir zamana rastlamıştır. Orhan Gazi'nin yerine geçen Murat Han ilk elde Anadolu'da harekata girişmesinden ümitlenen Bizanslılar Burgaz, Çorlu ve Malkara'ya saldırıp buraları geri aldıkları gibi sahil şeritlerini de elde etmeye çalışıyorlardı. Bunun yanında Papaz Hristo'nun başlattığı katliam, terör ve yağma hareketleri bir müddet devam etmiş, sonra Murat Han'ın büyük mücahit Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'yi bu konuda görevlendirmesi, Karaca Bey'in yoğun gayretleri sonunda faili meçhul katliamların faili olan Papaz Hristo ve adamlarını suçüstü yakalayarak idam etmesiyle bıçak gibi kesilmişti. Fakat bu defa da papalık harekete geçerek Osmanlı masum Hristiyan din adamlarını idam ediyor, katlediyor diye yaygara koparmaya başladılar. Hristiyanlığı bu şekilde Haçlı bayrağı altında toplamaya gayret gösterdiler. Sevgili dinleyenler, Hristiyanlar Rumeli'den Osmanlı izlerini tamamen silmek için mücadele ederken Osmanlı'nın kuvvetlerine kumanda etmekte olan Murat Han'ın Rumeli Beylerbeyliğine tayin ettiği Lala Şahin Paşa başta olmak üzere Hacı İl Bey'i ve Evranız Gazi telaş göstermeyerek yeni sultanın orduya yeniden düzenleyip Anadolu'daki işleri yoluna koyarak Rumeli'ye dönmesine kadar Hristiyan güçlerine ellerindeki az sayıdaki kuvvetle soğukkanlılıkla müdafaa etmeye gayret gösterdiler. Onların bu soğukkanlı hareketi her geçen gün dalga dalga büyüyerek acımasızca saldıran Hristiyan güçleri önünde muhtemel bir paniğin önüne geçmiş oldu. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa, Murat Han'ın kendisini Rumeli Beylerbeyine tayin edip bu diyara geldiğinde ilk işi Hacı İl Bey'i Evrenoz Gazi Akıncı Beyleri ile iyi bir diyaloğa girerek işbirliğini sağlamak olmuştur. Hristiyanların savaş stratejisi ne olursa olsun Osmanlı kanı dökmek üzerine kurulmuştu. Kadın, kız, bebek, hasta, yaralı, yaşlı fark etmiyordu onlar için. Onlar için yeter ki Müslüman olsun, mutlaka hiç acımadan öldürmeliydi. Papalık bu konuda kesin talimat vermişti. Bu kurala uymayan kumandanlar kilise ve papalık tarafından aforoz edileceklerdi. Lala Şahin Paşa papalığın bu acımasız talimatını öğrendikten sonra bu diyardaki Müslümanların can güvenliğini muhafaza etmek için civarda bulunan Müslüman köylerinin listesini çıkararak bu köylerin sorumluluğunu Evrenoz Gazi,
Hacı İlbeyi ve Karacabey Gazi arasında paylaştırdı. Her yerleşim birimine askeri 3 kişilik Akıncı güvenlik elemanları yerleştirdi. Akıncıların yerleşim birimlerinde olduğunu bilmeden bu köylere saldırmaya kalkışan Hristiyan çapulcular son neferine kadar orada telef olmaya başlayınca artık bu eşkıya Osmanlı köylerinin yakından bile geçmez oldular. Aslında padişahı bile kara düşüncelere sevk eden bu faal meçhul baskınların Lala Şahin Paşa'nın diyaretiyle önüne geçilmesi Murat Han'a rahat bir nefes aldırmıştı. O da cennet mekan babası Orhan Gazi gibi Müslüman veya kafir masum insanların ölmesinden büyük üzüntü duyuyordu. Ancak Hristiyanların Rumeli'de başlattıkları yağma ve katliam hareketleri de göstermişti ki nizam alemin tahakkuk etmesi için cihadın devam etmesi, Avrupa fütuhatının gerçekleşmesi şarttı. Aksi takdirde bu kafirler kendi insanlarına bile gün göstermez, bu dünyada kan ve gözyaşı bir türlü dinmezdi. Efendim Evrenoz Gazi, Hristiyanların fethettiği Burgaz, Çorlu ve Malkara'da yaşayan Osmanlıları katledeceklerini bildiği için bu hisarları fethedecek donanım ve gücü olmasa da en azından orada yaşayan Müslümanları koruyabilmek için kumandası altında bulunan Akıncı birliklerini işgal altındaki bu topraklara yollamıştır. Sevgili dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya, görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
4: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Yüce Rabbimiz Müberra kitabımızda şöyle buyurmaktadır. De ki, şüphesiz benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümün, alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam 162. Zamanın baş döndürücü bir hızla aktığı zihinlerimizin ve gönüllerimizin her gün biraz daha yorulduğu bir çağda yaşıyoruz. Günlük koşturmaların, bitmek bilmeyen telaşların ve zihnimizi kuşatan binbir çeşit dağınıklığın arasında çoğu zaman en temel hakikati gözden kaçırıyoruz. İnsan başıboş yaratılmadığı gibi hayat da rastgele yaşanacak bir süreç değildir. Bugün bireysel ve toplumsal olarak yaşadığımız en derin krizlerden biri hiç şüphesiz bir nizam ve intizam krizidir. Kalplerimizin dağınıklığı amellerimize, amellerimizin dağınıklığı ise ömrümüzün bereketine yansıyor. Kalpten başlayarak amellerimize ve bütün bir hayatımıza nebevi nizamı tesis etmeliyiz. Hayatımıza çeki düzen vermek dış dünyadan önce kalpte ve niyette başlar. Amellerimizin anlam kazanması neyi, niçin yaptığımızı netleştirmemize bağlıdır. Niyeti ihlasla mayalanmayan bir hayat, dışarıdan ne kadar planlı ve intizamlı görünürse görünsün, özünde büyük bir dağınıklıktan ibarettir. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği şey vardır, buyuran Resulullah Efendimiz ilk olarak niyetimizi doğrultmamızı tembih etmektedir. Hayatımızı düzene sokmanın ilk adımı, gün içindeki her işimizi Allah'ın rızası eksenine oturtmaktır. İşimizi yaparken, ailemizle ilgilenirken, öğrenirken veya dinlenirken bu niyeti diri tutmak, en sıradan hareketleri dahi ibadete dönüştüren ilahi bir nizam anahtarıdır. Hayatımızdaki dağınıklığı giderecek bir diğer ilaç da zamanı doğru kullanmaktır. Yüce dinimiz İslam, bize zamanı adeta bir emanet olarak vermiş, onu zayi etmemeyi, özenle muhafaza etmeyi öğütlemiştir. Müslümanın günlük olarak yapacağı en büyük ibadet olan 5 vakit namaz, zaman dilimleri içine sırlanmış ilahi bir emanettir. Nasıl ki sabah güne başlamadan önce bir iş planı yapıyor ve önceliklerimizi belirliyoruz, aynı şekilde günlük planımızı namaza ve dinimizin emirlerine göre ayarlamalıyız. Hayatımızı namaz çevresinde şekillendirdiğimizde zamanın üzerindeki o gizli bereket açığa çıkacaktır. Güne erkenden namazla, hayatı verene şükrederek ve besmele ile başlamak nebevi hayatın en belirgin öğretisidir. Günün ilk saatlerindeki ibadet, sükunet ve bereket günün geri kalanındaki nizamın ve huzurun temelini atar. Hayatımızın düzen kazanmasındaki en büyük rehber hiç şüphesiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Onun hayatı en mükemmel nizam örneğidir. Yeme içmesinde uyku düzenine, insan ilişkilerinden ibadetine kadar her adım ölçülü, dengeli ve istikrarlıdır. Amellerimize yön verirken aşırılıklardan ve geçici heyecanlardan uzak durup sünnetin ölçü ve devamlılık ilkesini esas almalıyız. Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı olanıdır. Hadis-i şerifi bize gösterir ki her gün aksatılmadan okunan bir miktar Kur'an-ı Kerim, düzenli yapılan virt veya istikrarlı yapılan bir hayır, karakterimizi inşa eden asıl nizamı doğurur. İstikamet üzere düzenli bir hayatın korunması sürekli bir denetim ve düzeltme mekanizmasına bağlıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin uyarısı bu düzenin omurgasını oluşturur. Peygamberler kendilerine iman eden toplumların hayatına müthiş bir denge, nizam ve anlam katmış rehberlerdir. İlahi mesajdan mahrum olunan çağlarda insanlık hayatın belirsizlik girdabında kaybolmuş, ruhsal boşluklar ve ahlaki yozlaşma içinde kendi kendini tüketen bir sürüklenişe mahkum kalmıştır. Peygamberlerin getirdiği ilahi ilkeler, sundukları hayat düzeni ve tavsiyelerse insanlığa adeta bir can suyu olmuş, kaostan düzene, belirsizlikten huzura geçişi sağlamıştır. Dünya ve ahiret dengesini mükemmel bir şekilde kuran bu ilahi rehberlik sayesinde insanlık hem bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmüş hem de ebedi kurtuluşa ermiştir. Büyüklerimizin hayatında İslam'ın getirdiği bu düzenin her alanı aksettiğini görürüz. Bunun en belirgin örneklerinden biri Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Kuddise Sirruhu Hazretleri'dir. Onun gerek camiinde gerek evinde hayatının her anında muazzam bir planlama hakimdi.
camiye bitişik sayılacak yakınlıktaki evinden namaza çıkmak üzereyken ezanın hangi kelimesinde evden adımını atacağı dahi belliydi. Onu görmek veya görüşmek isteyen herkes onun günün hangi saatinde tam olarak nerede bulunacağını bilirdi. Namaz, oruç, zekat gibi hem bedeni hem de mali ibadetlerimizin tamamı ilahi bir ölçü ve mükemmel düzen içinde yerine getirilir. Niyetinden ifasına, eda vaktinden rükunlarına kadar her aşaması belirli bir nizam dahilindedir. Vaktinde eda edilmeyen namaz, oruç, hac geçerli eda sayılmayacağı gibi her ibadetin kendi içinde şart olan düzen muhafaza edilmediğinde geçerliliğini yitirir. İbadetlerindeki bu intizamı hayatının geneline yansıtan kişiler ruhen ve zihnen huzur bulur. İç karışıklığından, belirsizlik ve bunalımlardan kurtulur. Hem kendisi rahatlar hem de çevresine huzur verir. Aksi halde düzensizliğin ve kaosun egemen olduğu bir hayat insanı içten içe yıpratır ve tükenmişliğe sürükler. Dinimizin emirlerini özümseyen bir müminin hayatında kararsızlığa yer yoktur. Camiye, namaza giden bir mümini düşünelim. Saf düzeninden safların sıklığına, cami adabından içinde yapılan ibadetlere kadar her aşamasında bir intizam vardır. İbadetle başlayan bu intizam, müminin bakışına, işine ve tüm hayatına sirayet eden bir ahlaka dönüşür. Boş vermişliğin, özgürlük ve serbestlik adı altında sorumsuz bir hayatın hakim olduğu günümüzde İslam'ın nizamıyla hayat bulabiliriz. Bu intizam ve disiplinin öğrenileceği en kıymetli ocaksa şüphesiz aile yuvamızdır. Bu düzeni sağlamada aile büyüklerine çok iş düşmektedir. Yeme içmesine, konuşmasına, yatıp kalkmasına varana kadar her konuda örnek olmalıdır. Dengeli bir hayat süren ebeveynlerin evlatları da bu düzenli hayatı devam ettirir. Bugünkü kalp ve zihinsel dağınıklığın en büyük sebeplerinden biri de hiç şüphesiz dijital dünyadır. Bu sanal alemde kendisini kaybeden, dijital girdaptan kurtulamayan kişiler zamanla hayatın her alanındaki denge ve düzeni yitirirler. İslam'ın ölçülerinden ve nebevi öğretinin sunduğu disiplinden uzak kalan gençlerin geleceği de ne yazık ki bu dağınıklıktan olumsuz etkilenmektedir. İşte bu yüzden nebevi nizama uymak sadece kurallara uymak değil, hayatın her anını ibadet ve anlamla buluşturmaktır. İhlaslı bir niyet, zamanı emanet bilme bilinci, sünnete uygun dengeli bir yaşam ve düzenli muhasebeyle inşa edilen bir ömür, hem kişisel hem de toplumsal dağınıklığımıza nihai çözümdür. Rabbimizden hayatımızın her anında rızasına uygun yaşamayı ve nebevi nizamı ölçü almayı niyaz ederiz, tevfik ve inayetiyle.

0: Yürü git, gözün görmesin seni. Sabır taşı olsa çatlar ya. Bir işin de hakkından gel be. İşin gücün aytalık. Yıkıl karşımdan. En sonunda kapının önüne koyacağım seni.
1: Selamun aleyküm. Uygunsuz bir zamanda geldim galiba. Küçük bir işim olacaktı.
0: Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Asıl siz kusura bakmayın. Böyle kavga gürültü karşıladık sizi de. Siz buyurun oturun. Ben çay söyleyeyim size. Çayınız bitene kadar hazır ederiz. Buradan mı kesilecek?
1: Evet, işaretlemiştim ben. Fazlalıkları kesilecek sadece.
0: Hemen. Evladım, hemen iki çay getir buraya. Alın şunu da, bırakın elinizdekini. Hemen halledin beyefendinin işini. Haydi.
1: Çıraklar olunca ustaya iş düşmüyor tabii. Ne güzel. Allah bereketinizi artırsın.
0: Gençleri idare etmek pek zor beyefendiciğim. Babası yakın arkadaşımdır. Al yanına meslek öğrensin dedi. Kıramadım. Ama hatırda bir yere kadar. Ne sorumluluk var, ne işe ehemmiyet. Haylazın teki. Sövüyorum olmuyor, dövüyorum olmuyor.
1: Hiç nasihat etmeyi denediniz mi?
0: Siz bilmezsiniz efendim. Nasihatten de anlamaz o.
1: Dövmekten ve sövmekten de anlamadığını söylüyorsunuz. Oysa güzel söz kalpleri cezbeder. Karşımızdaki anlasın ya da anlamasın, daima nasihat etmek, sohbet eylemek, yumuşak olmak, kırıcı olmamak gerekir. Yumuşak konuşmak insanların kalplerini yumuşatır. Sonu da hayır olacağından konuşmaları tatlı, yumuşak ve tenkit etmeden dile getirmek aynı zamanda bir hayra vesile olacağından büyük ecri vardır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde din nasihatle kaimdir buyurmuşlardır. Bilmez misiniz? İslam'da ne söz çirkinliği ne de iş çirkinliği vardır.
0: Doğru dediniz aslında. Hay Allah! Yanlış yapmışız demek ki.
1: Nasihat eden yumuşak, mütevazı olmalıdır. Kur'an'ın en büyük tavsiyelerinden birisi de din kardeşlerinin birbirlerini uyarması ve nasihat etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de içinizde hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir cemaat bulunsun. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir buyurulmuştur. Çok vaktinizi aldım, sağ olun. Elinize sağlık. Borcum ne kadar? Şöyle takdim edeyim.
0: Borç mu? Ne borcu? Asıl ben size borçlandım. Bana nasihati öğrettiniz. Bana nasihat ettiniz. Az şey mi? Ömrünüze bereket. Güle güle.
2: Zamanıdır. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhabalar sevgili dostlar, Semerkant Radyo'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Mana İklimi programımızla yine radyolarınızın, evlerinizin, iş yerlerinizin konuğuyuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Süleyman Salih Şahin ve muhterem hocam Hüseyin Kadıoğlu ile birlikte yine kaldığımız yerden bu hafta devam edeceğiz. Nerede kaldık onu kısaca hatırlatalım. Onu hatırlatmadan önce belki ilk defa dinleyenler vardır programımızı. Neden bahsettiğimizi hatırlatayım, sonra nerede kaldığımızı hatırlatarak programımıza başlayalım ve devam edelim inşallah. Mana iklimi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaları sizlere yorumlamaya gayret ediyor sevgili dostlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın geçmiş ümmetlerle, peygamberlerle veya güzide şahsiyetlerle ilgili anlatmış olduğu kıssaları sizlere biz buradan aktararak, biraz da dilimiz döndüğünce yorumlayarak yorumlamaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatıyor idik. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor idik hatta. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında, Allah-u Teala ile mükaleme yani konuşma için gittiğinde, orada kendisine Tevrat kitabı indirilmişti. O Tur Dağı'nda 40 gün kaldığında aşağıda, yani İsrailoğulları yaşadıkları şehirde, kendilerine altın bir buzağı yaptılar. İçlerinden Samiri isimli birisi hepsinden altın, zinet eşyalarını toplayıp onları ateşte eritip altın bir buzağı, heykel yaptı. Hatta öyle bir heykeldi ki ses çıkarıyordu rüzgar estiğinde, böyle uğultulu bir ses çıkarıyordu ki insanlar onu duyduğunda ürperiyordu. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken bu altın buzağı kendilerine ilah, tanrı edinmeye başladılar. Yani Allah-u Teala'nın tevhid dininden, Hazreti Musa'nın onlara tebliğ etmiş olduğu tevhid dininden sapmaya başladılar. Hazreti Musa Aleyhisselam da kardeşi Harun Aleyhisselam'ı onlara göz kulak olması için bırakmıştı. Fakat Hazreti Harun Aleyhisselam da onların önüne maalesef geçemedi. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir tanrı edinmişlerdi artık. Zaman geçtikten sonra Hazreti Musa Tur Dağı'ndan iniyor ve görüyor ki İsrailoğulları, yani kavmi, ümmeti kendilerine bir tanrı edinmiş. Hemen gidip Harun Aleyhisselam'a ilk olarak kızıyor. Hatta o kadar kızıyor ki rivayetlere göre saçından tutup çektiği ifade ediliyor. Şöyle diyor Hazreti Musa Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesiyle söylüyorum. Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, bundan sonra arkamdan ne kadar kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz? Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'u başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun ise, anamın oğlu, bu kavim beni cidden zayıf gördüler ve neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle beraber tutma, dedi. Musa Aleyhisselam da yine Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle cevaben şöyle dedi. Ey Harun, sana ne engel oldu da bunları delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin, emrime asi mi oldun, dedi. Harun Aleyhisselam ise, ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme, ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum, cevabını verdi. Hocam biraz uzattım, kusura bakmayın. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın arasında geçen bu diyalogdan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine tövbe etmelerini söylüyor. Hatta o buzağının kenarına birkaç adam koyuyor ki ona tapınmaya gelenlerin başlarını kessinler diye rivayet ediliyor. Onlar da yaptıkları, işledikleri bu günahtan tövbe ediyorlar. Burada kalmıştık geçen programımızda. Artık buradan ben sözü size bırakayım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Buyurun.
1: Evvela Allah-u Teala programımızı hayırlara vesile eylesin.
0: Amin.
1: Bereketli kılsın. Sözlerimizden evvela kendimizi, ondan sonra dinleyenlerimizi istifade ettirsin inşallah. Bir hatırlatma yaparak programa başlayalım. Hı hı. O da şu ki, çok iyi biliyoruz ki amel edilmeyen sözün karşı tarafa faydası yoktur.
0: Evet.
1: Söylediğinizle amel ediyorsanız dinleyene faydası var, anlattığınıza faydası var. Biz sözlerimizin müteessir olmadığını biliyoruz, tesir etmediğini biliyoruz. Ancak bu sözlerden bahsettiğimiz zatın hatırına, onu sevenin ve onun sevdiğinin hatırına inşallah evvela bu sözler bize ve sonrasında da dinleyenlerimize tesir eder. Böylelikle hidayete erme noktasında ve bizim hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltme noktasında bizlere yardımcı olur. Böyle ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah dinleyenlerimiz de bu söylediklerimize amin derler. Böylelikle bu sohbet de bereketli olur. Biz de keyif alırız, dinleyenler de keyif alır. İnşallah dinleyenlerin o güzel duaları sebebiyle i̇nşallah. Öyle ümit ederek programımıza başlamış olalım inşallah.
0: İnşallah.
1: İmtihan adı üzere çok zor bir şey. İmtihan olmak çok zor bir şey. Hatta işte yani okuma meselesini tekrar devam ettirme gündeme geldiğinde birçok insan şunu der ki, ya zaten işte üniversiteyi de bitirdim, artık bundan sonra o sınav heyecanını kaldırabilecek durumda değilim. Heyecan demeyelim, sınav stresini kaldırabilecek durumda değilim der birçok insan. Ve o yüzden de belki okumuş insanların az kısmı akademik kariyerini devam ettirirler. Sınav dediğiniz zaman, imtihan dediğiniz zaman insanda bir stres oluşturuyor haliyle. O yüzden imtihan olmak çok zor bir şeydir.
0: Evet.
1: Siz çok iyi bildiğiniz bir şeyi de imtihan edildiğiniz anda unutabiliyorsunuz. Bu dünyayla alakalı söylüyorum bunu. Dünyayla alakalı söylüyorum. Çok iyi bildiğiniz bir şey hakkında imtihan edildiğinizde o işi çok iyi biliyorsunuz. Ama imtihan veya sınav heyecanından onu unutabiliyorsunuz. Çok iyi hafız olabilirsiniz. Öyle bir topluluğun önünde Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ki ve okumuş olduğunuz ayeti kerime, okumuş olduğunuz yer, sizin çok iyi bildiğiniz, çok iyi ezberini yapmış olduğunuz ayet.
0: Evet.
1: Ama o an kalabalığın heyecanından unutabiliyorsunuz bunu. Yani bu insanın yapısı gereği böyle. Bu olabiliyor. Niçin bunu söyledim? Şundan dolayı, nasıl dünyada dünyalık işlerden sınav olmak, imtihan olmak zorsa, uhrevi açıdan da imtihan çok zordur. Allah-u Teala bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin.
0: Amin.
1: Çünkü nefis zalimdir. Ne zaman patlak vereceği hiç belli olmaz. Öyle bir imtihan ediliriz ki o imtihan sonunda Allah muhafaza başarısız kalabiliriz. O başarısızlık Allah-u Teala muhafaza etsin bizi. İmanımıza dahi sebep olabilir.
0: Evet.
1: İnşallah imanlı olanlardan oluruz. İnşallah imanlı yaşayıp imanlı göç edenlerden oluruz. Cenab-ı Hak bizi ağır imtihanlara, kaldıramayacağımız imtihanlara, kazanamayacağımız imtihanlara maruz bırakmasın inşallah.
0: Amin.
1: O tür sınavlarla inşallah karşı karşıya kalmayalım biz. Bu duayla başlamış olalım.
0: Evet.
1: Peki bunun niçin söyledim?
0: Evet, merakla bekliyoruz hocam.
1: Böyle peş peşe geliyor. İsrail oğullarının yaşamış olduğu da bir imtihan idi. Musa aleyhisselam zamanında. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na çıktığında İsrail oğullarının yaşadığı bir imtihan idi. Ve maalesef imtihanı kaybettiler. Samiri'nin onlara yapmış olduğu buzağı, bu sizin ilahınızdır diye onları kandırmaya çalıştığı o buzağı hadisesi İsrailoğulları için bir imtihandı. O imtihan, onlar imtihan olurken başlarına da Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamı, kardeşi Harun aleyhisselamı bırakmıştı onlara sahip çıksın diye.
0: Evet.
1: Fakat Harun aleyhisselam onları bir noktaya kadar engelleyebildi. Oradan daha ötesine gidemedi. Musa aleyhisselam kendisine sorduğunda, ben seni bunlar bozgunluk yapsınlar diye mi bunların başına bıraktım? O da cevap vermiştir, demiştir ki ben bir noktadan öteye gidemedim. Korktum ki sen döndüğünde diyeceksin ben seni bunların başında bıraktım ama sen bunların hepsini birbirine düşürdün, perişan ettin diyeceksin diye korkumdan dolayı bir noktadan o yana gidemedim.
0: Çok işlerine karışmak istemedim.
1: Evet, karışıklık çıkar diye işlerine karışmak istemedim dedi.
0: Evet.
1: Ve İsrailoğulları böyle bir imtihanı, Musa aleyhisselamın yokluğundaki böyle bir imtihanı kaybettiler.
0: Evet. Peki hocam, özür dileyerek ben biraz özet çok uzamasın diye oraya az önce girmemiştim, şimdi hatırladım. Musa aleyhisselam Samiri'ye soruyor, sen neden böyle yaptın diye. O zaman ne cevap veriyordu Samiri? Neden böyle bir şey kalkışıyor yani, altın buzağı yapma, işte yeni bir tanrı edinme ihtiyacı neden doğuyor Samiri'de?
1: Samiri diyor ki ben diyor onların görmediklerini gördüm diyor. Ne kadar enteresandır. Zira diyor o elçinin izinden bir avuç toprak alıp onu diyor erimiş mücevheratın içine attım. Çok enteresan bir şey. Elçiden kimi kastediyor? İnsanların görmeyip de kendisinin görmüş olduğu Musa Aleyhisselam'ın huzuruna gelen Cebrail Aleyhisselam idi. Elçi dediği Cebrail Aleyhisselam. Onun bastığı yerlerden toprak alıp altını eritmek için yakmış olduğu ateşin içerisine, yani veya o mücevheratın, o eritmiş olduğu, ateşte eritmiş olduğu o mücevheratın içerisine atmış.
0: Evet.
1: Esas keramet aslında orada. Fakat onu Samiri yanlış yolda kullanmış.
0: Yani kendisine Cebrail Aleyhisselam mı görme lütfu veriliyor ama o farklı yönde mi kullanıyor onu? Yanlış evet. Yönde kullanıyor.
1: Tabii bunu nereden fark etmiş? Yanlış yönde kullanıyor. Kendi emelleri doğrultusunda kullanıyor bunu. Hı hı. Onun atının bastığı yerler diyor, oraları yeşermiş gördüm. Hı. Atının bastığı yerleri yeşermiş gördüm diyor. O yüzden onun izinin toprağından bir avuç alıp o altınları erittiğim ateşin içerisine attım diyor.
0: Buzağı yaptığı ateşin içerisine.
1: Evet. Onun içerisine atınca esas keramet orada. Hı hı. Ama o bu kerameti kendi emelleri doğrultusunda kullanmış. Neden bunu yaptın diyor Musa Aleyhisselam. Diyor bunu böyle yapmamı nefsim bana hoş gösterdi. O yüzden bunu yaptım. Nefsine uyduğu için bunu yapmış. Ama Samiri helak oldu. Estağfirullah. قَالَ فَذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرُ اِلَى اِلَٰهِكَ الَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ النَّسْفَ. Sadakallahu al-Azim. Musa Aleyhisselam dedi ki Samiri'ye, çekil git. Artık sen hayatın boyunca bana dokunmayın diyeceksin. Allah muhafaza etsin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Musa Aleyhisselam böyle söyledi Samiri'ye. Rivayete göre Musa Aleyhisselam'ın ayeti kerimede geçen bedduasından sonra Samiri hakikaten ağır bir hastalığa, bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış ve ömrü boyunca insanlardan uzak durmak zorunda kalmıştır.
0: Evet.
1: Ve bunun neticesinde son olarak diyor ki buzağıyı tanrı edinenler var ya, ayeti kerimede bahsediyor Allah-u Teala. İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız ki aslında bu ayet-i kerime Samiri'nin bulmuş olduğu cezadan bahsediyor. Hmm. O da böylelikle cezasını bulmuş oldu. Evet. Nefsine uyduğu için, sorumuzun neticesi bu aslında. Samiri nefsine uyduğu için böyle bir şey yapmış. İsrail oğulları da Samiri'nin nefsine uymasıyla beraber imtihan olmuş oldular. Ama o imtihanı kaybettiler. Fakat imtihanı kaybetmiş olsalar da yine Musa Aleyhisselam şefaatçi oluyor. Onların pişman olduklarını görünce onların pişmanlıklarını Allah-u Teala'ya arz ediyor. Hatta tapan kimler varsa, o buzağıya tapan kimler varsa hepiniz kendinizi öldürürseniz ancak affolursunuz diyor. Ve hepsi başlarını kılıçların altına koyuyorlar. Öldürecek olanlar öldürüleceklerin akrabaları. Hı hı. Yani birbirine çok yakın insanlar, biri diğerini öldürecek. Neden? Yapmış olduğu o büyük günahtan dolayı. Ancak böyle affolunursunuz diyor. Ama Allah-u Teala onları affediyor. Kendilerini öldürmeden Allah-u Teala onları affediyor. Onlar tövbe ediyorlar. Musa Aleyhisselam da onların tövbesini Allah-u Teala'ya ulaştırıyor. Ya burada da enteresanlık var. Yani şöyle bir enteresan durum var. Onlar tövbe ediyor. Musa Aleyhisselam da onların tövbesinde aracı oluyor aslında.
0: Evet.
1: Hocam, bu konuya değinmeden geçmeyeceğiz.
0: Oraya geçmeden önce Samiri ile ilgili.
1: Ama muhakkak değineceğiz.
0: Tamam, onu unutmayalım hocam. Samiri ile ilgili aklıma takılan bir mesele var. Şimdi Samiri'nin yapmış olduğu şey o zaman için değerlendirildiğinde işte Hazreti Musa'nın buyruğuna karşı

0: karşı gelmesi, işte nefsine uyup İsrailoğullarını Allah-u Teala'nın yolundan başka bir yöne saptırması olarak görülebilir ve bunu da altın buzağı meselesiyle yapıyor. Ama tabii ki bunu birazcık günümüze uyarladığımızda Samiri'nin Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi, onun atanın bastığı yerden toprak alıp o erimiş altının içine atması meselesi şöyle değerlendirilebilir mi hocam? Günümüzde de insanların işte ben keramet görmek istiyorum, işte ben niye keramet görmüyorum, işte anlatıyor bazıları, işte şöyle şöyle oldu, böyle bir keramet gördüm ben diye anlatılır. Bazı insanların keramet görmesi, keramet istemesi, görenlerin bunu farklı yorumlaması meselesine neler söylersiniz?
1: Allah dostları zatlar keramet gösteriyorlar. Allah-u Teala böyle bir yetki vermiş onlara.
0: Peygamberlerin mucizeleri haktır, evet. Allah dostlarının da kerametleri haktır.
1: Aynen öyle. Hak olmakla beraber Allah dostları keramet göstermekte o kadar utanırlar ki bunun mukayesesini şöyle söylerler. Derler ki kadınlar kendi özel hallerinde iken nasıl utanıyor, mahcup oluyorlarsa Allah dostları da keramet gösterdiklerinde, keramet göstermekte o kadar utanırlar ve mahcubiyet hissederler. Eğer bize muhakkak keramet gösteriliyorsa veya illa keramet görmek istiyorsak o aslında maalesef bizim zayıflığımıza işarettir. Evet. Zayıf olduğumuzdandır keramet görmek istiyoruz. Diğer türlü esas büyük keramet karşıda değil mi zaten? Binlerce insan akın akın geliyorsa dünyanın her bir ucundan, her bir tarafından akın akın geliyorsa insanlar muhabbet duyuyorlarsa ve o insanların halleri güzelleşiyorsa
0: hiçbir kelam yani, edilmeden, hiçbir sohbet mi? Edilmeden
1: ameli salih yapmaya başlıyorlarsa Allah-u Teala'nın ayeti kerimede buyurmuş olduğu Estağfirullah وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede bahsetmiş olduğu bu hadisede olduğu gibi tövbe edip iman edip ondan sonra salih amel işleyenler, onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Hı hı. Kim ki böyle yapar, salih amel işlemeye başlarsa Allah-u Teala onların günahlarını sevaba çevirir.
0: Evet.
1: Seyyiatlarını hasenata tebdil eyler. Değil mi? Bu ayet-i kerimede bahsedilen o salih amel işleme hadisesi, insanlar gidip tövbe ediyor, İmanları kuvvetleniyor. Ondan sonra salih amel işlemeye başlıyorlar orada. Halleri değişiyor. Çünkü kötü fiiliyatları bırakıp iyi şeyler yapmaya başlıyorlar. Allah-u Teala'ya asi oldukları davranışları bir kenara atıp Allah-u Teala'nın razı olduğu davranışları yapmaya başlıyorlarsa bu en büyük keramettir zaten. Ve bunu hiçbir söz söylenmeden, hiçbir şey anlatılmadan, bunu sadece bir nazarla bu hale geliyorlarsa insanlar, bu zaten en büyük keramettir. Biz nazarla bu hale geliyorsak, zulmetin içerisinde bunca kaldıktan sonra onlar hiçbir kötülüğümüzü, hiçbir günahımızı yüzümüze vurmuyorlarsa, bizi kabul ediyorlarsa bu onların büyüklüklerindendir zaten, onların büyüklüğündendir zaten. Ama her şeye rağmen biz elimizi uzattığımızda bizim tövbemize aracı oluyorlar. Böyle oluyorlarsa bu zaten onların büyüklüğünün alameti değil midir?
0: Evet.
1: Yani her gününü bir standart içerisinde evden camiye, camiden eve veya camiden odaya, camide tövbeyle, camide dert dinlemeyle geçiriyorsa, yani bu insan üstü bir performans diyebiliriz.
0: Evet.
1: Her insanın kaldıramayacağı bir performans zaten de daha başka keramet bekleyebilir miyiz? Zaten en büyük keramet bu. Dolayısıyla keramet haktır ama keramet görmeyi beklemek de bizim zayıflığımızdandır. Allah muhafaza etsin. Samiri de keramet gördü. Kerameti gördü ama o kerameti Allah muhafaza etsin bizleri, nefsinin hoş gördüğü emeller doğrultusunda kullandı. Tekrar altını çiziyorum. Allah-u Teala bizi böyle olmaktan muhafaza etsin inşallah.
0: Evet.
1: Bizi ve bütün dinleyenlerimizi. O yüzden neyin sonunda ne çıkar onu bilemeyiz biz. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Sabırla hareket etmeli, metanetle hareket etmeli ve yap dediklerini yapmaya gayret göstermeliyiz. Evet. İnşallah onu yapanlardan olur.

0: Samiri gibi bir akıbete uğramaktan Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin inşallah.
1: Amin.
0: İmanlı bir şekilde hayat sürmeyi, insanların bizi sevdiği ve onların sevgisi neticesinde Cenab-ı Hakk'ın dostlarının bizi sevdiği ve sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bizi sevdiği, esas önemli olan Allah-u Teala'nın sevdiği birer kul olarak dünyayı inşallah sürdürüp sonunda ölmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etsin.
1: Amin hocam. Allah razı olsun. Evet, keramet meselesinde böylece Samiri üzerinden birazcık yorumlamış olduk sevgili dostlar. O hocamın unutmayalım dediği meseleyi şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah konuşacağız. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi için, ümmeti için dua etmesi ve o duadan sonra Allah-u Teala'nın o ümmeti affetmesi meselesi, aracı olma, vesile olma meselesi üzerine birazcık konuşacağız. Semerkant Radyo'da Mana İklimi kısacık bir aradan sonra devam edecek sevgili dostlar. Lütfen radyomuzdan ayrılmayınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Evet sevgili Semerkant Radyo dinleyenleri, Mana Eklemi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmeti için Allah-u Teala'dan af dilemesi meselesi üzerine konuşacaktık. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken onlar kendilerine altın buzağıyı ilah edinmişlerdi, putperest olmuşlardı. Hazreti Musa döndüğünde onlar bu yaptıklarından pişman oldular, tekrar Allah'a imanlarını tazelediler. Hazreti Musa Aleyhisselam da onların affedilmesi için öldürülmeleri gerektiğini onlara söyledi. Onlar da tabii ki o yaptıklarından pişman oldukları için Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'ya dua etti. Allah-u Teala da onları affettiğini söyledi ve öldürülmeden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın söylediği şey gerçekleşmeden onlar affedilmiş oldu. Fakat daha henüz imtihan bitmedi. Bakalım şimdi neler olacak hocam? Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'ya ümmeti için af dilemesi meselesi üzerine birazcık konuşacaktık. Onu birazcık konuşalım, sonra inşallah neler olmuş devam edelim hocam, buyurun.
1: Evet, esas burada bu konuda can alıcı örnek Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'a kızdığı vakit aralarında geçen hadisedir. Çok önemli ve çok ibret verici bir hadise. Bizler insanlar olarak, insan olarak hata yapmaya, günah işlemeye meyilliyiz. Hı hı. Yani yapı olarak, tabiat olarak günah işlemeye meyilli olarak yaratılmışız bizler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her an günah işleyebiliriz. Çünkü yapımız hata işlemeye açık. Öyle söyleyelim. Çünkü insan nisyandan gelir. Nisyan, unutmaktan gelir. İnsan unutabilir, hata işleyebilir, günah işleyebilir. Fakat bunların neticesinde Allah-u Teala tövbe kapılarını açık bırakmıştır. Tövbe etme imkanı tanımıştır insanoğluna. Ahir zaman ümmeti, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan bizlere tövbe kapısını da açık bırakmıştır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. O yüzden kim ki tövbe eder, iman eder, ameli salih işlemeye başlarsa Allah-u Teala, Allah onların günahlarını sevaba tebdil eder buyurmuştur. Çevirir. Değil mi? Bunun dışında daha tövbeyle ilgili nice ayeti kerime var. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yeğfiru en yüşteke bihi ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Sadakallâhu l-azîm. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Onun affı yok. Ve yeğfiru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Bunun dışında dilediği kişi için dilediğini affeder. Bu Allah-u Teala'nın rahmetinin ne kadar engin, ne kadar geniş olduğunun bir göstergesi.
0: Evet.
1: Yani örnekleri çoğaltabiliriz. Ayet-i Kerime'de bahsedilen örnekleri çoğaltabiliriz. Cenab-ı Hak tövbe kapısını da açık bırakmıştır. Bizler o zaman tövbe edeceğiz Allah-u Teala'ya. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açık bırakmışsa biz de tövbe edeceğiz. Çünkü günah işliyoruz biz. Günahkar insanlarız. Her an günaha düşebiliyoruz. Ya Rabbi sen bizi affeyle. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Tövbesi kabul olanların hürmetine tövbemizi kabul eyle. Bizi günahlardan uzak eyle. Yani bunları söylerken bu demek değildir ki günah işleyelim, günaha düşelim. Bu manaya gelmez. İnsan kendisini muhafaza etmesi lazım. İnsan kendisini tutması lazım. Nefsin hilelerinden kendini muhafaza etmek için elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Onun yolları neyse, nefsi ıslah etmenin yolları neyse, bütün o yollara başvurması lazım. Bunun için uygulanması gereken o hastalığa ilaç neyse, bunu başından sonuna uygulaması gerekir. Bunların hepsi tedbirler, onların hepsini uygulamak gerekir.
0: Evet.
1: Ama günah işlediyse tövbe kapısını Allah-u Teala açık bırakmış. O zaman ne yapacak? Tövbe etmemiz lazım. Peki bu tövbeyi nasıl yapacağız? Nasıl olacak tövbe? Yani bunu kendimiz mi yapmalıyız? Kendimiz yaparsak yapmış olduğumuz tövbe ne derece yerine ulaşır? Şimdi diyeceksiniz ki bu da ne demek? Yani kendi başımıza estağfurullah diyemez miyiz? Hayır, bu manaya gelmez. Her zaman estağfurullah dememiz lazım. Nefes aldık, iki kelam konuştuk, ondan sonra estağfurullah demek lazım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazım. Estağfurullah. Namaza başlarken estağfurullah çekerek başlamalıyız. Namazı bitirdik, estağfurullah çekmeliyiz. 25 defa daha üzerine ise. Neden? Çünkü namazın eksik kılmışızdır, hata yapmışızdır. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Yani bu altı çizilmesi gereken bir konu. Her an istiğfar halinde olmalıyız. Evet. Estağfurullah diyecek halde olmalıyız. Fakat burada vurgu yapmak istediğimiz şu. Tövbe ediyoruz bütün yapmış olduğumuz günahlardan. Nasuh tövbesi, nasuhun tövbesi gibi tövbe etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Bu tövbe Allah-u Teala'ya ulaşması lazım. Cenab-ı Hakk'ın katına ulaşması lazım. Makbul olan tövbeler arasına girmesi lazım.
0: Evet, mesele o. Değil yani mi? Bazı şeyleri, doğru şeyleri söylediğiniz zaman onu tersten düşündüğünüzde de onun doğruluğunu sağlar. Mesela çok basit bir örnek vereyim. 2 kere 5 10'sa 5 kere 2 de 10'dur. Şöyle sizin söylediğinize bağlayayım buradan. Dediniz ya hocam, hani insan günah işleyen bir varlıktır. Allah günah işleyebilir nitelikte yaratmıştır insanı. Her insan günah işler. Günah işleyip de tövbe etme kapısı da her zaman açık olduğuna göre, tersinden düşündüğümüzde ben günah işleyeyim de nasıl olsa tövbe ederim. Tövbe olmaz. Ettim, o zaman günah işleyebilirim.
1: Olmaz.
0: O zaman bu doğru olmuyor.
1: O zaman günahta ısrar olmuş oluyor. Hı. Yani günah işlemek değil tehlikeli olan. Günahta ısrar etmektir.
0: Evet.
1: Tövbe etmemektir. Günahımızda ısrarcı olmaktır. Tehlikeli olan. Allah-u Teala bizi muhafaza etsin inşallah. Bunun da altını çizmiş olduk böylelikle.
0: Evet. İkinci olarak da hocam, ikinci söylediğinize de örnek olarak söyleyeyim. Dediniz ya hani biz kendi başımıza tövbe edemez miyiz? Tövbe edeceğiz ama ettiğimiz tövbe yerine ulaşır mı? Bu da şu manaya gelmez. İşte ben tövbe edeyim tek başıma, bu kesin kabul olur manasına da gelmez. Bir günah işledik, tövbe bismillah, estağfurullah dedik, geçti. Böyle bir şey de yok değil mi?
1: Ya şu estağfurullah dediğinizde belki çok samimi söylemişsinizdir. Allah-u Teala'ya ulaşmıştır. Ama belki ulaşmamıştır da.
0: Evet.
1: Mesela. Yani o bizim samimiyetimizle ve temizliğimizle ilgili bir şey. Ama bu demek değildir ki tövbe etmeyeceğiz. Estağfurullah evet. demeyeceğiz. Onun da altını çizdik ya az önce. Daima istiğfar edecek durumda olmamız lazım. Büyüklerden biz öyle gördük. Biraz konuşuyorlar. Konuştuktan sonra böyle geriye doğru yaslandıklarında veya konuşma bittiğinde duyuyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Dediklerini duyuyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir örnektir.
0: Evet.
1: Büyüklerin büyük bir örneğidir.
0: Evet.
1: Her işi yaparken besmele çekmeleri, efendim, her işin sonunda estağfurullah çekmeleri. Çünkü biz gaflette olan insanlarız. Böylelikle Allah-u Teala'yı hatırlamış oluruz. Böyle yaparsak. Allah'ın dostları bunu yapıyorsa Allah'ın dostudur onlar. Bizim çok çok daha fazlasını yapmamız lazım. Çünkü biz çok günahkar insanız.
0: Şuna benzemiyor mu hocam biraz da? Mesela bir devlet dairesine gittik diyelim, işte vergi dairesine. Orada işte müessesemizle ilgili şikayetiniz, öneriniz varsa şu kutuya atınız. Dilekçe yazıp o kutuya da atabilir insan. Bu da bir yoldur. Ama gidip işte oranın direkt müdürüyle konuşup o müdüre aktarma da bir yoldur. İkisi de yoldur. Ama hangisi daha çok sonuca ulaştırır?
1: Veya bir aracı vasıtasıyla müdüre ulaştırmak evet. meselesi değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi oraya geliyor işte mesele. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Yani o tövbeyi Cenab-ı Hakk'ın katına ulaştırmak için ne yapmamız lazım? Gelin Musa Aleyhisselam'ın nasıl yaptığına bakalım.
0: Evet.
1: Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın peygamberidir. Tevrat indirilmiştir Musa Aleyhisselam'a. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Tevrat ki Cenab-ı Hak katından hak kitap Musa Aleyhisselam'a indirilmiştir. Bakalım Musa Aleyhisselam nasıl yaptı? Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan geldiğinde, Tur Dağı'ndan döndüğünde kardeşi Harun Aleyhisselam'ı o süre içerisinde

0: kavminin başına bırakmıştı. İsrailoğullarının başına bırakmıştı. Geldi ki İsrailoğulları buzağa tapıyorlar. Samiri isminde bir sapık buzağı yapmış. Rüzgar içerisine girdiğinde ses çıkartıyor ve ilahınız sizinle konuşuyor diyor onlara, İsrailoğullarına. Onlar da buna inanıp bu sizin tanrınızdır, ilahınızdır dediğinde Samiri, onlar da o buzağa, altından yapılan o heykele tapıyorlar. Allah muhafaza etsin bizi. Musa aleyhisselam bu manzarayı görünce ilk hesaba çektiği kişi onların başına bıraktığı kardeşi Harun aleyhisselamdır. Bu da aslında bize iş yaptığımız zamanda veya bir hizmet yaptığımız zamanda evvela kendimizi sorgulamamız gerektiğinin bir göstergesidir. Evvela kendinden olandan başlıyor. Gidip millete demiyoruz, siz niçin böyle yaptınız? Ondan sonra işte Samiri'ye sen niye bunu yaptın? Ondan sonra Harun aleyhisselama sen niye buna mani olmadın deyip en son Harun aleyhisselama sormuyor. Evvela kendinden hesap soruyor. Kendinden olandan hesap soruyor. Ben seni bu kavmin başına bıraktım diyor. Sen niçin onlara bu konuda müsaade ettin? Böyle bir yanlış yapmalarına müsaade ettin? Evvela kendimizi check etmek. Bu çok önemli bir şey. Bir eksiklik varsa o eksikliği evvela kendimizde aramak. Kendi kurmuş olduğumuz sistemde aramak. Kendi o işin başına koyduğumuzda aramak. Kendimizsek bu iş o işin başında, kendimizde aramak. Bu onun da örneğini gösteriyor bize. Ve hemen Harun aleyhisselamı çağırıyor. Nedir bu yaptığın diyor. Musa aleyhisselam soruyor kardeşi Harun aleyhisselama. Estağfirullah. Kale ya Harunu ma mena'ake iz ra'eytehum dallu ellâ tettebi'an efe asayte emri. Sadakallahul azim. Ey Harun, sana ne engel oldu da bunların delalete düştüklerini gördüğün vakit benim yolumu takip etmedin? Emrime asi mi oldun? Dedi kardeşi Harun aleyhisselam. Evvela ona soruyor. Harun aleyhisselam yaşadığı sıkıntılardan bahsedince ki ne diyor? Ey annemin oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün, sözümü tutmadın demenden korktum. Ondan dolayı fazla müdahil olamadım. O böyle söyleyince, tabii orada annemin oğlu meselesinden geçmişte bahsetmiştik. Tekrar oraya girmeye gerek yok, hani yumuşasın diye. Musa aleyhisselam ona merhamet etsin diye. Düşün ki Musa aleyhisselam o kadar kızmış ki saçından sakalından çekiyor. Ayet-i kerimedeki ifade bunu bize anlatıyor. Saçından sakalından çekiyor onu. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl onlara mani olmasın? Bana asi mi oluyorsun sen diye kardeşi Harun aleyhisselama soruyor.
1: Evet.
0: Kardeşi Harun aleyhisselam mazereti ifade edince ne yapıyor Musa aleyhisselam? Harun aleyhisselamın tövbesini ifade etmesi lazım. Musa aleyhisselam üzülüyor kardeşinin haline. Harun aleyhisselamın haline. Çünkü Harun aleyhisselam da o yanlışa sebebiyet vermiş oldu. Yani belli bir noktadan o yana gitmeyince onların yapmış olduğu bu hatayı engelleyememiş oldu. Yani birazdan bahsedeceğimiz hadise haşa öyle değildir ama sanki Harun aleyhisselam da onları engelleyemeyen, dolayısıyla onların yanlış yapmasına sebep vermiş gibi bir pozisyonda olmuş oldu. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Haşa, tabii ki sebebiyet vermiş değil yani. Onun yanlış anlaşılmış olmasın burada. Gibi oldu. Bu sefer ayet-i kerimede beyan buyurulduğu üzere Musa aleyhisselam şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kâle Rabbi gıfirli ve li ehî ve edhilnâ fî rahmetik ve ente erhamur rahimîn. Ey Rabbim, dedi ki Musa aleyhisselam, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Şimdi Musa aleyhisselam kendinde de hata görüyor. Neden? Çünkü o kavmin başına kendisi kardeşini tayin etti. Sorumlu kendisi ve kardeşi. Evvela kendi için, ondan sonra kardeşi için Allah-u Teala'dan rahmet diliyor. Bağışlanmayı diliyor. Ya ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine kabul et. Bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.
1: Önce kendine bağışlanma diliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Zaten duada doğru olan odur diyor. Evvela kendi nefsine dua edeceksin. Ondan sonra diğer dua edeceklerine dua edeceksin. Tabii evet. Ki.

0: Yani bu da onun örneğidir. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı dua da bunun örneğidir. Şimdi bu mesele konuşabildiğimiz kadar. Önemli olan çok konuşmak değil, özünden çok şey anlamaktır.
1: Evet.
0: Musa Aleyhisselam dua ediyor. Rabbinden mağfiret diliyor. Hem kendisi için hem kardeşi için. Ya Rabbi onu da affeyle. Yani onun da tövbesini kabul eyle. Yani ben tövbe ettim. Benim tövbemi kabul et hatamdan dolayı. Kardeşim Harun da tövbe etti. Onun da tövbesini kabul et. Onu da affet. Ona da rahmetinle muamele et. Musa Aleyhisselam'ın bu duası bize gösteriyor ki bir peygamber bunu yapmışsa, kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için aracı olup Allah-u Teala'dan af dilemişse, bizim gibi günahkarlar Allah-u Teala'nın dostlarını, Allah-u Teala'ya o tövbeyi ulaştırabilecek aracılara ihtiyacımız olduğu çok açık değil midir?
1: Evet.
0: Bir peygamber ki kendisi gibi peygamber olan kardeşi için, kardeşinin tövbesinin Cenab-ı Hakk'a ulaşması için vesile etmiş kendisini. Aracı olmuş onun tövbesinin ulaşmasına. Kendisi gibi peygamber olan bir kardeşi için bunu yapmışsa, biz günahkar kulların aracıya hayli hayli ihtiyacı var. Bizim de aracıya ihtiyacımız var. Bizim de tövbemizi ulaştıracak olan zata ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: O zatın duası vesilesiyle, tövbemizi ulaştırması vesilesiyle Allah-u Teala günahlarımızı affeylesin, tövbemizi kabul eylesin. Biz tövbe ettiğimizde onlar diyor ki, ya Rabbi ben de bunun tövbesine şahidim. Sen de onun tövbesini kabul et ya Rabbi. Aracı oluyor. Tekid var burada. Kuvvet var. Tövbe üstüne aslında tövbe var. İstiğfar üstünde istiğfar var. Biz diliyoruz. Bizden sonra onlar da aynı şekilde Rabbul Aleminden istiğfar diliyorlar. Allah-u Teala bizi onların gölgesinden ayırmasın.
1: Amin.
0: Musa Aleyhisselam'ın bu hadisesi bizim için örnektir. Aynı şeyi kavmi içinde yapıyor. Kavmi pişman olduğunda, bıçaklar altında yattığında, o da yine kavmi içinde Allah-u Teala'dan istiğfar diliyor ve Allah-u Teala sonunda müjdeyi duyuruyor Musa Aleyhisselam'a. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra, yani şüphesiz ki o, yani tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve merhamet edendir. Ve Allah-u Teala devamında şöyle buyuruyor: ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O davranışınızdan sonra akıllanıp şükredesiniz diye sizi affettik. Bu ayet ne zaman iniyor? Bu ayet Estağfirullah. وَلَمَّا سُقِطَ فِي اَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sadakallahu l-azim. Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce, İsrailoğullarından bahsediyor ayet-i kerimede, dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Onlar böyle söyleyince onların bu duasını, tövbesini kim ulaştırıyor? Bu ayetler kime inmişse ulaştıran da odur. Ayetler Musa Aleyhisselam'a indiğine göre onların tövbesini Cenab-ı Hakk'a ulaştıran da odur. Musa Aleyhisselam'dır.
1: Evet.
0: Bu apaçık bir örnektir. Karşımızdadır. İnşallah o ele tutup o elin vesilesiyle tövbemizi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan, nasuh tövbeyi Cenab-ı Hakk'a ulaştıranlardan oluruz. Pişman olanlardan oluruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Allah-u Teala bizleri affı mağfiret eylesin. İnşallah önümüzdeki bölümde Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarından 70 kişiyi alıp Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarması, onların yine sapıklığa düşmesi, Allah-u Teala'nın cemalini görmek istemesi hadisesinden bahsedeceğiz. Bereketli bir program olur bundan sonrakileri de inşallah. Dileği ve temennisiyle
1: İnşallah.
0: Dua bekliyoruz dinleyenlerimizden.
1: Evet hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Vakit ayırdığınız için, bizleri dinleme gayretinde bulunduğunuz için. Biz yine haftaya Semerkant Radyo'da olacağız Mana Eklemi programı olarak. Hazreti Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ın yavaş yavaş sona doğru yaklaşan kıssasını sizlerle paylaşmak için sizleri bekliyoruz sevgili dostlar. Haftaya değin muhabbetle, selametle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri merhaba. Semerkant Radyo'da Edebi Söyleşiler programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine edebiyattan, şiirden, hikayeden, kitaplardan dem vuracağız. Neden? Çünkü edebiyatın, metinlerin, şiirin, hikayenin, romanın bir iyileştirici gücü var. Bunlardan bahsedeceğiz ki iyileşeceğiz. Evet, edebiyatın iyileştirici bir gücü vardır. Kiminle konuşacağız? Edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
1: Teşekkür ediyorum, çok şükür iyiyiz.
0: Eyvallah.
1: Programda olmak daha iyi hissettirdi açıkçası.
0: Eyvallah, eyvallah hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi şairlerin, yazarların... Siz de şairsiniz aynı zamanda, onu söylemeden geçmeyelim. Bir şiir kitabınız var değil mi hocam? Yaşamak,
1: evet,
0: Yükü isminde.
1: Çıktı.
0: Evet, hayırlara vesile olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi yazarların, şairlerin, fikir adamlarının okuma ve yazma serüvenleri önemli. Bu serüven içerisinde kırılma noktaları oluyor. Bu kırılma noktalarını yazar, şair bir radyoda anlatıyorsa dinleyenlerin yolunu açıyor. Eğer kaleme aldıysa okuyanların yolunu açıyor. Bu açıdan bizim için önemli. Fayda açısından önemli. İsterseniz sizinle de buradan başlayalım. Neler okudunuz, neler yazdınız, kimlerle karşılaştınız bu süre içerisinde? Buyurun.
1: Teşekkür ediyorum öncelikli olarak böyle bir imkanı verdiğiniz için. Ben şöyle baktığımda aslında çok kitaplarla, kitapların olduğu bir evde büyümedim.
0: Evet.
1: Çünkü eski zamanlar, ben 46 yaşındayım, benim zamanımda kitap çok böyle ulaşılabilir bir şey değildi. Ancak işte mesela babaannemin bana sürekli okuduğu şiirler, maniler, türküler ve hikayeler vardı. Mesela onları çok iyi hatırlıyorum. Orada bir hayal dünyamın geliştiğini çok iyi hatırlıyorum ve unutmuyorum bunu. Daha sonraki süreçte tabii işte üniversite eğitimi falan başlayınca bende bir okuma hevesi oluştu. Ve derslerde işte nerede bulursam, arkadaşlarım bile bu noktada ayrıştık, yani arkadaşlarımla bile ayrıştık artık. Okumaya başladım. Okurken şöyle bir şey düşündüm. Bunu yazan kişi şiir ya da işte öykü, roman hiç fark etmez. Bunu tamamen kurgulamış olamaz. Yani bunu tamamen bir hayal ürünü olarak ortaya çıkarmış olamaz. Yani mutlaka bunda kendisine ait bir şeyler vardır diye düşündüm.
0: Evet.
1: Örneğin işte üniversite yıllarında mesela ben Kafka'nın Dönüşüm adlı eserini okumuştum. İnce bir roman. Mesela onu o zaman okuduğumda bana şey gelmişti, işte fantastik bir roman gibi gelmişti. İşte birinin hamam böceğine dönüşmesi falan, sonuçta çok tane gerçekçi değil. Ancak daha sonra bu fikir bende oluşunca, yani yazarların, şairlerin mutlaka bunu kurgunun dışında bir şeyle oluşturmuş olmaları gerekiyor fikri. O eseri mesela incelediğimde aslında oradaki Gregor Samsa karakterinin, yani hamam böceğinin doğrudan bir yazarın kendisi olduğunu, yazarın ailesiyle yaşadığı ilişki nedeniyle kendisine bir hamam böceği kadar değersiz hissettiğini mesela öğrendiğimde benim artık okuma alışkanlığım tamamen değişti, farklılaştı.
0: Evet.
1: Bugün de öyle yapıyorum. Bugün okuduğumda onda yazardan kalıntılar aramaya başladım. Öncesinde mutlaka yazarı, şairi araştırarak ondan sonra esere yaklaşım gösteriyorum. Bu şekilde daha iyi anlayabildiğimi fark ettim. Daha iyi empati kurabildiğimi fark ettim. O nedenle de bunu işte geliştirmek için birkaç eser de yazdım hatta.
0: Evet, evet.
1: Hem edebiyat, işte literatüre de biraz katkıda bulunur cümlesiyle. Akademik çalışmalar değil ama çalışmalarımız çok bu yönde çok etki gördü, onu söylemem lazım.
0: Evet, evet.
1: Beğenildi. Yani önce örnek veriyorum, İnce Mehmet'i normalde bir roman olarak okuyanla Yaşar Kemal'in hayatındaki ayrıntılara bakıp okuyan arasında mutlaka bir fark olduğunu da ben gördüm.
0: Kesinlikle
1: ondan
0: hocam.
1: Ondan dolayı açıkçası herkese de tavsiyem, bir edebi eseri okurken onu okumadan önce mutlaka yazarının, şairin hayatından ayrıntılara da bakılması tavsiyemdir. Çok daha farklı bir yaklaşım ve bakış açısı gösteriyor diyebilirim.
0: Eyvallah, eyvallah. Hocam ben sözü şuraya getirmek istiyorum. Şimdi çocukluğunuzda çok kitap okumuyordunuz. Ta ki lise ya da üniversite mi demiştiniz?
1: Üniversite tam anlamıyla.
0: Orada ne oldu? Orada bir kırılma noktası olmuş ki siz kitaplara yönelmişsiniz. Ne oldu hocam orada da siz kitaplara yöneldiniz? Özel bir şey mi oldu?
1: Şöyle, şimdi Edebiyat Fakültesi'nde okuyorsunuz zaten. Edebiyat bölümünde okuyoruz. Orada bir kitap ve okuma alışkanlığı zaten oluşuyor, vardı. Ve şunu fark ettim. Yani insanların gelip karşınızda rahat bir şekilde konuşabildiği, kendilerini çok rahat ifade edebildiği durumları gördüm. Ben bunun çok ayrıcalıklı bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım o zamanlar. Nasıl olduğunu görünce de baktım ya, bu adamlar kitap okuyor. Yani bu adamların kitap okuduğunu fark ettim. Ben de böyle olabilirim. Ben de akıcı bir şekilde konuşabilirim. Ben de yeni şeyler, fikirler üretebilirim. Bunun da en ucuz, en basit yolu açıkçası kitaptı zaten. Başka bir şey yapma şansımız yoktu. Yani bir yere gitme, gezme veya herhangi ekstra şeyler alabilme, yapabilme imkanımız yoktu. En uygun şekli oydu. Ve o şekilde başladım. Ve bu arttıkça kendimde büyük bir dönüşüm oldu. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani işte bugün işte 7-8 kitap yazmış. Kitapları haşir neşir olmuş. Kitapları gerçekten okuma bilinciyle en azından okuyabilen biri haline geldiğimi düşünüyorum. Tabii süreçte devam ediyor bu süreç. Ama o önemli bir nokta oldu. Yani kitap insanı gerçekten geliştiriyor. Bunu ben fark ettim. Bunu fark etmeye başladığım andan itibaren de gerçekten de çok okudum. Yani sürekli okudum. Halen de okuyorum. Ben bugün bile gelişimim buna bağlı. Değişimin buna bağlı. Çünkü insan değişebilmeli diye düşünüyorum. Değişiminin önemli katkılarından biri de, yani değişime önemli katkıda bulunabilecek bir en uygun ürünün kitap olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten bugün çok ucuz, basit. İşte Ömer Seyfettin'in dediği gibi, kitapları işte geçerken yolda bu kitapları taşıyamıyorum. O zaman bırak şu çalılarından aslında diyor. Diyor ki çalarlar diyor. Ya kim çalacak diyor. Kitap çalınmaz diyor. Kitap kim alacak? Öyle bir durum. Yani kitap gerçekten büyük bir zenginlik, büyük bir hazine. Ama değeri bilinmiyor diyebilirim şu anda. Siz de tabii bilirsiniz. Ama okuyan yine de tabii ki var. Okumaya devam edenleri görüyoruz. Biz de okumaya devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Edebiyat değiştirir diyebilir miyiz hocam o zaman? Değil mi? Edebiyat değiştirir, dönüştürür.
1: Kesinlikle dönüştürür. Hatta şöyle de diyebilirim. Bu da benim çok üzerinde durduğum bir şey. Edebiyatın masum yönü tabii ki görünüyor, var. Ama masum olmayan yönü de var. Bu değişim dönüşüm konusunda çok etkili gerçekten de. Nitekim şöyle baktığınızda dünyadaki birçok olayın, birçok önemli olayın, siyasi olayın edebiyatla değiştiğini, geliştiğini görüyorsunuz. Ki Türkiye'de de, yani yaşadığımız coğrafyada da mesela bir Tanzimat dönemi gerçeği var. O döneme şöyle baktığınızda o dönem yazılan eserlerin kültürel bir dönüşüme nasıl katkıda bulunduğunu görebiliyorsunuz. Yani insanlar okudukça dönüşebiliyor tabii ki. Bunu da yaşayarak ya da işte dönemsel olarak baktığımızda hakikaten görebiliyoruz. Bugün de devam ettiğini düşünüyorum ben. Yani edebiyat sözlü bile olsa çok ciddi anlamda değiştirici, dönüştürücü bir güce sahip.
0: Evet. Hocam orada şeyi ayırt etmek lazım herhalde. Şimdi edebiyat edepten gelir ya hocam. Şimdi edebiyatla uğraşan insan edepli insandır. Yani en saf ifadesi budur bence. Şimdi edebiyat edeplendirdiği için olumlu bir şey. Ama şimdi olumsuz yönde dediğimiz zaman, olumsuzla edebiyat yan yana, olumsuz bir ifadeyle edebiyatı yan yana koymak bana çok içime sinmeyen bir şey. Belki hani şey, ifade olarak doğrudur da duygusal olarak benim içime sinmeyen bir şey. Modern tabirle hani yazın gibi bir şey mi kullanılsa, sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Mesela yeraltı edebiyatı deniyor. Şimdi yeraltı edebiyatı, şimdi orada olumsuz şeylerden bahsediliyor. Müstehcen ifadeler var. Ama yine de edebiyat. Ama edebiyat edepten gelirdi. Şimdi burada bir şey var. Zıtlık var değil mi?
1: Şöyle, şimdi edebiyat kavram olarak aslında çok, şöyle diyeyim, işte Tanzimat döneminde Şinasi'nin, yanılmıyorsam, kullandığı bir kavram. Edebiyat kelimesi. O dönem çünkü daha yeni yeni kelimelerin yazıya geçirilmesi, işte sözlük falan oluşumları var. Edebiyatın tabii güzel bir kelime. Ben çok seviyorum aslında edebiyat kelimesini. Ama şimdi tarihsel sürece baktığımızda, ki bugün geldiğimiz noktaya da baktığımızda, yazılan çizilenlere baktığımızda, bunun edep, yani iyi, güzel, hoş olanı ifade etme, ki biz o şekilde zaten devam ettiriyoruz, o şekilde evet. kullanıyoruz. Edebiyat bence öyle olmalı zaten. Bugünkü kullanım alanı tabii genişledi. Yani sadece onun üzerine sıkıştırmak gerek de olduğunu düşünmüyorum. Yani literatür diye ifade ediyorum. Mesela literatürü kavramsal olarak düşündüğümüzde çok da edeple de çok ilişkisini kuramayız. Ya da Türkçesi bunun yazın mesela.
0: Evet.
1: Yazmak kavramıyla da çok düşündüğümüzde bu. Yani edebiyat kelimesi tamamen o dönem yaşayanların biraz belki divan edebiyatı kültüründen de beslendiklerini düşünürsek, divan edebiyatı biliyorsunuz daha çok estetik üzerine kuruldu.
0: Evet, evet.
1: Daha güzel, hoş üzerine kuruldu. O da bunu yaptı. Ama şimdi roman gerçeği var mesela. Roman gerçeğini düşünürsek mesela romanda edep unsuru bazı zaman değil çoğu zaman geri planda kalabiliyor. Çünkü roman hani şöyle baktığınızda her roman mutlaka kişinin kendisine veya çevresine ait sırların deşifre edilmesidir aslında.
0: Evet.
1: Cemil
0: evet.
1: Meriç'in bununla ilgili çok önemli bir gözlemi var. Mesela diyor ki bizde roman gelişmezdi. Çünkü biz romanda iki gizemi açığa çıkarmazdık. Yani Doğu toplumları bunu yapmazdı. Bu hem işte Müslüman olması nedeniyle hani işte iki kişinin bildiği sır değildir gibi düşünerek, yani sır bende kalsın, ben de Allah'a kadar gitsin, Allah ne yaparsa yapar şeklinde, şahit olmaz düşüncesiyle. Evet. Ancak roman bunu alt üst etti. Roman insanların sırlarını aşikar edince bu mesela bence edebiyatın başka bir yönünü aslında bize gösterdi. Ki çoğu bazı gayri ahlaki unsurların roman aracılığıyla mesela yayıldığını, yansıtıldığını,
0: evet.
1: Normalleştiğini görüyoruz. Yani o anlamda söylemem lazım. Çünkü edebiyat kavram olarak yani sadece dediğim gibi döneminde, Tanzimat döneminde kullanılmış ve ondan sonra da bir şekilde yaygınlaşmış bir kavram aslında yani evet. düşündüğümüz zaman.
0: Evet, evet,
1: ama tabii ki biz yine de iyi ve güzel, hoş olan üzerinde durmaya
0: evet.
1: ve onu anlatmaya devam ediyoruz. Yani evet. orası başka evet. bir şey.
0: Tanzimat'ın ilk yıllarında bir yazar vardı, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Celal'in roman üzerine söylediği sözler vardı. Orada diyordu ki kimler roman okumasın? İşte hanımlar roman okumasın çünkü çok duygusal oldukları için çabuk etkileniyorlar. İşte talebeler roman okumasın. Roman okuyup kendini romana kaptırırlar ve derslerini aksatırlar diye böyle 4-5 maddelik bir şey sıralamıştı ki o döneme göre o dönemde söylenmesi gereken sözdü bence o. Mehmet Celal kendisi bir romancı olmasına rağmen.
1: Çok iyi çözümlemiş romanı. Çünkü roman bu dönüş edebiyatın dönüştürücü gücünde çok önemli bir etki gerçekten de. Nitekim bizim dönem yazılan romanlara baktığınızda romanda işlenen konuların, unsurların aslında bizim toplumumuzda daha yer edinmemiş, toplumumuzda kabul görmemiş şeyler olduğunu görürsünüz ama romanla beraber ki gerçekçi bir ürün olması münasebetiyle insanlarda bunun normalleşmeye başladığı inancı ortaya çıkıyor. Yani mesela örnek veriyorum işte Osmanlı'da sonuçta bir dönemde Türk kadınının bir şeyi vardı. Osmanlı Türk kadınının bir figürü vardı. Mesela Çalıkuşu'nda Çalıkuşu'nun ilk baskısında bundan hep bahsedilir. Türk kadını yani Feride anlatırken Feride'nin işte tesettürlü filan gayet oturaklı işte kendi halinde biri olduğundan bahsedilir. Ancak daha sonraki dönemlerde özellikle işte yeni bir döneme girdikten sonra Çalıkuşu'nda Feride'nin de dönüşüme uğradığını
0: evet.
1: görüyoruz. Yani daha atırgan bir halde geliyor. Aslında kadının figürü de değişiyor bu noktada. Ve çok ciddi anlamda bir etki yaratıyor bu. O kadar büyük bir etki yaratıyor ki Feride gibi yani hali vakti yerinde işte Dandisyon gibi büyük bir kolejde, yabancı kolejde okumuş genç kızların onun gibi Anadolu'ya çıkıp gittiğini görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani
0: evet.
1: Manikürlü, pedikürlü işte kuaförden çıkmayan o dönem genç güzel kızların yani bir Anadolu'nun köyüne gidiyor ki Anadolu köyleri de şimdiki gibi değil. Yani akıl alır gibi değil. Gerçekten o dönem tamamen sefaletin olduğu, hüküm sürdüğü köylerden bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Düşün okur bile yok. Ama bu etkiyle oralara kadar gittiklerini görüyoruz. Bununla ilgili hatta işte Reşat Nuri müfettişlik yapıyor. Müfettişlik yaptığı dönemde de ona çok şikayet geliyor. Yani işte genç bir öğretmen hanım var işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, işte sıkıntılar yaşıyor gibi. Çünkü romanın bu gücü var. Bunu kabul etmemiz lazım. Roman edebiyatın bir parçası.
0: Evet.
1: Günümüzde de çok yaygın. Ve hani onun için biraz önce söylediğiniz durum üzerinden değerlendirirsek roman bu dönüşümde çok önemli bir etkiye sahip gerçekten.
0: Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam şimdi roman demişken az önce de bir tamlama kullandınız, ben not ettim buraya. Okuma bilinci dediniz. Okuma bilinci nasıl olmalı hocam? Buradan devam edelim isterseniz. Bu önemli bir konu çünkü. Bilinçli
1: çok
0: bir
1: önemli,
0: okuma.
1: Çok önemli. Ya şöyle şimdi okuduğunuz şeyler eğer bu şey gibi düşünün. Yediğiniz şeylerin kalori değeri gibi.
0: Hı hı.
1: Yani sonuçta insanın bir kalori değeri var. Günlük alması gereken kalori var. İşte evet. Gücünü, kuvvetini koruyabilmesi için. Ama işte sürekli bir şey yiyip o kalori değerini tutturamayan, tok olduğu halde o kalori değerine ulaşamayan insanlar görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Kitap da aslında bana göre biraz böyle bir şey. Yani çok kitap okumak mı acaba yoksa bilinçli kitap okumak mı sorusu bence ciddi anlamda sorulmalı.
0: Evet.
1: Yani bilinçli şekilde bir kitabı okuyup hatmetmek, o kitapla ilgili ayrıntılara vakıf olmak, o kitapta gördüğümüz, duyduğumuz bazı olayları araştırıp onun üzerinden değerlendirme yapmak, oradaki kelimeler üzerinde düşünmek, onu yazan yazarın bulunduğu dönemi anlamak, okumak, o yazarla ilgili bilgilere sahip olmak, o esere sizin de bir fikir üretmenize vesile olabiliyorsa, yani siz de o eseri okuduktan sonra bir fikir üretebiliyorsanız, o zaman bu okuma iyi olmuş demektir. Ama baktığımızda çoğu kişinin kitabı sadece okuduğunu, hiçbir şekilde fikir üretmeden sadece fikir tükettiğini, yani oradaki kitaptaki fikirleri tükettiğini görüyoruz. O zaman bunun çok açıkçası faydalı olabildiğini düşünmüyorum. Bu tartışılabilir bir hale geliyor bence. Yani o kitap okumak mıdır yoksa yani nicelik midir, nitelik midir sorusu bana göre nitelikle ilgilidir. Dediğim gibi bakın ben mesela işte üniversite yıllarımda okuduğum bir Semerkant vardı mesela, Amin Maluf'un. Çok beğenmiştim o kitabı o zaman.
0: Evet.
1: Ama o zaman okurken gençliğin verdiği bir heyecanla işte biraz sürükleyici olması falan bu şekilde bakmıştım olaya. Semerkant'ı daha sonra da okudum. Ya Semerkant'ın içerisinde yani sadece bir olay yok. Semerkant'ın içerisinde bir tarih var, dönem var. Semerkant'ın içerisinde örnek veriyorum mesela Ömer Hayyam, Nizamülmülk, Gazali gibi isimler.

0: ülkelerin bir arada olduğu bir dönem var. Ya inanılır gibi değil. O kadar evet, zengin evet. bir dönemi anlatıyor ki aslında Semerkant. Ben o zaman sadece bir işte roman olarak bakıyordum. Hatta kurgu mu acaba diye bakıyordum. Daha sonra okuyunca, araştırınca falan tabii böyle işte Nizam Büyük, Gazi Gazel, başka şeyler olmaya başlıyor. Başka derinlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Çok daha faydalı oluyor. İnanın yani
1: evet.
0: bunu her zaman söylüyorum. Okuma bilinci çok önemli.
1: Evet.
0: Onun için okurken kim olursa olsun okuduğunu net bir şekilde anlayarak, ortaya koyarak, onunla ilgili bir fikir de üreterek, belki karşı çıkarak, belki orayı destekleyerek bir şeyler yapabilmesi okuma evet. bilinci açısından son derece evet, önemli diye evet, düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi az önce de sizin de buyurduğunuz gibi, demek ki bir eseri sadece okuyup geçmek yetmiyor değil mi hocam? Yani dediğiniz gibi hayatımızın belirli dönemlerinde, mesela siz Semerkant'tan örnek verdiniz. Semerkant'ı okudum dediniz, sonrasında tekrar okudum, farklı farklı etkileri oldu. Yani 15 yaşında bir kitabı okuyorsunuz, işte 25 yaşında, 35 yaşında okuduğunuz aynı kitap size farklı farklı etkilerde de bulunabiliyor değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bu tabii bulunduğumuz bilinçle de ilgili bir şey. Yani olaylara bakış açısıyla da ilgili bir şey. Biraz hayatı sorgulama şeklinizle de ilgili olabiliyor ama yani çok kitap okuma hevesi oluyor insanlarda. Yani çok kitap okuyorum. Okay. Yani çok kitap okumak bilemiyorum. Yani mesela hızlı okuma deniyor. İşte hızlı okuma yapalım. Ya bunun çok gerçekçi olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum ya da ben yapamıyorum. Ya ben mesela kitaptan şöyle oturduğumda ya 3-5-10 sayfa okuduğumda orada kendime bir şeyler ayırabiliyorsam, yani oradan bir şeyler ayırabiliyorum. Bende bir fikir bir fikir buhranı veya bir fikir telakkisi yaratıyorsa o 10 sayfa bu kıymetli bir şey işte. Benim için mesela bu önemli. Yoksa kitabı alıp hemen bitirip at git, bu çok doğru değil. Yani ben yazdığım kitaplarda da öyle mesela. Bir kitap yazıyorum. İşte mesela işte örnek veriyorum. Yazdığım kitabı birinde işte mesela şairlerin hayatını anlatıyorum. Orada mesela Neyzen Tevfik'i anlatmışız. Şimdi Neyzen Tevfik mesela bir defa okudu bitti. Ama olmaz ki yani. Bir defa okuyup bitirecek bir şey değil
1: evet,
0: bu yani.
1: Evet, evet.
0: Durman lazım, bir durman lazım, düşünmen lazım, bir empati kurmak lazım. Şimdi empati kuramama becerisi gelişmiş durumda insanlarda şu anda. Çok hızlı okuyan bir kitap, kitap okuyorum diyen bir kişinin empati noktasının gelişmesi de çok mümkün değil. Çünkü nasıl empati kurdu acaba, ne yaptı, ne etti, nerede ne düşündü acaba diye görmek lazım. Burada biraz daha şey oluyor, yani ben bilgi hükümdarlığı oluyor. Yani ben kitap okudum, bilgim var, biliyorum. Onun için ben üstünüm şeyi var mesela. Günümüzde biraz bu yaygın açıkçası.
1: Evet, evet.
0: Yani bunun sosyal medya aracılığıyla da çok şey yapıldığını görüyoruz. Bu doğru değil. Yani hani ayda 3 kitap okuyup çıkmayacaksa ortaya, bu değeri yok. Yani bir kitap bence gayet güzel. Eğer sizi bu işliyorsa. Yani evet. Kur'an bile, bakın Kur'an büyük kutsal kitabımız bile. Yani yıllar boyu inmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Yani normalde bir işte kalınlığı ortada bir kitap yani. O kalınlıktaki bir kitabı insanlar bir ayda, iki ayda bitirmeye çalışıyor. Demek ki burada bir sorun var yani. Yavaş. Bir de işte zaten çağın içindeyiz. Yani aceleci bir çağın içindeyiz.
1: Evet, evet.
0: Ki Allah'ın da bu konuda insanlara uyarısı var. İnsan çok aceleci diye ifade eder. O zaman acele etmememiz lazım. Acele etmeden kitap okumamız lazım. Acele etmeden kitap okuyorsak sindirebiliyoruz. Yani vakti boşumuza gitmiyor, kitabı bırakabiliriz. Yani bence
1: tabii ki vakit çok kıymetli hocam.
0: Çok kıymetli. Başka bir kitap hemen geçirebiliriz. Yani olabilir. Her kitap değerini bulmuyor. Her kitap öyle bir özelliği yok. Çünkü kültürel bir şey de var. Biliyorsunuz yani kültürel bir hegemonya da var.
1: Evet.
0: İnsanlar öyle bir şey kurmuşlar şu anda. Dünya üzerinde de var. Türkiye'de de bu var. Yani işte değersiz bir kitabın ne kadar değerli hale geldiğini görüyorsunuz. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Ya hiçbir şey yok kitapta. Hiçbir şey yok. Yani size verebilecek hiçbir şey yazılmamış aslında.
1: Evet,
0: onun için seçerek ve okumaya devam ederek en önemlisi bu. Devam etmek lazım.
1: Evet,
0: her
1: evet.
0: zaman elimizin altında bir kitap olması gerekiyor.
1: Evet, evet. Az kitabı döne döne okuyacağız değil mi hocam?
0: Aynen. Yani bilinci geliştiriyor. Döne döne okumak lazım. Yani şimdi Cengiz Aytmatov'un kitaplarını bitirdim oldu bitti mi ya? Olur mu?
1: Tabii.
0: Olur.
1: Tabii.
0: Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni ben de mesela onu da iki defa okudum. Beyaz Gemi'yi. İşte birini daha önce okumuştum. Çok şey söylenmişti. İki kez okudum ama ikinci kez okuduğumda mesela Beyaz Gemi'deki çocuğun Cengiz Aytmatov olduğunu gördüm.
1: Evet, evet.
0: Daha farklı yaklaştım olaya. Orada anlattığı olaylar, kişiler, Cengiz Aytmatov'un hayatından olan kişiler. Yani o zaman daha başka bir türlü şey gelişti

0: Cengizhan Matuğ'a olan ilgim de arttı mesela. Empati gücü de burada gelişti. Hı hı. Şimdi ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani böyle olması daha uygun diye değerlendiriyorum.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Kıymetli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hocam burada bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından yine bu kadar devam edeceğiz inşallah.
0: Tabii ki, tabii.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz lazım. Aranın ardından edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla edebi söyleşilere devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
5: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilere edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla devam ediyoruz. Hocamın çok kıymetli eserleri var. Adeta arkeolojik bir çalışma yapmış hocam. Gerçekten literatüre güzel eserler kazandırmış. Edebiyatçılar ve ilginç hayatları. Yaşamak Yükü en son şiir kitabıydı. Edebi Köleler, Ebedi Efendiler, Kelimelerin Sırları, Edebiyat Sokağı Sakinleri, Her Şiirin Bir Hikayesi Vardır gibi kıymetli eserleri var hocamın. Şimdi hocamdan bu eserlerin hikayelerini biz almak istiyoruz. Hocam isterseniz Edebiyatçılar ve ilginç Hayatlarından başlayalım. Bu kitabın oluşma hikayesini bize aktarır mısınız?
1: Tabii, memnuniyetle. Tabii kitap benim 2019 yılında çıktı. Hı hı. Ve yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında aldı. 2 yıllık bir süre mi aldı diyebilirim. Birikim tabii daha fazlaydı. Yani birikimin ortaya çıkması daha uzun süre oluyor. Yazma süre

0: 2 yıldı. Benim ilk kitabım normalde Edebi Köleler, Ebedi Efendiler. Yani o ismin düşünmem bile benim neredeyse 1 yılımı almıştı diyebilirim. İşte eşimle bir gün yemekte otururken böyle gayri ihtiyarı geldi ve isim bu dedim. İsim bu dedim. Eşim tamam dedi, bu dedi, kesinlikle bunu kullanmalıyız dedi. Edebi Köleler, Ebedi Efendiler. Yani edebiyatın kölesi olmuş. Dille, öyküyle, romanla haşır neşir olmuş. Bu orada büyük bir zaman harcamış. Ancak bunun karşılığını da yaşarken alamamış. Çoğu böyle zaten. Yaşarken karşılığını alan çok çok nadir.
1: Tanpınar gibi sükut suikastına uğramışlar değil mi hocam?
0: Evet, mesela aynen öyle. Oğuz Atay gibi. Hiçbir şeyde değer görmemiş. Ancak öldükten sonra, yani öldükten sonra, artık bir zaman geçtikten sonra bir efendiye dönüşmüşler. Yani ebedi efendi dediğimiz, hani ebedileşmiş orada.
1: Evet, evet.
0: Amacım buydu zaten benim. Ve bu kitabın ismiyle beraber bu zaten bir seri olarak çıktı. İşte 3 tane kitap çıkardım bununla ilgili. Bunun daha böyle bir şey parçası da Ünlü Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları oldu zaten. O daha biraz daha bunun kısası. Çünkü diğerleri biraz daha ayrıntılı içerikler barındırıyor. Ünlü Edebiyatçılar ve İlginç Hayatlardan daha net bir isim olsun dedim. Hani net bir isim olsun. Biraz da böyle bir çay kahve arasında alıp okunabilir tarzda olsun diye. O çalışmayı öyle yapmıştık. Ama Edebi Köleler, Ebedi Efendiler gerçekten çok rağbet gören bir çalışma oldu. Özgün çalışma oldu. Çünkü normalde biyografi çalışmaları çok var. Portre çalışmaları. Aslında baksanız bir sürü var ama tarz itibariyle, anlatım şekli itibariyle ve bakış açısı olarak çok özgün bir tarz oldu. Çünkü bir edebiyatçının insani yönü üzerinde daha çok durmaya çalıştım. Nasıl bir hayat yaşamış? O da sonuçta bir baba, bir anne, bir çocuk, bir evlat, öğrenci, bir arkadaş oldu zamanında. Bunun hayata yansıması, hayatından sonra bunun eserlere yansımasının ne kadar, ne ölçüde olduğuna dair küçük bir çalışmaydı aslında. Akademik bir çalışma değil ama literatürede bir şeyde katkıda bulunmasını dileyerek yaptığım bir çalışma oldu. Dediğim gibi çok rağbet gördü. Yani Edebi Köleler kitabını üstündeki satranç şeyle beraber bilir yani genelde edebiyat, özellikle edebiyat öğretmenleri, edebiyatçılar. İlk başlangıç 2019'du zaten. O kitabın gördüğü teveccüh bana diğer kitapları yazdırdı zaten. Belki orada bitebilirdi bu. Bir heves olarak kalırdı belki.
1: Evet.
0: Ki öyle de oluyor genelde. Kitap çıkardığınızda öyle oluyor genelde ama bende öyle olmadı çok şükür. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Halen daha devam ediyorum. Yani şu anda da kitap çalışmalarım devam ediyor.
1: Maşallah, maşallah hocam. Şimdi Edebi Köleler, Ebedi Efendiler kitabından 3 kitap çıktı dediniz. Edebiyatçılar ve İlginç Hayatları. Başka diğer kitaplar hangileri hocam?
0: Kelimelerin Sırları var üstadım. Kelimelerin Sırları da etimoloji. Edebiyat okuyanlar bilir. Kelimelerin etimolojisi, işte kelimelerin serüveni, hikayeleri aslında çok ilgi çekicidir.
1: Evet.
0: Genelde fakültede de verilir, bundan bahsedilir ama ben akademik kısmını bir kenara bırakarak yani günlük hayatta kullanabildiğim şekilde koymaya çalıştım. Bu şekilde yapmaya çalıştım. O da çok güzel bir çalışma oldu. Yani günlük hayatın içinde kullandığımız yaklaşık 1000'e yakın kelimenin yani nereden gelmiş, nasıl gelmiş, hangi kelimelerle ilişkili, nasıl bir özelliği var. Bunu anlattım. İşte günler mesela var içinde. Sayılar var. Örnek veriyorum. Yani günlük kullandığımız kelimeler daha çok.
1: Evet.
0: Onlarla ilgili çok güzel bir çalışma oldu. Benim de çok keyif aldığım bir çalışma oldu. Yaparken de, hazırlarken de, hazırladıktan sonra da. O da yine çoğu kişiye ulaştı. Çoğu kişi işte bizim vesilemizle en azından kelime dağarcığını biraz daha geliştirme imkanına sahip oldu. Ve ben ki Gazali öyledir. Her bilimin başı etimolojidir der. Ben de öyle inanıyorum. Çünkü söze hükmetmezseniz edebileceğiniz herhangi bir yer kalmıyor. Bir şey kalmıyor
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet, evet.
0: Onun için önce bir söze hükmetmek lazım. Bunun da malum etimolojiden geçiyor yani.
1: Etimoloji...
0: Çok, yalan, çok tartışılabilir de bir yalan orası.
1: Evet.
0: Ama çok keyifli bir yalan gerçekten de.
1: Kesinlikle.
0: Ve seviyorum. Peki sizin de bununla ilgili paylaşımlarınız var görüyorum.
1: Eyvallah.
0: Hoşuma gidiyor yani.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Peki hocam etimoloji bilmek bize ne kazandırır?
0: Etimoloji bilmek bize şöyle... Yani şimdi mesela ben örnek veriyorum. Mesela pazar kelimesini işte ben pazar işte bizim için pazar nedir? İşte haftanın bir günü olarak bilirdim. Bunun mesela bazen düşünürdüm. Ya bu pazar ne alaka dedim. Ya pazarla ne işi var bunun diye düşünürdüm. Şimdi orada hemen bir tarih

0: nereye gidiyorsunuz? İşte pazar günü tatil günü. Eski kültürde, yani İslamiyet'in gelmediği dönemlerde pazar gününün tatil günü olduğunu görüyorsunuz. İnsanların tatil yaptığı, yani herhangi bir işle meşgul olmadığı gün. Ve o günde insanlar o günü alışveriş yaparak değerlendiriyormuş. Yani alışverişlerini o gün yaparlarmış. Onun dışında günlerde alışveriş yapmak için bir şey olmazmış mesela. Alışverişte o gün insanlar bir araya gelir. Satıcılar da o gün bir araya gelirmiş. Ve bu şekilde o at aslında oraya gelmiş. Yani pazar günü pazarın yapıldığı yer demekmiş aslında. Mesela bunu öğrenmenin ben de kültürel bir nasıl diyelim birikimi ortaya koyduğunu görüyorum. Yani şimdi mesela bunu hiç bilmeyen de var. Şimdi hiç bilmemek mi bilmek mi derseniz bence bilmek daha güzel bir şey. Yani bilmek insanı iyi hissettiriyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani merakın giderilmesi bir noktada belki. Zaten merakla başlıyor bu iş. Önce merak edeceksiniz, sonra öğreneceksiniz. Yani eyvallah. Bu keyifli. Zaten bu bir şeyle başlıyor böyle. Mesela ben de ilk bu şeyde başladı. Onu da anlatayım.
1: Buyurun.
0: Tatil kelimesinde başladı. Yani tatil, okullar tatil olmuştu mesela. Baktım tatil kelimesi tesadüfen gördüm. Yani bir paylaşımda gördüm. Tatil diyor ki tatil kelimesi Arapça bir kelimedir. Allah'a
1: Tatil,
0: Arapça bir kelime mi dedim acaba? Bir şaşırdım mesela orada. Burada bir araştırdım ya tatil gerçekten Arapçaymış. Yani tatil şey ya biraz böyle sanki şey hissi veren bir kelime. Yani biraz böyle batı dillerine ait. Böyle bir hani şey bir kelime. Baktım yok ya bildiğin tatil şey hatta işte atalet kelimesi.
1: Atıldan geliyor değil mi hocam? Aynı.
0: Evet atıl olmak, atalet. Neymiş tatil efendim? İşte boş, boş zaman, boş, gereksiz. İşte tatile bakışın değişti inanır mısınız?
1: Evet. Evet, evet.
0: Kelimesine hocam. Bakış, yani tatil dönemine bakışım değişti. Mesela tatilde ben artık kendimi öyle görmüyorum. Tatilde evet dinlenmek olabilir ama kesinlikle boş bir zaman asla olmamalı.
1: Evet, evet. Müslüman tatil yapmaz değil mi hocam?
0: Aynen öyle.
1: Ben
0: aynen
1: de çok değişti. Yani. Tatil kelimesinin etimolojisini öğrenince tatil kelimesine, tatile bakışım değişti. Hani benim tatil kesinlikle yapmamam lazım dedim yani.
0: Aynen öyle. Yani dinlenebiliriz tabii ki ayrı bir konu ama hani ben tatile gidiyorum, tatil yapıyorum, tatil istiyorum ifadelerinin yani çok da iyi bir şey olmadığını öğrendim. Ve bu bende başladı bir şey gibi böyle silsile gibi başladı. Her gün neredeyse düşünür oldum. Her gün yeni bir kavramı araştırır oldum.
1: Evet.
0: Kaynak da bugün bol tabii ki. Yani ulaşabiliyorsunuz artık. Aldım elime kaynaklarımı, ulaşabildiğim kaynakları da aldım. Karıştırdım, yaptım, ettim, derledim, topladım. Ve kendime böyle bir kelimelerin sıraları diye bir kitap çıkardım.
1: Evet.
0: Hatta Allah nasip ederse ikincisini falan da yapmayı düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Benim için çok güzel bir deneyimdi yani.
1: İnşallah. Çok çok faydalı, çok katkılı eserler hocam. Kaleminize sağlık. Peki sağ hocam, Edebiyat Sokağı Sakinleri var. Bu kitap
0: Edebiyat
1: nasıl?
0: Edebiyat Sokağı Sakinleri de şöyle oldu. Bizim Edebiyat Sokağı da yine edebiyatçıların işte ile ilgili ilginç bilgilerin olduğu böyle ilginç yani bir şey gibi böyle nasıl diyeyim böyle bir sohbette kısaca paylaşabileceğiniz şekilde bir olsun diye. Araya birkaç onunla ilgili sözlerin işte şiirlerin falan koydum. Bir çalışma oldu. O da biraz talep olunca yaptığım bir çalışma oldu. Yani işin içine girince ister istemez böyle bir çalışma ortaya çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Daha çok öğrencilere de biraz hitap eden bir çalışma.
1: Çok kıymetli bir eser hocam. Yani biraz
0: öğrencilere
1: inceledim.
0: Hitap eden bir çalışma. O da beğenildi, sevildi. Öğrenciler alıp okudu. Edebiyat, şimdi bu tarz kitapları okunca öğrencinin edebiyata bakışı değişiyor gerçekten.
1: Evet, evet.
0: Edebiyat bir ders, müfredat olmanın ötesine gidiyor. Ondan dolayı da çok selçe ediliyor. Öğretmen arkadaşlarımız da sağ olsun yardımcı oluyorlar bu konuda. Evet. Öğrencilere bunları bir şekilde ulaştırıyorlar. Öğrenciler de bunları alıp okuyorlar.
1: Eyvallah.
0: Bizim hoşumuza gidiyor. Yani edebiyata bir katkımız olduysa güzel.
1: Tabii tabii kesinlikle hocam kesinlikle. Edebiyat Sokağı Sakinleri deyince benim aklıma şey geldi hocam. Edebiyat mahfilleri geldi. Önceden mesela Salah Birsel'in kitaplarında da bu geçer. Ah Beyoğlu ve Vah Beyoğlu, Boğaziçi Sakinleri gibi.
0: Evet.
1: Kitaplarında da bu edebiyatçıların mahfillerinden bahseder Salah Birsel. Şimdi orada oturup karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaları, oralarda kendi eserlerini eleştirmeleri, birbirlerine anlatmaları edebiyatçıları geliştiren bir şey değil mi hocam? Bu açıdan da önemli gibi geliyor
0: kesinlikle,
1: bana.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu edebiyat bilgisi, yani literatür bilgisi diye bir şey var. Yani bu herkeste olmayan bir şey aslında. Buna sahip olan çok fazla da kimse yok baktığınızda.
1: Evet.
0: Yani ben çevremde mesela çok göremiyorum bunu, onu söyleyeyim. Ama buna sahip olan birisini tabi bulursanız muazzam bir şey ortaya çıkıyor açıkçası. Biz de işte bazen

0: sahip olmadığımız zamanlarda işte böyle çalışmalar yaparak en azından karşımızda birisi vardı, ona sunuyormuşuz gibi.
1: Eyvallah.
0: Yaparım istedim.
1: Çok kıymetli çalışmalar hocam.
0: Öyle bir çalışma oldu, evet.
1: Hı hı. Peki hocam, edebiyatçıların hayatlarını bilmek, bu ilginçliklerini görmek bize ne kazandırıyor? Bize neler sağlıyor? Buradan devam edelim isterseniz.
0: Böyle, ben şöyle düşünüyorum. Yani kimse mesela hiçbir insanın ben üstün bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Herkes sonuçta eşit, Allah nazarında eşit takva üstünlüğünden bahsederiz.
1: Evet.
0: Edebiyatçıların yani çok böyle toplumlar tarafından yüceltildiğine şahit oluyorsunuz. Yani çok yüceltiliyor. Yani yüceltilirken şunu düşünüyorsunuz. Yüceltilebilecek bir hayatı var mı acaba gerçekten? Yani tamam, bir eser yazmış çıkarmış. Sadece eseriyle mi değerlendirmek lazım? Bu eseri yazan kişinin özellikleri hiç mi önemli değil? Diye bakmak lazım diye düşünüyorum. Ya mesela örnek vereyim bir tane. Mesela Jean-Jacques Rousseau'yu bilirsiniz.
1: Evet.
0: Mesela Jean-Jacques Rousseau'nun işte önemli eseri var. İşte İnsan Toplum Sözleşmesi diye. Kıymetli bir eser. Avrupa'yı falan dünyaya yön vermiş bir eser.
1: Evet hocam.
0: Şimdi Jean-Jacques Rousseau bu şekilde orada mesela şey var, hatta Emil diye bir eseri var. İşte eğitim üzerinde çok önemli bir eser. Pedagojik anlamda. Bakıyorsunuz şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun kendi hayatına bakıyorsunuz. 5 tane çocuğunu kimse ister yurduna bırakmış.
1: Ya.
0: Ve bunu da İtiraflar adlı eserinde itiraf ediyor. Yani şimdi bu tezat işte insanlar tarafından tabii tartışılıyor, bilimsel olarak araştırılıyor falan, niye böyle bir şey oldu falan. Kendince işte o zamanki imkanları dahilinde iyi bir eğitim, iyi imkanlar sağlayamayacağımı düşündüğüm için onları işte götürdüm bıraktım. Ki orada da çok iyi imkanlara sahip olmadığı söyleniyor çocukların falan. Ya düşününce mesela şimdi yani bir babanın en azından yapabileceği vicdani bir şeyin sorgulanabilir bir durumu düşünürsek bu kişinin yazdığı eserlerin de yani biraz daha dikkatli şekilde irdelenmesi, ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu herhangi bir şair ve yazar için de geçerli.
1: Evet, yani, evet hocam.
0: Bunu yazarken ki yazmış sonuçta, evet güzel falan, ama bu onu kusursuz ve mükemmel yapmıyor. Bu eser üzerinde acaba vermek istediği mesaj ne olabilir? Bunların ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani bir romanı, bir eseri uzun uzun diye yazıyorsa bir kişi mutlaka onda bir amaç güdüyordur. Amacı vardır.
1: Evet.
0: Ya mesela Don Quixote'u da bilirsiniz. İlk romandır bu. Don Quixote'un yazarı Cervantes'tir mesela. Cervantes'in baktığımızda Osmanlılara karşı savaştığını görüyoruz. Evet. Savaş için korundan yararlandığını görüyoruz. Esir düştüğünü görüyoruz. Uzun süre esir hayatı yaşadığını görüyoruz. İspanyol bu.
1: Evet.
0: Ve fidye ödenerek bir şekilde serbest bırakıldığına şahit oluyoruz. Sonra gidiyor, düşünüyor, taşınıyor. Osmanlı'ya karşı Avrupa'nın içinde bulunduğu o çaresizliği düşünüyor. Yapacak başka bir şey bulamıyor ve Don Quixote'u yazıyor. Yani Don Quixote'daki Don Quixote aslında Avrupa'daki şövalyeleri eleştirdi.
1: Eleştiri değil mi hocam?
0: Nasıl?
1: Eleştiri oradaki dediğiniz gibi.
0: Don Quixote onu eleştiriyor. Don Quixote'un karşısında ki yel değirmenleri, işte koyunlar falan, bunlarla da aslında Türkleri koyuyor. Yani diyor ki sizler hani aslında siz Don Quixote kadar bile değilsiniz. Yani onu demek istiyor. Ama orada kullandığı ifadelerde doğrudan da oluyor. Mesela Türklerin olduğunu, Osmanlı'nın olduğunu görüyoruz. Hatta bununla ilgili mesela Zülfü Livaneli'nin bir paylaşımı var. Diyor ki işte Don Quixote'u izliyorum. Don Quixote işte diyor ki işte arkadaşına, bak diyor kim geliyor diyor, işte gelenler Allah Allah diye geliyor. Evet diyor, onlar Allah Allah diye geliyor. Çünkü onlar dinle kandırırlar. Şimdi burada mesela böyle bir şey yok aslında. Allah Allah diye gelen kim orada normalde? İşte Osmanlı ordusu aslında.
1: Evet,
0: bunu
1: evet.
0: Görmüş diyeyim. Ama anlatabiliyorum. Yani şimdi Don Quixote romanı mesela bunu ifşa eden bir romandır aslında. Onun için yani birinin hayatını öğrenmenin bu yönde çok önemli etkisinin olduğunu görüyorum. Yani,
1: evet, evet hocam.
0: Bu çoğaltabilirsiniz. Yani bu dediğim örneklerin sayısı çok, inanın fazlasıyla var. Ve size en azından daha objektif bir değerlendirme yapma imkanı sunar diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: tekrar söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani benim mesela, benim şairim, benim yazarım diye birisi yok. İdeolojik asla yaklaşmam ben.
1: Evet.
0: Hepsine aynı şekilde bakarım. Aynı şekilde yaklaş. Toplum tarafındaki mesela Nazım Hikmet örnek veriyorum. İşte kimi gruplar için tartışılmaz. İşte Necip Fazıl başka bir grup tartışılmaz.
1: Evet.
0: Ben de diyorum ki hayır efendim. İkisi de herkes için tartışılabilir.
1: Kesinlikle hocam.
0: İkisinin de tartışılabilir özellikleri var.

0: vardır bunlar, yani insan sonuçta.
1: Tabii.
0: Bunu anlatmak istiyorum aslında. Yoksa eyvallah. Bu ne Nazım Hikmet'in şiirini zedeler, ne Necip Fazıl'ın Kaldırımlar şiirini bir yere koyar. O ayrı bir konu. Evet. Ama özellikle yaşadıkları hayatında bir şekilde etkili olduğunu söylemek
1: eyvallah.
0: Bu açıdan
1: yani netice itibariyle şöyle diyebiliriz herhalde hocam. Yani onlar da bizim gibi yaşadılar. Onlar da işte bizim gibi hata yaptılar. Onlar da bizim gibi ilginçlikler yaşadılar. Yani yazarlık öyle, hani genç kardeşlerimiz için söylüyorum. Böyle üst düzey, yani evet çok emek verilmesi gereken çok kıymetli bir şey. Ama evet bazı yazarlar fil dişi kulede yazarlar. Onu bizler okuruz. Bizler asla yazamayız gibi bir handikapa kapılmamaları gerekiyor değil mi? Bu açıdan da, bunu kesinlikle söylemek açısından da önemli bir eser olduğunu ben düşünüyorum hocam.
0: Kesinlikle, yani onların hayatları, yaşadıkları yazar olmak isteyen herkes için aslında birer örnek, birer ibretlik.
1: Evet,
0: vesikadır.
1: Evet.
0: Yani yazar olmanın bir şeyi yok. Yani ben yazar olmak istiyorum diyen bir şey vardır. Mesela Jack London vardır. O yazar olmak ister çünkü tanıştığı kişi çok okuyan biridir, çok okur sever yani böyle. Onunla tanışıp onunla kaynaştıktan sonra o da okumaya başlar. Ve onun etkisi, onunla ilgisini görmek için yazar olmaya karar verir. Ve yazar olur. Martin Eden de bunu anlatır zaten.
1: Evet.
0: Ama sonuçta o da yani baktığınızda her türlü işi yapmış, Amerika'da ciddi sıkıntılar yaşamış bir zatı muhterem. Jack London.
1: Evet.
0: Ama insanlara yazar olma noktasında çok önemli bir şey olabilir. Bir örnek teşkil edebilir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah hocam.
0: Yani kısacası şöyle diyeyim ben. Yani hiçbir yazar ve şairin insanların gözünde yüceltilecek bir değerinin olmadığını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet. Eserlerine, emeklerine tabii ki de saygı duymak lazım. Tabii ki onu istifade etmek lazım. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama ulaşılmayacak bir mertebe değil yani.
0: Yani şairlik için belki şey söyleyebiliriz. Yani ben şairlik için bir özel bir alan olabilir. Ona bir şey diyemem ama
1: evet.
0: Hani ben şairim. Yani işte mesela İsmet Özel, hani Allah bana bunu lütfetti.
1: Evet, mesela. Evet, evet.
0: Necip Fazıl'ın da ben böyle düşündüğüm. Nazım Hikmet'in de böyle düşündüğüm. Yani şairlik bir lütuf diye düşünüyorum ben. Ben mesela kitap yazdım ama kendimi şair olarak asla görmüyorum. Hatta şöyle dediğim olur benim. İkinci bir hayat sunsalar ne olmak istersin dediyse ben şair olmak isterim. Söylemişimdir.
1: Yani. Eyvallah.
0: Ama bu dediğim gibi bu başka bir şey ama yazma konusu dediğim gibi yazma biraz daha işte ilgiyle, biraz birikimle yapılabilir bir şey. Yani çok iyi yazar, çok iyi yazmaz. O ayrı tartışılabilir tabii ki diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Hocam son bir dakikamız var. Ben şu kitabınıza da değinmeden geçmek istemiyorum. Madem şiir dedik, bu kitabınızı da analım. Her şiirin bir hikayesi vardır. Evet. Bu kitap nereden neşet etti?
0: Hocam şöyle üstadım. Bu kitapta bende yaklaşık 10 yıldır olan şiirlerin artık dedim ya ben de kendime bir şey kitabı çıkarayım. Bu benim için bir şey olsun. Yani bir hiçbir şekilde bir kaygıya kalmadan yani işte alınır, alınmaz, okunur, okunmaz kaygısı görmeden. Sadece bir şiir kitabı. Kendime ait şiirlerimin ne olduğu. Bir kitap olsun. Arada bir bakıp okuyayım. Belki birisi görür, bilmiyorum. Belki sosyal medyada bunu bir paylaşan olur diyorum. Hani benim gibi düşünen birisi vardır o zaman diye düşünüyorum. Çünkü her şiir okuruna aittir.
1: Evet.
0: Ben yazdım, verdim. Muhtemelen benim gibi hissiyatları olan kişilerin alıp okuyabileceği şeyler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: Böyle birini belki bulmak. Yoksa yani şiir zaten karşılığı çok da olan bir şey değil biliyorsunuz toplumda.
1: Maalesef hocam. Aslında şiir yani, medeniyetiyiz ama ne hikmetse.
0: Kesinlikle müthiş bir şiir medeniyeti ama yok karşılığı söyleyemem yani. Evet. Ben görmedim onu da söyleyeyim.
1: Eyvallah.
0: Ama kitabı o şekilde çıkarmış olmak, elime almak çok önemliydi. Çünkü şöyle bir şey ben işe başlarken şöyle demiştim. Yazdığın ne olursa olsun eğer kitap yoksa senin hiçbir şeyin yok demektir. Bana öyle demişlerdi. Yani dosyalarım dolu hocam ben bir sürü şey yazdım falan demenin hiçbir manası yok. Onu şöyle derli toplu bir kitap haline getirip çıkarmadığın sürece senin yani ne yazarlığın olur ne varsa da şairliğin belli olur dedi. O nedenle ben de çıkardım.
1: Eyvallah.
0: Ama dediğim gibi 10 yıldan fazla da süren bir birikim vardı zaten.

0: zaman zaman, bazı zamanlar, bazı özel anlarda ortaya çıkan şeylerdi, parçalardı, şiir parçalardı diyebilirim.
1: Eyvallah.
0: Öyle çıkardım. Hoşuma gidiyor şu anda. Yani seviyorum.
1: Eyvallah. Eyvallah hocam. Hayırlara vesile olur inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok istifadeli bir sohbetti. Ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kitaplarım herkesin hizmetinde.
1: Eyvallah.
0: Alıp ve okuyabilecekleri, keyifle zaman geçirebilecekleri eserler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Var olun. Sağ olun.
1: Eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşilerim burada sonuna geldik. Bu bölümde edebiyatçı yazar İlhan Aydın hocamla, hocamın okuma ve yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat sohbeti gerçekleştirdik. Eserlerine değindik. Gerçekten çok kıymetli eserleri var. Tabir yerindeyse bir arkeolojik çalışma mesabesinde edebiyat için söylüyorum. Öyle eserler var. İstifadeli çalışmaları var hocamın. Dediğim gibi ben sohbetinden de hocamın istifade ettim. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derdiyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, MÜSİAD Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum dedi. Erdoğan, MÜSİAD ailesini bunun için yürekten tebrik ederek aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına, Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum dedi. Bazı kritik eşiklerin bir defa aşıldığını, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşanan devrim niteliğindeki dönüşümün bunlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor dedi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında bu soruna özellikle dikkati çektiğini aktaran Erdoğan, Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yeri almadığı hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler, bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da, hamdolsun bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günlerde mutlaka gelecektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır ifadelerini kullandı. Mesajında Türkçenin millet için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Derinleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphe

Yetkililer sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkonfet 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu, bu yıl olumsuz koşullar altında dahi %3.3 büyümesini beklediklerini, kademeli bir şekilde büyümenin artmasını ve 2029'da %5 seviyelerine ulaşmasını öngördüklerini söyledi. Geçici olumsuz etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonda ana eğilimindeki gerileme trendinin sürmesini beklediklerini dile getiren Yılmaz, bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hedeflediğimiz oranın üzerinde kalmış olsak da, eş güdüm içinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikalarıyla daha önce başardığımız gibi orta vadede yine tek haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz ve bu yönde de kararlılıkla devam ediyoruz diye konuştu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın ait olduğu belirlenen paraların bulunduğu araçlara düzenlenen operasyonda yaklaşık 954 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık değeri 954 milyon lira olan 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında suçta kullanıldığı belirtilen iki otomobil de ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen nakit paranın kaynağının hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nek Sosyal hesabındaki paylaşımında TOKİ ile hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti. Kurum, başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor. Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta 1071 konut kiralanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Gayelerinin vatandaşın huzurunu, güvenliğini inşa etmek olacağını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak başarı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum diye konuştu. Görev süresince elde edilen verilerle son 5 yılın aynı döneminin ortalamasını paylaşan Çiftçi, en önemli başlıklardan birinin asayiş olduğunu kaydetti. Bakan Çiftçi, 2021 ve 25 yıllar arasında kişilere karşı toplam 280.348 suç işlendiğini belirterek, göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243 bine düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azaltmak, böylece huzuru çoğaltmak dedi. Ruhsatsız silahların kendileri için önemli konulardan biri olduğunu aktaran Çiftçi, 10 Şubat'tan bugüne kadar toplamda 64.372 silah ile geçirildiğini, 68.310 kişiye işlem yapıldığını anlattı. Okul güvenliği konusunun Türkiye'nin gündemindeki en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığın bir araya geldiğini, okullardaki güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüştüklerini ve pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı ile beraber bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Okullardaki güvenliği arttırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çiftçi, evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evinizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceğini,
edemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacaktır.

olacağını değerlendiriyorum şeklinde konuştu. Bakanlığının önemli mücadele başlıklarından birinde organize suçlarla mücadele konusu olduğuna dikkati çeken çiftçi, bu örgütlerle mücadelenin 2026'daki en önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu, nitekim bu yıl içinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19'u uluslararası bağlantılar olan suç örgütleri. Ulusal çapta yerel faaliyet gösteren örgütler de var dedi. Bakan çiftçi uyuşturucuyla mücadele kapsamında da bu yıl içinde 34.349 operasyon gerçekleştirildiği ve 27.808 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısının 432.643 olduğunu aktaran çiftçi, bunların 113.000'inin uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Fulgencio González, El Salvador Dışişleri Bakanı Alejandro Gil ve Guinea-Bissau Dışişleri Bakanı Fatoumata Diaw ile ayrı ayrı görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta temaslarda bulundu. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı González ile New York'ta Türk evinde bir araya geldi. El Salvador Dışişleri Bakanı Hill'le de görüşen Fidan, mevkidaşıyla çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Yine Bissau Dışişleri Bakanı Jao'la bir araya gelen Fidan, Bangladeş Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kobir'le de görüştü. Ayrıca Fidan Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türk evinde düzenlenen Dönüşen Dünyada Çok Taraflılığı Yeniden Değerlendirmek, Bölgesel Sahiplenmenin Rolü başlıklı etkinlikte uluslararası ilişkiler alanında dünyanın önde gelen akademisyenleri, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gaziantep'te 572.000 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 572.000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütüne faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin isimlerini açıklamadığı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü. Haberde ABD'li kaynaklara dayandırılarak Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Yerakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için ara bulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ve 230 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi. Göç İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki denetimlerde 15.905 personel, 5.011 ekiple 7.334 yer kontrol edildi. 279.575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Kongo'da

0: Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Vango eyaletinin merkezi Kenge'de düşen küçük yolcu uçağında ikisi general 17 kişi hayatını kaybetti. Vango vali vekili Remi Saki, Trajep şirketine ait küçük yolcu uçağının Vilu eyaletindeki Kikwit Havalimanı'ndan Kinshasa'ya giderken Kenge'nin Manzavu mahallesindeki bir parsele düştüğünü ve uçakta yangın çıktığını açıkladı. Uçağın iniş yeri ararken düştüğünü belirten Saki, uçakta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından 16 yetişkinin ve bir bebeğin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'de yaptığı açıklamada kazanın kesin nedenlerinin belirlenmesi için yetkili makamlara kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini belirtti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün patlama sonucu yıkılan binada 6 kişinin öldüğü belirlendi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre arama kurtarma ekipleri Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerindeki Plaka semtindeki enkazdan 4 ceset çıkardı. 2 kişinin cesedi de enkaz altında tespit edildi. Cesetlerden 4'ünün Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini kısa süreliğine kiralayan Amerikalı aileye, ikisinin ise binada yaşayan yaşlı bir çifte ait olduğu belirlendi. Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi. Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Bitişiğindeki binalarda da ciddi hasar meydana gelmişti. Derleyenler Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 17-24, Bursa 14-23, Edirne 15-23, Kocaeli 18-22, Çanakkale 15-20, Balıkesir 15-24 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-26, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, Siirt 22-33 derece.
2: Ana haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime,

Tarihten şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Osmanlı'da Hayat'ta bu hafta basın dünyasına mercek tutacak, Osmanlı'da basının doğuşu, dünden bugüne gelişi hakkında oldukça ilginç bilgileri paylaşacağız. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de ilk Osmanlı resmi matbaasının kurulmasından sonra belli bir çevre içinde haberleşme risaleler aracılığıyla olmuştu. Matbaanın kullanılışından yaklaşık bir asır sonra Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Kahire'de 1828 yılında Türkçe ve Arapça olarak Vakay-ı Mısriye adlı resmi vilayet gazetesi yayınlandı. II. Mahmud Han devrinde 11 Kasım 1831 yılında İstanbul'da Takvim-i Vekayi adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkçenin yanında Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice'de yayınlanan Takvim-i Vekayi'nin basılması için İstanbul'da Takvimhane Matbaası kuruldu. Takvimhane Nazırı olarak da Esad Efendi tayin edildi. Haftalık olan bu gazetede resmi devlet haberlerinden başka iç ve dış dünya hadiselerine de yer verildi. Ancak Sultan II. Mahmud Han'ın vefatından sonra sadece resmi devlet haberlerine yer verildi. Yıllık abonesi 120 kuruş olan bu gazete 5000 adet basılıyor, belli başlı devlet adamlarına ve memurlara, şehir ve kasaba ileri gelenlerine, yabancı devlet temsilciliklerine dağıtılıyordu. Önemli hadiseler olduğu zaman Varaka-i Mahsusa adıyla özel ilaveleri de yayınlanıyordu. Tanzimattan sonra bir ara yayını doldurulan Takvim-i Vekayi, 1855'ten sonra Meclis-i Âli-i Tanzimat Nizamnamesini ve bu müessesenin hazırladığı nizamnameleri yayınlamakla resmi gazete olma hüviyetine daha çok yaklaştı. 1860'tan sonra tamamen devletle ilgili belge ve nizamnameleri yayınlayan Takvim-i Vekayi 1878'de kapandı. Ancak 3 yıl sonra 1881'de yeniden yayınlanmaya başladı. Gazetenin 4 Kasım 1922 tarihine kadar 4609 sayısı yayınlandı. Gazete Ankara hükümeti tarafından 2-1-1922'de resmi ceride, 1-2-1928'de resmi gazete adını alarak yayınına devam etti. Takvim-i Vekayi'den başka yabancı devletler nezdinde Osmanlı menfaatlerini korumak için Sultan Mahmud Han, Alexander Blask Bey'e Le Moniteur Ottoman adlı Fransızca bir gazetede çıkarttırmıştı. Bu gazetenin Takvim-i Vekayi'nin Fransızcası olduğu da söylenmektedir. Sultan Abdülmecid Han tahta geçince 1840'ta Türkçe yayınlanan Ceride-i Havadis adlı gazeteyi neşrettirdi. Başında William Churchill adlı bir İngiliz gazetecisi vardı. 1850 yılından sonra bu iki Türkçe gazeteden başka Fransızca, İtalyanca, Rumca, Ermenice ve Farsça olmak üzere 16'ya yakın gazete yayınlanmaya başladı. 1864 yılında William Churchill'in ölümünden sonra oğlu Ceride-i Havadis gazetesini kapatıp Ruzname-i Ceride-i

adlı gazeteyi çıkartmaya başladı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete, 21 Ekim 1860'ta neşredilen Tercüman-ı Ahval'dir. Sahibi Çapanoğlu Agah Efendi, başyazarı Şinasi olan bu gazete, bir haber gazetesi olmaktan ziyade, hükümet tenkidine kadar bugünkü gazetecilikte görülen pek çok özelliğin menşeini teşkil eden hususlara yer verirdi. İlk zamanlar haftada bir, sonra üç, sonra cuma hariç her gün yayınlandı. Ancak siyasi şartlar ve basında giderek artan rekabet karşısında 13 Mart 1866'da yayın hayatına son verildi. Tercüman-ı Ahval gazetesinden ayrılan Şinasi, 27 Haziran 1862'den itibaren tasvir efkarı çıkartmaya başladı. Osmanlı ülkesinde Avrupa'yı fikirlerin yayılmasına, dil tartışmasına ortaya atarak devletin bölünüp parçalanmasına yönelik akımların gelişmesi için çalışan, devletin temel politikalarını ve hükümetin icraatını tenkit eden muharrir ve yazarların çalıştığı Tasvir-i Efkar gazetesi daha çok fikir gazetesi özelliğini taşıyordu. Bu özelliği sebebiyle gazeteye ilgi artıp tirajı yükseldi. Şinasi ve Namık Kemal Avrupa'ya kaçınca Recaizade Ekrem tarafından çıkarıldı. Fakat kamuoyundaki etkisini giderek kaybeden Tasvir-i Efkar 830 sayı çıkarttıktan sonra 1866'da kapandı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanmaya başlayan Vekai-i Tıbbiye'dir. Meslek dergisi özelliğinde olan bu dergiden başka, Temmuz 1862'de Münif Paşa tarafından Mecmua-i Fünun yayınlanmaya başlandı. Ancak 1864'te kolera salgını yüzünden yayını durduran Mecmua-i Fünun, 1866'da yeniden yayınlanmaya başladıysa da kısa bir müddet sonra yayınına ara verdi. Üçüncü defa 1883 yılında tekrar yayınlanmaya başlandı. Fakat yeniden kapandı. Mir'at-ı Mecmua-i İber-i İntibah ve devamı olan İbret Nümayla Ciride-i Askeriye'de ilk çıkan dergilerdendir. 1860'tan sonra Türkçe basınının devlet ve hükümetle hükümet ricaline karşı tutum alması, diğer dillerde yayınlanan gazetelerinde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü bozmaya yönelik yıkıcı yazılar neşretmeleri üzerine saltanatı, hükümeti, Osmanlı toplumunu meydana getiren milletleri ve dinlerini saldırılardan koruyabilmek için bazı tedbirler alındı. ...1860'ta özellikle yabancı basından şöyle bir taahhütname alınmaya başlandı. Osmanlı hükümetini, diğer devletlerle münasebetlerini, memurların çalışmalarını tenkit etmemek, başyazıları önceden basın bürosuna bildirip tasdik ettirmek, basın bürosunun tasdik etmediği haberleri yayınlamamak, Avrupa gazetelerinde çıkan yazıları düzeltmek gayesiyle basın bürosunca verilecek yazıları aynen yayınlamak gibi. Bu doğrultuda yapılan uygulamalar birçok şikayetlere sebep oldu. Tanzimatın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan uygulama ilkelerinin çiğnendiğini ileri süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Yabancı gazeteleri ve gazetecileri cezalandırma veya yasaklama teşebbüsleri karşısında yabancı devlet elçilerinin basın hürriyetinin sınırlarını belirleyici bir kanun bulunmaması ve kendi konsolosluk mahkemelerinde muhakeme edilmek istemeleri sebebiyle kanuni düzenlemeye gidildi. 1864'te Matbuat Nizamnamesi çıkarıldı. Bu dönemde İstanbul'da devletin yarı resmi gazetesi olan Fransızca Journal de Constantinople, İngilizce The Levant Herald, Fransızca Courrier d'Orient, Rumca Bizantis, Bulgarca Bulgaria, Ermenice Megz, Masis, Avedapar ve Tar gazeteleri çıkıyordu. İzmir, Kahire, Beyrut gibi şehirler başta olmak üzere, diğer şehirlerde de azınlıklar ve Müslümanlar tarafından hayli gazete yayınlandı. Ayrıca yine İstanbul'da Mecmua-i Havadis

ve Münadi Erciyes adlı Anadolu gazetelerinde yayınlanıyordu. 1864'te Matbuat Nizamnamesi'nin düzenlenmesinden sonra Türk basın hayatı yeni bir devire girdi. Bu nizamname ön sansürü bütünüyle kaldırıp yabancı basının sorumsuzluklarına da sınırlar getirmişti. Nitekim nizamnamenin 3. maddesi, yabancıların da yerliler gibi muamele göreceklerini hükme bağladığından, kapitülasyonların basın alanına da yayılması önlenmiş oluyordu. Nizamname ile daha önce kurulmuş olan Babali Tercüme Odası, Matbuat Müdürlüğü gibi kurumlara yeni vazifeler veriliyordu. Siyasi özellikteki yayınlara ruhsat vermek, yayınların muhtevasını kontrol etmek, gazetelere verilecek resmi ilanları hazırlamak, Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhinde yayın yapan gazete ve kitapların ülkeye girmesine mani olmak, bu kaidelere aykırı davrananlar hakkında para ve hapis cezalarını uygulamak bu vazifeler arasındaydı. Nizamname bir ön sansür koymuyordu ama ağır para ve hapis cezalarıyla, başta padişah olmak üzere, bütün idareyi yani bakanlar, meclisler, mahkemeler, devlet kurumları ve memurları, yabancı devlet başkanları ve temsilciliklerini suçlayıcı ve kötüleyici yayınlardan koruyordu. Nizamname umumi çizgileriyle 1909 yılına kadar yürürlükte kaldı. 1867 senesinde Ali Süavi de çıkardığı Muhbir gazetesinde hükümeti daha sert bir dille tenkit etmeye başladıysa da kısa süre sonra kapandı. Matbuat Nizamnamesi'nin boşluklarından faydalanan basının hükümet erkanını sert bir şekilde tenkit etmesi üzerine 1867'de basını kontrol maksadıyla bir kararname çıkarıldı. Sadrazam Ali Paşa tarafından aynı zamanda kendi mevkiini kuvvetlendirmek düşüncesiyle hazırlanan bu kararnameye Ali Kararnamesi denildi. Bundan sonra basına karşı sert tedbirler uygulandı. 1867 yılında İngilizce olarak çıkan The Levant Herald gazetesi de Yunanlıların Girit ihtilalcilerini destekleyen hareketlerini övdüğü için kapatıldı. İstanbul'daki İngilizce gazetelerden The Levant Times, bir de Bulgarca nüsha çıkarıp Bulgar kavmiyetçiliğini destekleyen yazılar yayınlayarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına çalıştı. Bu dönemde Arap kavmiyetçiliğine teşvik için Avrupa'da Arapça yayınlanan gazetelere karşı Babali'nin maddi desteğiyle İstanbul'da Arapça El Cevaib gazetesi yayınlandı. Hükümetin kendilerine verdiği vazifelere gitmeyerek Avrupa'ya kaçan Ali Süavi, Namık Kemal ve Ziya Paşalar, gittikleri yerde Prens Mustafa Fazıl Paşa ve Agah Efendi ile buluşarak Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat adında çıkardıkları gazetelerde Baba Ali'nin aleyhinde yazılar yazdılar. Dergilerin mali kaynağını Mason locasına kayıtlı olan Mustafa Fazıl Paşa karşılıyordu. Bu sırada İstanbul'da Eğribozlu Mehmet Arif tarafından Ayine-i Vatan, Şakir Efendi tarafından Muhib, Andon Efendi tarafından Muhibbi Vatan gazeteleri de yayınlandı. Daha sonra bu gazetelerde çeşitli sebeplerle kapatıldılar. Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Abdülaziz'den affedilmesini isteyerek yurda dönünce, yurt dışına kaçmış olan ve sürgünde bulunan yeni Osmanlılar, 1870 sonundan başlayarak yurda dönmeye başladılar. Saraydan gördükleri para yardımıyla, Basiret adlı gazeteyi neşreden, yeni Osmanlıların ılımlı grubunu teşkil eden basiretçi Ali ve arkadaşları, Türk ve Müslüman unsurların çıkarlarını savundular. Basiret gazetesi bu sebeple 1871'de 10 binlik bir tiraja ulaştı. 1870-1871 Alman-Fransız Savaşı'nda Almanya'yı destekleyen yazılar neşreden ve Alman hükümetinden destek gören Basiret, Çırağan Vakası'ndan sonra

Ali Süavi'nin bir makalesini yayınladığı için 20 Mayıs 1878'de kapatıldı. Aynı dönemde Ali Raşit ve Filip Efendi tarafından Terakki gazetesi çıkarıldı. Haftada 6 gün yayınlanan ilk gazete olarak dikkat çeken Terakki gazetesi, hükümete yönelik aşırı tenkitlerinden dolayı 1870 ve 1874'te iki defa kapatıldı. Ebu Ziya Tevfik, Ayetullah Bey, Recaizade Mahmud Ekrem gibi imzaların yer aldığı Terakki, Mizahi Letaif ve Asar ve Hanımlar için Hanımlara Mahsus adlı haftalık ilaveler neşretti. Hakaikül Vekai adıyla yayın hayatına devam ettiyse de aynı iddialı tutumunu sürdüremedi. 1870'te bütün yazıları Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan, sonraları Bedir adını alan Devir Gazetesi neşredildi. 1872 Haziran'ında Ahmet Mithat Efendi'nin idaresine geçen ve daha önce İskender Efendi tarafından yayınlanan İbret Gazetesi, yeni Osmanlıların sözcüsü haline geldi. Namık Kemal'in başyazarlığını yaptığı bu gazete, 25 bin gibi o güne kadar görülmemiş bir tiraja ulaştı ve yayın hayatı boyunca 12 binden aşağı düşmedi. Yazarları çeşitli sebeplerle İstanbul'dan uzaklaştırılan İbret Gazetesi, Namık Kemal'in Magosa'ya gönderilmesiyle 1873 yılında kapandı. Bu müddet içinde Aşir Efendi tarafından çıkarılan ve yazı işlerini Ebu Ziya Tevfik'in yürüttüğü Hadika, Ahmet Mithat Efendi tarafından yayınlanan ve okuyuculara faydalı bilgiler veren Dağarcık Dergisi, Radvatül Me'arif ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye dergileriyle Diyojen'i çıkaran Teodor Kasap Efendi tarafından çıkarılan Hayal ve Çıngıraklı Tatar gibi mizah dergileri de neşredildi. 1873 yılında Ebu Ziya Tevfik'in siyasi yazılarıyla dikkati çeken ve kısa süre içinde kapatılan Sirac adlı gazete, 25. sayısında kapatılan ve bir mizah dergisi olan Latife, haberlere geniş yer ayırmasıyla tanınan ve akşam ilavesi çıkaran Hülasatül Efkar gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin çeşitli fıkra ve hikayelerden başka roman tefrikalarına da yer verdiği Kırk Ambar dergisi, Dolap, Mecmuayi Nevadiri Asar, Müteferrika, Revnak adlı gazete ve dergiler yayınlanmışsa da ömürleri kısa ve tesirleri az olmuştur.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: ...1873 yılında memleketin içine düştüğü siyasi ve ekonomik sıkıntılara ortak ve yardımcı olması beklenen basın ve yayın organları tamamen devletin karşısında yer alınca, memleketin içine düştüğü sıkıntılar göz önüne alınarak basına karşı bazı tedbirler alındı. Bu tedbirler üzerine Amerikan ve İngiliz misyonerlerinin mali desteğiyle geniş bir Arapça yayın merkezi haline gelen Beyrut'taki basın çevreleri, 1874'ten sonra kendilerine daha rahat çalışma imkanı veren Mısır'a gittiler. Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında İstanbul basınına karşı zorlayıcı tedbirler uygulandı. Bu tarihte vilayetlerde yayınlanan gazetelerin sayısı 20'yi buldu. Ayrıca devletçe masrafları karşılanarak kurulan vilayet basım evlerinde yerli ve özel gazete ve kitapların basılmasına da izin verilince, kültür faaliyetlerini destekleme yolunda oldukça müspet adımlar atıldı. Yine aynı dönemde ülkenin dört bir yanında yayınlanan gazetelerin toplu halde okuyucuların incelemesine sunulduğu kıraathaneler, yani okuma salonları açıldı. Ancak o zamana kadar hiçbir vergi ve rüsuma tabi olmayan gazetelere 1874'te her gazeteye iki paralık pul yapıştırma mecburiyeti getirildi. Gazetelerin memleket şartlarına dikkate almamaları, tenkit ve hicivde ileri gitmeleri üzerine, Haziran 1875'te siyasi özellikteki kitap ve dergilerin ön sansürden sonra yayınlanmasına karar verildi. Aynı yılın Eylül ayında 1864 nizamnamesine ilave baskıların sadece resmi ilanlar için kullanılabileceği maddesi eklendi. 1874'te Münif Paşa tarafından çıkartılan, sanat ve ilim yazılarına yer veren, haftada birkaç defa yayınlanan Mecmua-i Marif, Agop Baronyan tarafından yayınlanan ilk tiyatro gazetesi olan Tiyatro, Basiretçi Ali Efendi tarafından çıkarılan mizah dergisi Kahkaha, Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Medeniyet dergisiyle Şafak, Afitab-ı Marif ve Misbah-ı Felah dergileri de yayınlandı. 1875 yılında Tevfik Bey tarafından çıkarılan ve bir mizah dergisi olan Geveze, yine bir başka mizah dergisi Meddah, Mehmet Efendi'nin günlük çıkardığı dini bilgiler neşrederek ilgi gören Sadakat gazetesi, Theodor Kasap tarafından yayınlanan Günlük İstikbal gazetesi, Filip Efendi'nin yayınladığı Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de çeşitli şahıslar tarafından devam ettirilen Vakit gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı, Rum asıllı Papadopoulos tarafından yayınlanan, daha sonra Mihran Efendi tarafından devralan Sabah gazetesi, Mehmet Tevfik Bey tarafından çıkarılan haftalık mizah dergisi Çaylak'la, bunların dışında Müsavat, Ümran, Selamet, Mirat-ı İber, Muharrir, Mecmua-i Marif gibi kısa ömürlü gazete ve dergiler yayınlandı. ...1877'de Mithat Paşa'nın sadrazamlığı zamanında bir matbuat kanunu hazırlandı. Bu tasarı mecliste kanunlaşmadan önce meclis dağıldı. İki bölümden meydana gelen bu kanunun birinci bölümü matbaalara, ikinci bölümü ise basına ait hükümlere ihtiva ediyordu. Aynı yıl içinde basın suçlarını yargılayan Meclis-i Ahkam-ı Adliye kuruldu. Harp hali sebebiyle gazetelerin hükümeti tenkide yönelik yayınlar yapmaları yasaklandı. Bu suretle Osmanlı basını yeni bir döneme girdi. 1876-1878 senelerinde pek çok gazete ve dergi çıkarıldı. Bunların belli başlıları, başyazarlığını Ahmet Mithat Efendi'nin yaptığı Çaylak, Tevfik Mehmet Bey tarafından çıkartılan Osmanlı gazetesi, Şemseddin Sami'nin başyazarlığını yaptığı ve Mihran Efendi'nin yayınladığı kısa süreli Tercüman-ı Şark gazetesi, Türk basınının en dikkate değer gazetelerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Mizah gazetesi Karagöz, Çocuk gazetesi Bahçedir. 1878'de memleketin içinde bulunduğu harp hali sebebiyle Osmanlı Birliği'ni ve ülkesinin bütünlüğünü bozmaya yönelik yayınlara karşı bazı tedbirlere ihtiyaç duyuldu. Marif Nezareti, Matbuat Müdürlüğü ve Zaptiye Nezareti'nin katkısıyla gazeteler üzerinde sansür uygulamasına gidildi. Hariciye Nezareti'nde de dış basınla ilgili Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü kuruldu. 1878'de çıkmaya başlayan Tercüman-ı Hakikat gazetesi, Ahmet Mithat Efendi'nin başarılı kalemiyle ve hükümeti tenkit etmeyen büyüklere şantaj, sansasyon özelliğinde olmayan ciddi haberciliğiyle bu devrin en uzun ömürlü ve itibarlı gazetesi oldu.

Daha sonraki senelerde Ahmet Mithat Efendi'nin damadı Muallim Naci'nin idare ettiği bir edebi ilave verdi. Bu son derece ciddi ve terbiyevi bir edebiyat mecmuasıydı. Çocuklar için haftalık ilaveler verdi. 1879'da Ebu Ziya Tevfik Bey tarafından Mecmua-i Ebu Ziya dergisi çıkarıldı. Ebu Ziya Tevfik pek çok kitaplar, yıllıklar yanında bazı klasik eserler yayınladı. Kütüphane-i Ebu Ziya adlı bir koleksiyon meydana getirdi. 1879'da Mehmet Ali tarafından iktisadi ve zirai konulara yer veren 15 günlük Vasıta-i Servet ve 1880'de Vakai-i Tıbbiye adlı meslek dergileri de yayınlandı. ...1881'de Encümen-i Teftiş ve Muayene, Marif Nezaretinde de Tetkiki Muellefat Komisyonu kuruldu. 1888'de matbaaların basıldığı bütün yayınlara önceden izin aldıktan sonra basma şartı getirildi. 1891'den önce Tercüman-ı Hakikat'ten başka 12 bin tirajlı Sabah, Saadet ve Tarih gazeteleri de çıkarıldı. Jön Türkler Hareketi'nin belli başlı simalarından olan Murat Bey, 1885 yılında haftalık Mizan dergisini çıkarmaya başladı. Bir ara Avrupa'ya kaçan mizancı Murat, yayınına Paris'te devam etti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'da tekrar yayınlanmaya başladıysa da uzun ömürlü olmadı, 1909'da tekrar kapandı. Kadrosunda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan'ın da bulunduğu Gayret gazetesi 1886 yılında yayınlanmaya başladı. Abdülhalim Memduh, Tepedelenlizade Kamil, Cenab-ı Şehabettin gibi isimlerin yazı yazdığı Muhit gazetesi 1888'de çıktı. İlkokul çocuklarına temel bilgiler vermek gayesiyle eğitim ve öğretime yönelik olan Mektep dergisi 1891'de Kitapçı Karabet tarafından çıkarıldı. Bir müddet böyle yayınlandıktan sonra 1894 yılında Edebiyat Dergisi haline geldi. Edebiyat tarihi açısından önemli bir yer işgal eden Servet-i Fünun Dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 27 Mart 1891'de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde yayınlanan Malumat adlı edebi dergiyle edebi tartışmalara giren Servet-i Fünun Dergisi'nde Edebiyat-ı Cedideciler olarak adlandırılacak şair ve yazarlar bir araya geldi. Ocak 1895'te mecmuanın idaresini Tevfik Fikret aldı ve 6 yıllık bir yayından sonra 1901'de ayrılmasına rağmen yayınına devam etti. Servet-i Fünun'la tartışmalara giren ve önce Artin Efendi tarafından yayınlanan Malumat Dergisi 1894'te kapatıldı. 1895'te Baba Tahir tarafından tekrar yayınlanan Malumat Dergisi'nde eski edebiyatı savunan edebiyatçılar toplandılar. 5 Temmuz 1894'te Ahmet Cevdet Orhan tarafından yayınlanan ve Türk basınının uzun ömürlü ve tesirli gazetesi olan İkdam, Latin harflerinin kabulüne kadar devam etmiştir. İkdam'ı yayınlayan Ahmet Cevdet'e bu yüzden İkdamcı takma adı verilmiştir. 1899'da Mehmet Rıza tarafından yayınlanmaya başlayan Resimli Gazete, 1916 yılına kadar yayınını sürdürdü. Daha sonra tercümeye yer veren ve resimli bir gazete olan Musavver Terakki 1900'de yayınlanmaya başladı. Yurt dışındaki basın. Padişaha ve Baba Ali hükümetlerine karşı olan, çeşitli vesilelerle Avrupa'ya kaçan devlet aleyhinde bulunan ve kendilerine Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve İttihatçılar adını veren kimseler, Avrupa'da çeşitli cemiyetler kurdular. Bu cemiyetlerin ilki Şinasi, Namık Kemal, Nuri, Refik ve Ayetullah Bey tarafından kurulan Yeni Osmanlılar Cemiyeti'dir.

Bu cemiyetin reisi Mir'at gazetesi sahibi Refik Bey idi. Daha sonra kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti, yeni Osmanlıların yurt dışındaki basın faaliyetlerinin çok üstünde faaliyet gösterdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Amerika ve Brezilya'da Abdülhamit Han ve Babali hükümetleri aleyhinde yayın yaptılar. Dış kaynaklardan ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa'dan destek gören bu kimseler çeşitli gazeteler çıkardılar. Yurt dışında çıkan bu muhalif basının ekseriyeti Türkçe olmakla birlikte Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Bu gazetelerin en eskisi Ali Süavi'nin Avrupa'ya kaçmasından sonra Londra'da yayınlamaya başladığı Muhbir'dir. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayınlandı. Muhbir'den sonra yeni Osmanlıların yayın organı olan Hürriyet, Ziya Paşa ve Namık Kemal tarafından 1868-1869 yıllarında Londra'da 89 sayı çıkarıldı. Ali Süavi'nin Sadrazam Ali Paşa hakkındaki bir yazısı üzerine İngiltere Adliyesi tarafından takibata uğrayınca 1870 yılında Cenevre'de Ziya Paşa tarafından 11 sayı olarak çıkarıldı. 63. sayıdan itibaren Namık Kemal gazeteden ayrıldı ve 1869'da yurda döndü. Ziya Paşa ise 1871'de döndü. Ali Süavi, Mustafa Fazıl Paşa'nın verdiği parayla Paris'te Ulûm adlı bir gazete çıkarmaya başladı. 1870'te Cenevre'de Hüseyin Vasfi Paşa ve Mehmet Bey tarafından yayınlanan İnkılap, Hayal, İstikbal, Gencine-i Hayal, Yeni Osmanlılar döneminin yurt dışında yayınladığı basın organlarıdır. 1895 yılında Ahmet Rıza tarafından yayınlanan Meşveret, 1897'de Fransızca nüshada yayınlanmaya başladı. Hükümetin takibi neticesinde Paris'ten ayrılmak zorunda kalan Ahmet Rıza, Meşveret'i İsviçre ve Belçika'da yayınlamaya devam etti. Jön Türk Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan Mizancı Murat, 1877'de Mizan gazetesini Kahire'de yayınlamaya başladı. Bu gazetede Hristiyan Arap kavmiyetçilerinden Halil Ganem, Fransa'da Türkiye aleyhtarı yazılarıyla tanınan Albert Koda gibi şahıslar yazı yazdı. Daha sonra Cenevre'de yayınlanan Mizan, bir ara Fransızca olarak da çıkarıldı. 1897'de İttihat ve Terakki mensuplarından olan İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet tarafından Türkçe ve Fransızca olarak Osmanlı gazetesi çıkarıldı. 1900 yılından sonra Londra'da ve Kahire'de yayınlanan Osmanlı gazetesi, Abdullah Cevdet'in Viyana sefaretine doktor, İshak Sükuti'nin ise Roma sefaretine sefir olarak tayin edilmeleri üzerine bir müddet kapandı. 1902'den sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Jön Türklerin ikiye ayrılmalarından sonra Paris'te toplanan Ahrar grubuna karşı ortaya çıkan Ekseriyet Fırkası'nın yayın organı oldu. Bu dönemde yazı işleri müdürü Hüseyin Siret, idare müdürü ise İsmail Hakkı Paşa'ydı. 1896'da Tunalı Hilmi tarafından Cenevre'de çıkarılan Ezan, 1897'de Kahire'de yayınlanan Kanuni Esasi ve El Katip, 1899'da Cenevre'de yayınlanan İntikam, 1899'da Londra'da yayınlanan Hilafet, 1900'de Kahire'de Leon Efendi tarafından çıkarılan Sadai Millet, 1901'de Brüksel'de Avlonya Mebusu İsmail Kemal tarafından yayınlanan Selamet gazeteleri de padişahın ve hükümetin yardımlarıyla hayatlarını idame ettirdikleri halde Abdülhamit Han'a karşı çıkan dış basındandır. 1904'te Abdullah Cevdet

tarafından Cenevre'de çıkarılan İctihat gazetesi bir ara Mısır'da ve daha sonra İstanbul'da yayınlandı. Prens Sebahattin ve Ahmet Fazıl tarafından 1906'da Kahire'de çıkarılan Terakki

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Semerkant Yayınları, Diyarbakır Kitap Fuarı'na geliyor. 26 Eylül ile 4 Ekim tarihlerinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde seçkin kitaplar ve özel indirimlerle sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Sultan II. Abdülhamit Han, çoğu gayrimüslim azınlıkların ve yabancıların elinde olan ve devlet adına tahsile gidip Avrupalıların kontrolüne girerek yaşadığı toplumun değerlerine yabancılaşan, sözde aydınların elindeki basın ve yayın organlarına karşı zamanın siyasi şartları sebebiyle bazı tedbirler aldı. Müslim, gayrimüslim ve Türk olmayan çeşitli unsurlardan meydana gelen Osmanlı Devleti'nin dünya konjonktürüne

Kong türü içindeki o günkü yeri bunu icap ettiriyordu. Sultan II. Abdülhamid Han bazı tedbirler uygulamayıp basını tam serbest bıraksaydı, 1908 sonrasında olan hadiseler 30 yıl öncesinden patlak verirdi. Osmanlı toplumunu sömürmek için bütün yolları deneyen ve bu kirli maksatlarını gerçekleştirebilmek için türlü hilelere başvuran Hristiyan Avrupa devletlerinin saldırılarına çok daha hazırlıksız yakalanırdı. Sultan II. Abdülhamid Han'ın aldığı bu tedbirler, Osmanlı toplumu içindeki Müslümanlara ve Türklere 30 yıllık bir hazırlanma ve dinlenme dönemi sağlamıştır. Abdülhamid Han'ın basın politikası, devletin parçalanmasını, milletin düşman kampları ayrılmasını önlemek gayesine yönelik şuurlu bir adımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti'ni yıkmak için asırlardır uğraşan Hristiyan Avrupa devletlerinin tehditleri ve oyunlarıyla, Osmanlı ülkesinin sosyoekonomik yapısından kaynaklanan nazik durum ve 1876-1878 yıllarında meydana gelen Abdülaziz Han'ın hal'i ve şehit edilmesi, 5. Murad'a karşı yapılan hareketler, Ali Süavi baskını ve Rusların Yeşilköy'e kadar gelmeleri de bu basın politikasını etkilemiştir. Abdülhamid Han'ın uyguladığı bu basın politikasına karşı çıkan ve 2. Meşrutiyet'in verdiği serbestlikten istifade ederek bir baskınla iktidara gelen İttihat ve Terakki fırtınası ve daha sonraki iktidarlar bu tedbirlerin çok daha şiddetlisini uygulamışlardır. Bunun yanında Abdülhamid Han'ın matbuata verdiği önem pek fazladır. Şahsına karşı olsa bile zamanındaki dergi ve gazetelerin mükemmel ve en güzel şekilde çıkmasını sağlamak için Servet-i Finun gibi bazı gazete ve dergileri yardımda bulunduğu, hatta onlar için Avrupa'dan usta elemanlar getirttiği de bir başka hususiyettir. İttihat ve Terakki devrinde meşrutiyetin ikinci defa ilanı üzerine yurt dışına kaçmış olanlar yurda döndüler ve yurt dışında yayınladıkları gazeteleri İstanbul'da çıkarmaya başladılar. II. Abdülhamid Han'ın 2. Meşrutiyeti ilan ettiği 24 Temmuz 1908 günü toplanan gazeteciler, gazete müsveddelerini sansüre vermeme kararı aldılar. 25 Temmuz 1908 günü gazeteleri ön kontrolden geçirmeden piyasaya sürdüler. Bu gazeteler Sultan II. Abdülhamid Han döneminde yayınlanan İkdam, Sabah, Tercüman ve Saadet gazeteleriydi ve her biri alelacele meşrutiyet ve hürriyet savunuculuğuna girip kadrolarını yenilediler. 24 Temmuz günü daha sonra Gazeteciler Bayramı olarak kabul edildi. Kanuni Esasi'deki matbuat kanun dairesinde serbesttir. Hükmü, hiçbir şekilde kablettabı yani baskıdan önce teftiş ve muayeneye tabi tutulamaz şeklinde değiştirildi. Sansürün kaldırıldığı bu şekilde ilan edilirken, miladi 1877, hicri takvime göre Ramazan-ı Mübarek 1294 tarihli İdari-i Örfiye ve Askeri Mehakim Kanunu kasten yerinde bırakıldı. 1919 tarihine kadar bu kanuna dayanarak sansürü aratacak uygulamalarda bulunuldu. Birçok dergi ve gazete defalarca kapatıldı. Mesela 1910 yılında Baha Tevfik'in çıkardığı Eşek adlı mizahi dergi 40 bini bulan ilk sayısından sonra kapatıldı. Ancak Baha Tevfik birkaç defa Divan-ı Harbi Örfi karşısına çıkmak bahasına yılmadı ve dergilerinin biri kapanınca diğerini çıkardı. Bu dönemin en bariz özelliği pek çok gazete ve derginin hep birlikte Abdülhamid Han'ın memleketin içinde bulunduğu nazik durumlar sebebiyle tatbik ettiği meşrutiyet öncesi icraatı tenkit etmekti. Sadece İstanbul'da 1908-1909 senelerinde 353 gazete ve dergi yayınlandı. Bu sayıya ülkenin dört bir yanında yayınlanan Türkçe gazetelerle yabancı dilde yayınlananlar da eklenince birdenbire binlerce yayın ortaya çıktığı görülür. Bunlar arasında Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını

isteyen her fikrin savunucusu ve sözcüsü olan yayın organları ortaya çıktı. Böylece memlekette bir fikir anarşisi doğdu. Eski gazeteler kendilerini yenilemeye çalışırken Abdullah Zühtü ile Mahmut Sadık yeni gazeteyi Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri Tanin'i kurdular. İktidara muhalif yayınlar yapan Tanin gazetesi birkaç defa kapatıldıysa da değişik isimler altında yeniden çıktı. Yeni Tasvir-i Efkar gazetesi de İttihatçıları destekler mahiyette yayınlar yaptı. Kısa ömürlü Hukuki Umumiye ile Selanik ve Manastır'da yayınlanan Şura-i Ümmet, Rumeli ve Silah gibi gazetelerde İttihat ve Terakki fikirlerinin savunuculuğunu yaptı. Bunların yanında İttihat ve Terakki'nin fikir ve icraatlarına karşı çıkan partilerin yayın organı şeklinde gazetelerde ortaya çıktı. Mizancı Murad'ın Mizanı, Ali Kemal'in başına geçtiği ikdam, 31 Mart vakasını kışkırtan Derviş Vahdettin'in Volkan'ı, Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye'nin Beyanül Hak adlı gazeteleri bu kısımda sayılabilir. Bu arada çıkan sayısız mizah dergisi de kamuoyuna tesir etmeye çalıştı. Ayrıca bu dönemde her türlü düşünce, doğudan ve batıdan kaynaklanan her türlü akım yazıya dökülüp kamuoyuna sunuldu. Her milletin, her azınlığın hem kendi dilinde hem de Türkçe olarak yayınlanan gazeteleri ortaya çıktı. İkinci Meşrutiyet'in ilanının ilk aylarında serbestlik içinde bulunan, dilediklerini yazan, milleti padişah ve devlet adamları aleyhinde isyana teşvik eden gazete ve dergiler üzerinde 31 Mart vakasından sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Komitesi'nce kontrol sıklaştırıldı. 5 Nisan 1909'da İttihatçılara karşı olan Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi öldürüldü. Meclise 28 Nisan 1909'da bir matbuat kanunu getirildi. Meşrutiyetin yıl dönümünde kanunlaşan ve Fransız basın kanunu esas alınarak hazırlanan bu kanuna göre gazete çıkartmakta beyanname esası getiriliyordu. Bu kanunda devletin temelini sarsmaya yönelik padişahı, dinleri ve Osmanlı milletini koruyucu, suçu ve ayaklanmayı kışkırtıcı yazıları frenleyen maddeler de vardı. 31 Mart vakasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit zannedilerek bir milletvekili öldürüldü. 31 Mart vakası bastırılınca kışkırtıcılardan sayılan Derviş Vahdedi idam edildi ve İttihatçılara muhalif olan gazetesi Volkan kapatıldı. İttihatçılara muhalif olan Sadai Millet gazetesi yazarı Ahmet Samim 9 Haziran 1910'da, Şehrah gazetesi yazarı Zeki ise 10 Temmuz 1911'de öldürüldüler. Bu dönemde yayınlanan gazetelerden biri de 1903'te çıkmaya başlayan Sırat-ı Müstakim'in devamı olan camilere sandalye konulmasını, müzikli ibadet edilmesini, İslam dininde reform yapılmasını isteyen Şemseddin Günaltay, İzmirli İsmail Hakkı, Said Halim Paşa gibi dinde reformcuların ve Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Aksikili gibi yazarların yazdığı Sebilür Reşat dergisidir. Bu dergi yayınını aralıklarla Cumhuriyet'ten sonra da sürdürdü. Bu dönemde yayınlanan dini yazıların neşredildiği Ceride-i Sufiye, Sıyt-i Hilafet, İlmiye, Mikyas-ı Şeriat, Hikmet, Beyanül Hak ve İslam Mecmuası gibi yayın organları da sayılabilir. İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yayınlattığı Bahçe, İstanbul'da yayınlanan İttihat ve Terakki taraftarı Yeni Tasvir-i Efkar, Milliyet, Hak Yolu, Hürriyet, İttihat, İttifak gazeteleriyle mizah gazetesi Karagöz, 1909'da çıkmaya başlayan Alemdar, Tazminat, Teşkilat, Maşrik, Tesis, Teminat, Tanzimat gibi adlarla çıkan muhtelif gazeteler sayılabilir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın 1913 yılında gerçekleştirdiği Bab-ı Ali baskınıyla
iktidarı tekrar ele geçirmesinden sonra başlayan Birinci Dünya Harbi ile birlikte, harp hali sebebiyle basın üzerine mecburi kontrol getirildi. Sıkı yönetim ve kağıt sıkıntısının etkisiyle pek çok gazete kapandı ve kapatıldı. Sadece iktidarda bulunan İttihat ve Terakki yanlısı Tanin, Sabah ve Tasvir-i Efkar gazeteleri ayakta kalabildi. Bu devirde gazetelerde hususiyetle Türkçülük teması işlendi. Savaş boyunca iktidarın açıklamaları dışında bir şey yazmak yasaklandı. Uygulanan yanlış iç ve dış politikalar sebebiyle ortaya çıkan kötü neticelerin yazılması yasaklandı. Savaşın beklenenden uzun sürmesi üzerine 1917'den sonra umumi barış temasının işlenmesine başlandı. 1917'de Asım ve Hakkı Tarık Us tarafından Vakit, ertesi yıl yayınlanmaya başlayan akşam gazeteleri uzun ömürlü oldular. 1918 yılında Celal Nuri İleri tarafından Ati, daha sonraları İleri, Yunus Nadi tarafından yayınlanan Yeni Gün gazeteleri, özellikle milli mücadele sırasındaki yayınlarıyla önem taşırlar. 1917'de Afyon'da yayınlanmaya başlayan Öğüt, önce Konya'ya, 1919'dan sonra Ankara'ya taşınarak yayınını sürdürdü. Bu dönemde yayınlanmaya başlayan Türk Yurdu, Milli Tetebbular Mecmuası, Osmanlı Tarih ve Edebiyatı Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, ilmi, fikri ve edebi ağırlıklarıyla dikkati çektiler. Mizah gazeteleri arasında ise Kalem, Davul, Püsküllü Bela, Curcuna, Coşkun Kalender, Hokkabaz, Dalkavuk, Zevzek, Hoca Nasreddin, Geveze, Meddah, Hacivat, Hayali Cedid, Şaka, Eşek sayılabilir. İttihatçı hükümetin düşmesi ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanması üzerine Anadolu'da bulunan muhalif gazeteciler İstanbul'a döndüler. Yeni bir basın patlaması ve ittihatçılıktan arınma akımı başladı. 13 Kasım 1918'de Galip Devlet donanmalarının İstanbul'a girmesiyle mütareke dönemine girildi. Osmanlı'nın mirası ve Türk milletinin geleceği 1918-1922 yıllar arasında mütareke basınıyla milli mücadele basını arasında uzun uzun tartışıldı. Merkezi Ankara'da olan Kuvayi Milliye Hareketi'ne akşam, vakit, ileri, yeni gün, tercüman, dergah, tasvir-i efkar, albayrak, ikdam gazeteleriyle Anadolu'nun ve Trakya'nın değişik yerlerinde yayınlanan çeşitli gazete ve dergiler desteklediler. Ankara hükümetine cephe alanlarsa Peyami Sabah, İstanbul, Aydede, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Aydınlık, Zincirbent, Cumhuriyet, İrşad, Tam, Yeni Dünya, Şarkın Sesi, Ferda, Zafer, Hatif gibi gazete ve dergilerdi. Osmanlı Devleti zamanında faydalı yayınlar yaparak, devlet ve millet menfaatlerini savunarak, güzel hizmetler vermesi gereken basın, çoğu yabancıların ve azınlıkların elinde bulunması sebebiyle az bir kısmı hariç, devletin ve devlet adamlarının karşısında ve Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını ve yıkılmasını isteyen düşmanlar yanında yer aldılar. Faydalı yayınlarla milleti aydınlatacakları yerde, yangına körükle gidercesine hadiseler üzerine gidip devletle milletin arasını açtılar. Bazı zamanlar basın ve yayın hayatıyla ilgili serbestlikten ve imtiyazlardan faydalanarak azınlıkların ve halkın haklarına savunmak bahanesiyle 600 yıl adaletle hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hızlandırdılar. Böylece millet nazarındaki itimat ve prestijlerini kaybettiler. Ayrıca özel gazete ve mecmualar yanında bizzat devletin çıkardığı yayınlar da bir hayli yekûn tutuyordu. II. Mahmud Han tarafından çıkarılmaya başlanan takvim-i vekaiden başka, çeşitli devlet kuruluşları tarafından bir senelik hadiseleri içinde toplayan salnameler, yani yıllıklar tertip ve neşredildi. Osmanlılarda ilk resmi salname 1847 senesinde neşonuldu.
bu salnameyi düzenlemekle Hayrullah Efendi vazifelendirildiyse de Ahmet Vefik Paşa'ya yaptırdı. Sonraları Cevdet Paşa, daha sonraları da Meclis-i Mearif Başkatibi Behçet, Meclis azasından Rüşdi Beyler tarafından yapılan salname, bilahare Mearif Nezareti Mektubi Kalemi Heyetine, 1888'den sonra da Memurin Mülkiye Komisyonu'na bağlı Sicilli Ahval İdaresi tarafından tanzim edildi. Resmi salname, saltanatın sonuna kadar bu idare tarafından tertip edildi. İlk zamanlar 100 küçük sayfayı geçmeyen salnameler, sonraları 200-300, en nihayet 700-800 sayfayı bulmuştur. Bunlar da devletin resmi teşkilatından başka, memurların isimleri, tayin tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilir, birer vesika mahiyetini taşırlardı. Umumi salnamelerden başka, yine resmi mahiyette olmak üzere nezaretler ve vilayetler de salname çıkartırlardı. Bunlardan 1915-1916 senesinde neşredilen İlmiye Salnamesi geniş bilgilere ihtiva etmektedir. Nezaretlerin bir kısmı sadece bir tane salname düzenlemekle yetinmeyip birden fazla salname neşretmişlerdir. İlk sene 1257 sayfalık bir salname çıkaran Marif Nezareti, 1900-1901'de üçüncü defa olarak bastırdığı salnamedeki sayfa sayısını 1678'e çıkarmış ve memleketin de bir haritasını koymuştur. 1907-1908'de son olarak çıkartılan 6. Marif Salnamesi 742 sayfadır. Vilayetlerce ilk salname 1866-67 senesinde tertip edildi. Vilayetlerin bazılarında yalnız bir tek salname neşredildiği halde bazılarında 20'ye yakın salname çıkarılmıştır. Salnamelerden başka kanun ve nizamnameleri ihtiva eden Düstur adı verilen kitap ve mecmualar da çıkarıldı. Osmanlılar'da ilk kanun mecmuası Cevdet Paşa tarafından hazırlanarak 1863 senesinde o zamanın devlet matbaası olan Matbaa-i Amire'de bastırılıp resmi dairelere dağıtılmış ve satışa çıkarılmıştır.

Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda, ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Yaşar Aslan Bey ile beraberiz. Bu haftaki konumuz ağrı. Kendisi ağrı polikliniğinde çalıştığı için ağrılı hastaları tedavi eden uzman doktor. Bu doktorumuza sadece ağrı şikayetiyle gelen hastalar geliyor. Daha doğrusu diğer kliniklerin tedavide başarısız olduğu, teşhis konulamayan ağrıları ya da teşhis konulmuş da şiddetli olan ağrılar, mesela kanser ağrıları gibi, bunları rahatlatmak için tedavi yöntemleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Önce bir ağrının tanımını yapacağız. Akut dediğimiz hemen başlayan ağrılar, bir de müzmin dediğimiz uzun sürelerdir devam eden ağrılar var. Onları anlatacağız. Tabii burada ağrı deyince yanlış anlaşılmasın, diğer uzmanların tedavisinde, teşhisinde bir boşluk olduğu zaman, teşhis konulamayan ağrılar ya da teşhisi konulmuş da sadece ızdırap çektirmemek için müdahale edilen ağrılardan bahsediyoruz. Mesela diyelim bir böbreğinde taş var, taş düşürüyor. Bu kişi tabii ki üroloji uzmanına gidecek. Yani anestezi uzmanına değil de üroloji uzmanına gidecek. Taşın büyüklüğüne göre tedavi yapılacak. Küçük taşları biliyorsunuz kırdırma yöntemleri var. Ameliyatsız kırılabiliyor ama taş çok büyümüşse bunu ameliyatla taş alınıyor. Dolayısıyla da ağrısızı kalmıyor. Ya da bir kalp ağrısını ele alalım. Eğer kalp damarlarında bir tıkanıklık, bir kalp hastalığı varsa bu ağrı doktoru olan anestezi doktoruna değil de kalp doktoruna gidiyor. O kalbiyle ilgili hastalık neyse o tedavi edilip kalp ağrısız hale getiriliyor. Yani burada o şeyi karıştırmamak lazım. Özellikle diş ağrılarında mesela çok olur. Dişi ağrıdığı zaman diş hekimine gitmek lazım. Yani muhakkak orada bir ağrı yapan bir patoloji, bir hastalık vardır. Ki bunların başında enfeksiyon dediğimiz iltihaplar gelir. Yani diş iltihap olduğu zaman ağrılı olur. Önce bir iltihap tedavisi verirler. İltihap geçtikten sonra dişi tedavi ederler. Çok kötü, çürükse dişi çekip atarlar. Çok kötü değilse de tedaviyle, işte dolguydu, kaplamaydı, kendine özgü tedavi yöntemiyle dişi tedavi ettiğinde diş ağrısı da ortadan kalkar. Yani özetle bizim burada bahsedeceğimiz ağrılar diğer uzmanların tedavi etmediği ağrılar diyelim ve mikrofonu konumuza bırakalım.
1: Teşekkürler.
0: Buyurun Yaşar Bey.
1: Süleyman Bey. İlk önce ağrı nedir? Burada yaralanma, hastalık veya duygusal rahatsızlık sonucu değişik derecelerde ortaya çıkmayan, hoş olmayan bir histir. Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği'ne göre gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden ya da bu çeşit hasar terimleriyle ifade edilen hoş olmayan duygusal ve duygusal deneyim olarak tanımlanmıştır.
0: Yani ağrının tarifi bu.
1: Evet.
0: Hoş olmayan, tabii ızdırap veren bir şey, evet, durum.
1: Primer, sekonder, akut, kronik, yani müzmin olarak ayrılmış. Burada primer olarak, yani asıl sebebi ağrı olan larda bunun ağrının kendisi hastalıktır. Örneğin migren, trigeminal nevralji. Sekonder ağrı sebebinde ise altta yatan bir yapısal bozukluk vardır. Bunlar örneğin kraniyal, yani beyin sinirine bası yapan tümöre bağlı oluşan trigeminal nevralji. Herhangi bir ağrı sendromunda önemli olan altta yatan yıkıcı bir sebebi dışlamaktır. Yani şimdi primer diyoruz, ağrı primer neden gelmiş olabilir ama bunun altında başka bir şey var mı? Onu da araştırıp

0: ağrı tedavisine başlamak lazım. Bunlar tümör olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor. Akut ağrı ise hemen başlayan ağrı. Bunlar işte hafif ağrı, bu hemen başlayan ağrı işte 3-4 günden oluşmuş bir ağrı. Bunlar genellikle enfeksiyona bağlı oluşan ağrılar. Örneğin işte bel ağrısı var. Bu bel ağrısı idrar yolu enfeksiyona bağlı oluşabiliyor. Kadın hastalığına bağlı oluşabiliyor. Yani böyle bir birkaç hastam oldu açıkçası. Bir hastam geldi işte. 3-4 gündür bel ağrısı var. Kasık ağrısı var. Hasta tahminen bel fıtığından şüphelenmiş ama ben sordum idrar yolundan, kadın hastalığından akıntısı falan var mı diye. Onların olduğunu ve sadece onu tedavi ederek o ağrıdan kurtulduğunu gördüm.
1: Yani dediğimiz gibi diğer branşların tedavi evet. edemedikleri evet. ağrılara biz evet. El atıyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Bir de migren ağrısı çok yaygın hakikaten insanlar evet. arasında. Bu stres sıkıntıdan çok stres, etkilendiği sıkıntı, için
0: evet.
1: Hemen hemen stressiz de insan kalmadı gibi bir şey. Yani herkeste doğru, bir stres doğru. var.
0: Zaten ileriki zamanlarda anlatacak
1: evet. onları şuna. Evet buyur.
0: Kronik ağrısı 3 aydan uzun süren ve olağan iyileşme sürecinden sonra da devam eden ağrı olarak tanımlanıyor. Örnek olarak işte ne bileyim işte trigeminal nevralji, bu kronik bir ağrı veya zona zoster, zona hastalığı bu diyorlar halk arasında.
1: Tıbbi deyimleri halk bilmez. Şimdi biraz tercüme edelim. Trigeminal nevralji demek yanağı tutan şimşek çakar evet. gibi bir ağrı.
0: Hı?
1: Evet. Bu eski bir ağrıdır. Yani tuttu mu kolay kolay bırakmaz. Öbür zona zoster dediği de cilti tutan, özellikle sırt ve bel yani kısmını tutan cilt ağrısı ve beraberinde ağrının yanı sıra kızarıklık da oluyor ve şiddetli ağrıdır. Hatta gece hastayı uyutmaz. Bu tür ağrılara da biz tedavi ediyoruz evet, diyorsunuz. Onu, ağrıyı onu, tedavi ediyoruz.
0: Onlar
1: evet.
0: da bizim zaten fizik tedavi ve nöroloji bize yolluyor. Trigeminal evet. nevralji ve zona hastalığının tedavisini bize yolluyor. Ağrı kesmek için. Yine ağrı şikayet olan bir hastada anamnez almada ilk basamaklarda kendini tanıtmasını, özellikle benim hastalar geliyor, doktor bey işte şu şikayetim var, dur diyorum, sen ben öteki doktorlar gibi değilim, otur bir önce, adın ne, soyadın ne, işte kimlik bilgisini alıyorum, kaydediyorum, ondan sonra işte hastanın ağrı lokalizasyonunu, şiddetini, neyi şiddetlendirdiğini, etkileri, şiddetin etkisi ne zaman arttığı, ne zaman azaldığını soruyorum. Bu bize yol gösterici oluyor. Yine ağrı şikayeti gelen hastada hikaye almada anahtar noktalar. Bunlar işte ilk sebebi, konumu, işte şiddetli, karakteristiği, zamanla ilgisi. Başka bir sekonder, ikinci olarak bunu ağırlaştıran faktörler var mı? Rahatlatan faktörler var mı? Çevreden etkileyen faktörler var mı? Bunları soruyoruz. İşte ağrının zaman ilgisi niye önemlidir? Ağrı başlangıcı son derece önemli. Çünkü akut ağrıya yaklaşımda tıbbi bir model takip eder. Akta yatan hastalığın araştırılması gerekiyor. Akut ağrı yeni bir yani bozukluğu, rahatsızlığı gösteriyor. Bu düzeldiğinde, biraz önce de söylemiştim, bu düzeldiğinde ağrı ortadan kalkıyor. İşte kadın hastanın tedavi edince o ağrı düzeliyor. İdrar yolu tamamen tedavi edince ağrı tedavi oluyor. Kronik ağrıda ise standart tıbbi modele pek uygun değil. Bunun biyopsikososyal olarak yaklaşılıyor. Kronik ağrıda genellikle ilk sebebini aşıyor. Kendine bir göre bir gelişim gösteriyor.
1: Evet. Kendine göre bir akışı var.
0: Ağırlaştıran, hafifleten faktörlerin araştırmasının niye önemlidir? Burada spesifik ağrı sendromunun spesifik ağırlaştıran, hafifleten faktörler vardır. Örneğin işte gerilim tipi baş ağrısında, küme tipi baş ağrısında alkolle artıyor. İşte fıtıklaşmış bir diskten kaynaklanan sırt ağrısı, bel fıtığından kaynaklanan sırt ağrısı, bel ağrısı varsa o uzanınca geçiyor. Ama bu akut ağrı ise enfeksiyondan dolayı oluyorsa veya tümörden dolayı oluyorsa

0: Uzanmakla bu artıyor. Bunun ayırt edilmesi lazım. Örneğin bir 80 yaşında bir kadın hasta, göğüs duvarında bir kızarıklık çıkmış, ondan sonra ağrı başlamış. Bunlar genellikle, biraz önce de demiştim, zona hastalığı diyorlar halk arasında. Ve bunlar da işte depresyon ilaçlarıyla geçebiliyor. Ağrılı hastanın fizik muayenesinde ilk bakılması gereken nedir? Fizik muayenede hastanın kas gücü, ilgili tüm eklemlerde eklem hareket aralığını içermeli, kol, ön kol, uyluk veya bacak arasında farklılık olması supakut veya kronik ağrının göstergesi oluyor ya da nörolojik bir hasarı gösterge oluyor. Eklemleri sınırlanmalar veya işte açısının kontrol edilmesi gerekiyor. Yansıyan ağrıdan şüphe ediyorsak, yansıyan ağrı dediğimiz mesela adam midesinde ağrı vardır ama sol sağ omuzda skapula altında, kürek kemiğinin altında ağrı hisseder. Bu gibi ağrılar yansıyan ağrıdır. Şüphe ediyorsak uygun olan organı muayene etmemiz gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi işte midesinde sorunda vardı. Evet. Skapulada hemen orada kas bozukluğunu aramamak gerekiyor. Veya işte biraz önce de demiştim, hastalar kendi aralarında 3-4 gündür bel ağrısı var. Hastalar diyor ki bende bel fıtığı oluştu diyor. 3-4 günlük bel fıtığı. Bu olay akut bir olayı düşünüyor. Yani altta bir yatan bir enfeksiyon düşünüyor bana. İşte bu idrar yolu iltihabı olabilir. Kadın hastalığı olabilir. O organları muayene etmek gerekiyor.
1: Akut ağrı dediğin kısa süreli ağrılarda,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Ama uzun süreli ağrılarda bel fıtığı bir tuttu mu zaten şeydir. Hı. Uzun süre devam eder.
0: Evet.
1: Yani eğer fizik tedaviyle geçmiyorsa evet, bel fıtığından ameliyat olması gerekiyor.
0: Ameliyattan daha önce Süleyman Bey, biz şimdi ameliyatı en son olarak düşünüyoruz.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki. En son
0: ameliyattan fizik tedaviyle geçmiyorsa ağrı tedavisi. Biz girişimsel ağrı tedavisi yapıyoruz. İleriki dönemlerde anlatacağım ben. O tedavilerden sonuç alınması ki çoğunlukta sonuç alınıyor. Ameliyatı da en son safa. İşte nörolojik defisit hasar geçti. Yani ayağı kaldıramıyorsa, ayağının refleksleri kaybolduysa o zaman
1: artık ameliyat öneriyoruz. Onun artık kıymeti yok. Ayakları ne? İz kalıyor onda.
0: Ne?
1: Geçmiş olsun diyorlar artık. Geç kalmış oluyor. Evet, yani biz ağrı tedavisiyle hastayı bu ızdıraptan kurtarıyoruz diyorsunuz,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Izdırapsız yaşantı sağlıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ya bazı kronik ağrılar ise hastanın yaşamında da sosyal fonksiyonlarına da engel oluyor. Bunlar işte doğru dürüst iş yapamıyorlar, işlerinde çalışamıyorlar, geçim kaynağını engelliyor. Kronik ağrılı hastalarda aynı zamanda psikolojik semptomlar da görülüyor. Bunlar işte 10 yıllardır çeşitli doktorlara gitmiş. Bunlar da işte örneğin migren hastaları, biraz önce demiştik, tedirgin oluyor, depresif oluyor, sert oluyor. Sonra kendi kendine hastalık hastası oluyor. Yani bende 10 yıldır 20 yıldır geçmiyor bu baş ağrısı, bende tümör mü var, ne bileyim işte başka bir hastalık mı var diyerek hastalık hastası oluyor. Bu yüzden migrenle depresyon arasında çok yakın bir ilişki var. Şimdi ağrıyla tanıma, biz bu ağrıyla takip edilen çoğu hastalık var ama bizim işte sıklıkla karşılaştığımız, en sık karşılaştığımız bel ağrısı. İkinci olarak sırt ağrısı, üçüncü olarak migren, dördüncü olarak bacak ve diz ağrıları.
1: En sık rastladığınız şeyler.
0: Evet.
1: Romatizmal ağrılar yani.
0: Romatizmal ağrılar. Romatoid artrit değil ama, yani genellikle osteoartrit. Romatoid artrit
1: kireçlemeye bağlı ağrılar,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, kireçlemeye bağlı. Romatoid artritte kendi spesifik tedavisi var. Onun tanısı konulduktan sonra ona göre tedavi ediliyor. Ağrısını geçmezse o hastalar da bize geliyor. Çünkü bizim elimizde çok güçlü silahlar var ağrı için. Burada bir örnek olarak migren. Migren 4 fazdır. Bu fazlar işte ön sezi, aura dediğimiz, genellikle migren gelmeden önce, migren arası gelmeden önce 1 saat önce bu kendisini gösterir. Bu hastalar işte aura geldiğinde tamam bana ağrı krizi gelecek deyip bir yere otururlar. Kendini istirahat için.
1: Yani içerler. Ağrının geleceğini önceden hissediyorlar.
0: Evet.
1: Diyelim.
0: Evet.
1: Auranın Türkçesi o.
0: Evet.
1: Biraz daha Türkçe.

0: eleştirelim.
1: Ağrı ve rezorpsiyon. Bu aura dönemi her hastada görülmüyor. Ağrının geleceği her hastada bilinmiyor.
0: Evet. Bu önceden hissetme her hastada olmayabilir diyorsunuz.
1: Evet. Bunlarda migren tedavisinde tedavi protokolü var işte. Bu önce migren tansı konuyor. Bunu genellikle işte nörologlar daha çok koyuyor. Hastalığın şiddeti, eşlik eden rahatsızlıklar değerlendiriliyor. Spesifik bazı tedavi planlarını hazırlıyorlar. Yine ağrıları tetikleyen faktörleri tespit ediliyor. Hastaya bunlardan kaçınması telkin ediliyor. Hastaya diğer davranışsal yöntemler, işte kendini stresten de stresli bir ortamdan uzak kalması söyleniyor. Akut atakların tedavisi için ilaçlar veriliyor. Mesela biz akut atakların tedavisi için biz ilaç veremiyoruz. Onların mesela nörolojinin takip ettiği hastalar nöroloji ilaç yazıyor. Ona rağmen ağrı kontrol altına alınamadıysa hasta bize geliyor.
0: Biz
1: elimizde dedim ya, ağrı için güçlü silahlar var. Onlarla ağrılarını baskılamaya çalışıyoruz.
0: Yani hastayı ızdıraptan kurtarıyoruz.
1: Kurtarıyoruz, evet. Güzel. Yani ağrı eşittir, bir de Süleyman Bey, ağrı eşittir tansiyon hastalığının sebebi olabiliyor, şeker hastalığının sebebi olabiliyor, depresyon sebebi, aşağı yukarı bütün hastalıkların sebebi olabiliyor ağrı. Yani yani onun hastalığa yatkınlık var ama o yatkınlığının alevlenmesini, oluşmasına önceliğini artıran ağrı oluyor. O yüzden bir hastada ağrıyı geçirdiğin anda, işte mesela şeker ani yükselen inen hastalar oluyor, şekeri kontrol altına alınabiliyor. Tansiyonu ani düşen inen hastalar oluyor. Ağrısını kestiğin anda o hastaların tansiyonu kontrol altına alınabiliyor.
0: Yani ağrıya bağlı tansiyon tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, evet. Yani bunlar kısır döngü. Ağrı tansiyon artırıyor, tansiyon ağrı artırıyor. İkisi kısır döngü oluyor. Bir kısır döngüyü kırarsak öbürsü de rayına, yoluna giriyor.
0: Tansiyon da rahatlamış oluyor.
1: Evet.
0: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Bu haftaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Yaşar Aslan Bey ile beraberiz. Bu hafta bize ağrıdan bahsettiler. Önce bir ağrının tanımını yaptık. Kimlerde görülür, nasıl görülür onu tarif ettik. Şimdi de tek tek ağrıları nasıl tedavi ediyoruz onlara gireceğiz. En sık rastlanan ağrılardan başlayıp en az görülene doğru sırayla teker teker.

0: çeker anlatacağız. Evet Yaşar Bey, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Teşekkürler. Şimdi en sık karşılaştığımız diğer bir hastalıkta bel ağrısı. Bu bel ağrısında işte hastadan anamnez alıyoruz. Kaç gündür olduğu, ne zamandan beri olduğu, işte bunlar 3-5 gündür oldu dediyse bunlar da enfeksiyon araştırıyor. Bu enfeksiyon işte Brusella da olabiliyor halk arasında. Süt hastalığı.
0: Malt olması.
1: Evet. Malt olması diyorlar. Halk arasında işte ineklerden geçiyor, sütten geçiyor bu hastalık. Bunlarda zayıflama, terleme çok oluyor.
0: Peynir, taze peynir hastalığı.
1: Taze peynir hastalığı, evet. Tuzlu. Bunu ayırt etmek gerekiyor. İşte 3 ay, 6 aydan daha fazla sürede sonra devam ediyorsa bu hastalık, ondan sonra doktora başvurmuşsa ve önceden bana gelen hastaların çoğu doktor gelmiş, tedavi olmamış kişiler, işte 6 aydan olduğunu, 1 yıldır olduğunu söylüyorsa, bunlarda bizim tedavimiz var. Şimdi ağrıda tedavide ilk önce birinci olarak non-steroid ilaçlar olarak devam ediyor.
0: Neyse, o grup ilaçların ismini halk çok bilmez. Yani basamak tedavisi diyelim.
1: Basamak tedavisi.
0: Önce hafif ilaç veririz diyelim. Hı-hı. Biraz hafif daha basitleştirirsek. Onunla geçmezse biraz daha orta şiddette. Eğer onunla geçmezse daha ağır. Yani az önce dedin ya, çok güçlü silahlar var.
1: Evet.
0: Yani çok kuvvetli ağrı kesiciler, ki bunun son noktası halk arasında da bilinen morfin. Yani evet, uyuşturucular. Evet. Evet. En son noktası o.
1: Evet. Daha sonra biz bu gibi hastalara, bel fıtığı, disk hernisi olan hastalara daha çok, şimdi bu ilaçlar bizim daha çok tedavi edici değil de ağrı kesici özelliği. Bunlarda çoğunlukla ben girişim yapmak istiyorum. Çünkü girişimle hem tedavi hem ağrı kesici özelliği oluyor.
0: Girişim demek belinden iğne yapıyorum demek.
1: Evet.
0: Biraz daha basitleştireyim ben. Evet.
1: İşte bunlar epidural enjeksiyonlar yapıyoruz. Kaudal epidural, işte paravertebral enjeksiyonlar, sakroiliyak ekleme enjeksiyonları, siyatik enjeksiyonları.
0: Yani işte, sinirlerin kavşak noktalarının geçtiği hatlara ilaç yani veriyoruz. İğneyle, iğne derken böyle çok ince, kıl gibi ucu ince bir iğne. Evet. Böyle çok can yakmayan bir iğne, öyle diyelim.
1: Evet.
0: Dinleyiciler korkmasın. Çok ince bir iğneyle içine ilaç veriliyor, öyle evet, diyelim. İlaç evet, veriliyor. O iyilik hali ne kadar devam ediyor?
1: Yani vücudu rahat kullanırsa yani en az 6 ay.
0: 6 ay. Bir iğne batıyor, 6 ay rahat. Evet. Çok güzel.
1: Yani benim önceden tedavi ettiğim hastalar var. Asistanlık dönemlerimde. Onlar 4-5 yıldır rahat olduklarını söylemişlerdi.
0: Yani 6 aydan uzun sürenler de var.
1: Sürenler de var, evet, evet.
0: Bu bel ağrılarında yani ameliyat öncesi denenecek bir yöntem diyorsunuz.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Eğer bununla geçmezse ondan sonra ameliyat olsun evet, diyorsunuz evet, yani. Evet. Evet,
1: ameliyat en son.
0: Evet. Yani çok şiddetli bası olmayan vakalarda diyelim.
1: Evet.
0: Yani yine oraya da sınır koyalım.
1: Hı hı.
0: Yani beyin cerrahisinin muallak kaldı, ameliyat edelim mi etmeyelim mi dediklerini biz ameliyatsız iğne batırarak yani o tedaviyle biz rahatlatabiliyoruz diyorsunuz.
1: Evet. Diğer bir ağrı sırt ağrısı.
0: Sırt ağrısı yaygın hakikaten.
1: Evet, çok.
0: Özellikle pozisyon bozukluğuna bağlı yani yanlış pozisyon. Oturmalarda
1: evet,
0: kamburunu çıkarıyor derler ya
1: evet,
0: aslında öyle oturmamak lazım. Dik oturmalı, dik yazmalı.
1: Evet.
0: Bu alışkanlığı maalesef kimse edinemediği için
1: evet,
0: herkeste bir sırt ağrısı olur.
1: İşte bunlarda uyaran noktalar var, tetik noktaları, kuduşlar var yani halk arasında kuduş diye biliniyor. Bunlara ilaç tedavisi veriyorum ama o ilaç tedavisi biraz önce de söyledim, tedavi etmiyor. Onlar ağrı kesici ama belirli bir gün işte iğneli bir tedavi yapacağımı söylüyorum ve onu kuluştan dağılması için o kuluşların içine enjeksiyonuna girilip o kuluşları patlatmak gerekiyor. Aşağı yukarı çoğu hastamda bunu yaptım, çok faydasını gördüler. Yine mesela bu hastalarda saçı uzunsa saçlarını kısaltmasını ve saç kurutma makinesini söylüyorum. Çünkü biraz önce de söylemiştim. Rutubet nasıl bir evi harap ediyorsa o nem, saçlardaki nem insan vücudunda harap edebiliyor.
0: Olumsuz etkisi oluyor diyelim.
1: Olumsuz evet, etkisi oluyor.
0: Tabii ıslak kalmamak lazım, nemli evet, kalmamak lazım.

0: lazım. Hmm. İyice kurutup havluyla veya şeyle, doğal yöntemlerle rüzgar yememek lazım. Islak saça rüzgar yememeli. Evet.
1: Yine diz kapağı ağrılar oluyor. Bacaklardaki ağrılar oluyor. Şimdi bacaklardaki ağrıların çoğu da tek başına bu işte sade bel fıtığına diye bel fıtığın yanında vasküler rahatsız, damarsal bozukluklardan dolayı da oluşuyor. Benim karşılaştığım çok vaka var.
0: Ya varis gibi demek istiyorsun. Damar genişlemeleri ağrı yapabilir.
1: Evet.
0: Bunlara da varis çorabı veriyorsun.
1: Varis tedavisi de öneriyorum. Bu işte normal ağrı tedavisinin yanında varis tedavisi de işte varis çorabı öneriyorum çoğunlukla. Hastaların bana gelip çok rahatladıklarını ve dua ediyorlar.
0: Varislere bağlı ağrıları içinde tedavi, varisi tedavi ettiğiniz zaman buna bağlı bacak ağrıları da geçiyor diyorsun.
1: Geçiyor, evet. Onlar da bir de özellikle tipik olarak onların şikayetleri spesifik oluyor. İşte yanma, karıncalanma, diken diken batma, sabahları yürümede işte zorlanma, yürüdükçe rahatladığını söylüyor. Özellikle akşamları artan yanma, işte ayağını yorganın içine sokamadıklarını söylüyor. O bana damarsal bir problem çağrıştırıyor her zaman sinir yanında. İkisini hem ağrı tedavisi hem damar tedavisi, arada bir bazı hastalarda girişim yapıyoruz. Çok güzel sonuç aldık bugüne kadar.
0: Evet. Gelelim diz ağrılarına. Diz ağrılar genelde kireçlemeye bağlı.
1: Kireçlemeye bağlı
0: ağrılar oluyor. Onlarda da çok kötüyse protez takılıyor.
1: Evet.
0: Ortopedi yapıyor o işi. Hı hı. Ya da menisküs denilen o yastıkçık, yani evet, iki kemik arasındaki yumuşak dokunun, yani kemikler birbirine sürtmesin diye yastıkların yırtılmaları falan var.
1: Evet.
0: Onlarda da ortopedi ameliyat ediyor zaten. Evet. Yastıkları dikiyor falan. Buna rağmen geçmeyen olursa siz bu dize iğne yapıyorsunuz değil mi?
1: Dizin içine iğne yapıyoruz. İşte yakında radyo frekans da yapacağız dizin içine. Onlar da çok güzel sonuç aldı yani. Önceden de ben asistanken de yaptık. Cerrahpaşa'da kurs döneminde de yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Diz ağrıları rahatlıyor. En az 6 ay rahatlıyor hasta.
0: Bir de kiloluysa kilosunu vermesini söylüyoruz. Yani
1: evet, evet.
0: Sadece şey doktor değil, kendine düşen görevleri de özellikle vurguluyoruz ki amatörler, yani o dize yük taşıyan şeyler hafiflesin. Yani kilolu olduğu zaman o baskı devam edecektir. Dolayısıyla köklü bir tedavi olmasın. Evet. Yani hastaya
1: zaten
0: da kilo vermesini söylüyorsunuz.
1: Biz doktorlar bir yere kadar.
0: Evet.
1: Sen doktorun dediğini yapmazsan bizim ilaçlar bir yere kadar. Ondan sonra tıkanır kalırsınız yani. Tedavi olamazsınız. Yani doktorun söylediklerini de yapmanız gerekiyor diyorum. Diğer bir tedavi zona. Halk arasında işte zona diyerek geçiliyor. Bu hastalarda genellikle sinir, stres, işte sıkıntı durumlarında önceden uçuk virüsü sinir kök ganglionlarında saklanıyor. Böyle sinir stres durumlarında, immün vücudun bağışıklığının düştüğü durumlarda bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde zona olarak ortaya çıkıyor. Önce kızarıklık yapıyor. Kızarıklıktan sonra burada ağrı, kaşıntı yapıyor. Bu hastalar ilk önce cildiye gidiyorlar. Cildiye de antiviral tedavi başlandıktan sonra ağrı kontrolü için bize geliyorlar. Zaten ağrı tedavisi bir multidisipliner, çeşitli kliniklerin bir arada olduğu tedavi oluyor. Biz burada bunlara işte antidepresanlar,
0: yani depresyon tedavisi veriyoruz diye.
1: Evet.
0: İlaç adı farklı olabilir. Hı. Etki mekanizmaları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu aynı şey gibi, deterjan gibi, ben bütün hastalara söylerim.
1: Hı hı.
0: Kutudaki ismi farklı. Birinin adı başka, öbürünün adı başkadır.
1: Doğru.
0: Yani burada önemli olan tedavide istikrardır. Yani devamlılıktır.
1: Evet.
0: İlaçları düzenli kullanmak lazım. Bir de en önemlisi stres sıkıntıdan uzak yaşamak lazım.
1: Evet.
0: Yani bütün hastalıkların temelinde stres sıkıntı var.
1: Evet.
0: Yani az önce dediğiniz ya, ağrıyla tetikleyen stres sıkıntı oluyor.
1: Evet.
0: O ağrı tansiyon hastası tansiyonu iyice yükseltiyor.
1: Evet.
0: Ağrıyı azalttığınız ya da kestiğiniz zaman tansiyonu biraz daha aşağılara iniyor.
1: Evet.
0: Gerçi tansiyonda başka faktörler de

0: var. Yani hepsi...
1: Hepsi ağrı değil tabii.
0: Ağrı değil, evet. Özellikle tuzdan kaçınmak lazım, evet. Tansiyon hastalar için. Hı. Neyse, biz konumuza dönecek olursak.
1: Şimdi biraz önce hastamız söylemişti.

0: bütün herhangi bir vesileyle oluyor. Bozulursa o ağırlığı, o zaman bakıyor ki aa bu kemiğin içi boşalmış.
1: Evet.
0: Hadi bunu dolduralım diye şey tedaviye başlanıyor. Tabii burada önemli olan güneş, yani bol güneş almak lazım. Bir de hareketli olmak lazım. Bir de kemikler boşalmasın diye tedbirli olmak lazım. Özellikle bu hepimiz için geçerli. Süt, yoğurt eksik etmemek lazım. Yani kalsiyumlu gıdalara ağırlık vermek
1: ben
0: lazım.
1: Ben bir şey öneririm bu kemik erimesi olan hastalara. Kefir.
0: Kefir de iyi geliyor evet.
1: Yani o kemik erimesi varsa
0: kaynaklı evet, olduğu için kalsiyum almak lazım.
1: Özellikle. İçinde bir de şeyler var. Bakteriler var. Bağırsakta konvansal yaşayan. İşte kalsiyumun eminimini artıran bakteriler. Onları alınca onunla kalsiyum eminimi artıyor. Kemik erimesi de rahat diyor. İşte daha başka bir sürü faydası var. Şeker hastalığının ani yükselme, ani düşmelerini önlüyor şekerin.
0: Kefir faydalı. Yani bütün dinleyicilerimiz hasta olsun ya da olmasın, kefire de devam etsinler. Yani o sütten yapılıyor zaten biliyorsunuz. Ham maddesi süttür. Dolayısıyla sağlık için buna devam etmeli. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
1: Biraz önce migreni açıklamıştık. Migrende de bazı girişimsel yöntemler yapıyoruz. Bunlar işte iğne tedavisi dediğimiz. Supra, bu göz çevresinde işte burun üstünde bazı sinirler var. Kafa arkasında bazı sinirler var.
0: Ensede yani. Ensede. Ve kaştan iğneler yapıyoruz.
1: Onlarla ağrılar çok rahatlıyor. Ve tedavi olacak düzeyde geldi yani çoğu hastalarına.
0: Geçen hafta bir dinleyicimiz aramıştı bizi. Geçen haftaki konuğumuz beyin tümörleriydi, baş ağrıları.
1: Evet.
0: Orada söylemişti. Bende migren var, bir türlü tedavi olamadım. O zaman söylemiştik biz ağrı polikliniğine gidin. İlaç verdiler, geçmedi. Demek ki ilaç değil de böyle
1: girişimsel
0: dediğiniz yani o iğne batırmak lazım. Evet. İğne derken tedavi tekrar edelim. İnce uçlu bir şey. Yani iğne deyince herkes bir ürperiyor. Hiç koşa da iğne mi batar? O çok ince uçlu olduğu için insanı çok rahatsız etmiyor.
1: Evet.
0: Ondan ilaç verilerek, daha doğrusu o sinirin geçtiği hatlar bloke edilerek ve biraz daha basit anlatacak olursak elektrik lambasını düşünelim. Elektrik düğmesinden düğmeyi kapatırsak nasıl lamba sönüyorsa o düğme olan yere ilaç verilirse elektrik kesildiği gibi ağrı da kesiliyor.
1: Evet.
0: Yani basit tabiri böyle benzetme yapacak olursak o köşelere yani düğmelerin olduğu yere, anahtar duyularının olduğu yerlere iğneyle ilaç veriliyor.
1: Evet.
0: İşin mekanizması bu. Değil mi?
1: Evet.
0: O verilen ilaçla irtibat kesildiği için ağrı kesiliyor. Ağrı kesilince oh be dünya varmış diyor hasta.
1: Evet.
0: Başlıyor dua etmeye.
1: Yine mesela omuz ağrılarında kollarını arkaya atamayan kişiler var. Bunlarda da özellikle yine ağrı tedavisi medikal ilaç olarak başlıyoruz ama yine kolunu arkaya atamıyor. Bunlarda da mesela sinir blokajı yapıyoruz. Suprası kapılar yapıyorum. Stellat yapıyoruz.
0: Yani biraz daha tercüme edeyim ben. Kürek kemiğinin arkasında sinir var. Tıp deyimleri olabilecek kullanmayalım ki dinleyicilerimiz anlayabilsin. Kürek kemiğinin üstünden kenarından iğneler yaparak yani arkadan yani sırttan iğne yaparak yani önden batırıp arkadan çıkmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Arkadan sırttan iğne batırılarak bu iletiler kesiliyor. Kesildiği için de hasta rahatlıyor.
1: Evet.
0: Hatta ve bir şey var, tecrübeniz var değil mi? Bir omuz ağrısıyla gelen bir hasta var. Değişik doktorlara gitmiş. Ona bir akciğer film çekmişsiniz mesela.
1: Evet.
0: Akciğerinde kanser çıkmış. Ona yansıyan ağrı bahsetmiştik. Yansıyan ağrı.
1: İşte pankreas tümörü diyorlar yani.
0: Onun demek ki bir akciğer filmi çekmek kimsenin aklına gelmemiş. Yani akciğer filmi çektiğin zaman ağrı yapan asıl kaynağı bulmuş oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kaynağa yönelik tedavi yapılıyor.
1: Biraz önce de demiştik. Akciğer mide tedavisi. Ağrısından dolayı sağ su kapalı. Kürek kemiğinin altında
0: mide ağrıları oluyor. Sağ tarafa vurur. Kalp ağrıları sol tarafa vurur. Bunlara hep yansıyan ağrı diyoruz. Dolayısıyla mideyi mide doktoruna, kalp doktoruna çünkü uzmanlaşma olduğu için her şeyi kendi uzmanına götürmek lazım. Daha da önemlisi aile hekimiyle irtibatı koparmamak lazım. Çünkü kişiyi en yakın takip edecek olan aile uzmanıdır.
1: Evet.
0: Hastayı dinler, yönlendirir, geçmişini bilir, şimdiye kadar yapılanları bilir. Dolayısıyla hangi uzmana gitmesi gerektiğini doğru yönlendirmesini de aile hekimi yapar.
1: Evet. Evet. O yönden doğru.

0: o aile kimlik çok oturmadı. O yüzden hazır konu gelmişken burada da vurgulayalım. TC kimlik numaranızı yazdığınız zaman sizin aile hekiminiz kim hemen bilgisayarda çıkıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aile hekiminiz sizden sorumlu olan hekim demektir. Bu bütün aileden, yani en küçük evdeki çocuktan yaşlıya kadar tamamen ona bağlısınız. Sizin aşılarınızı, tansiyon hastasıysanız tansiyonunuzu, ilacınızı, takibini, her şeyini o yapacak. Onun sıkıştığı yerlerde yönlendirmeyi o kendisi yapacak. Yönlendirmeyi tabii yaparken de hangi uzmana gitmesi gerektiğini o bildiği için ona gönderecek. Geri bildirimleri tekrar o alacak, takibini o yapacak. Bu vesileyle aile hekiminin de önemini vurgulamış olduk.
1: Evet. Bir daha
0: söyleyeceğim başka kelime var mı? Son
1: bir de
0: cümle olsun.
1: Şey var. Bir hasta mesela bizim ameliyathanede bir personelin babası insizyona, yani kası fıtığı ameliyatta olmuş ama fıtık yerindeki, ameliyat yerindeki ağrı bir türlü geçmemiş. Bu 2-3 yıldır çekiyormuş. Doktor gelmiş, geçmemiş. En sonunda bana geldi. Biz insizyona enjeksiyon yaptık.
0: Ameliyat yapılan yere iğne yaptın. Ağrıyı kestin.
1: Ağrı kesildi.
0: Evet.
1: Yani bir yıl oldu. Soruyorum, bir sorun yok.
0: Tamam. Demek ki geçmeyen ağrıları müracaat ederse biz yardımcı oluruz diyoruz.
1: Evet.
0: Bize ayrılan süre burada doldu. Burada kapatalım. Bir başka hafta bir başka uzmanla görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
1: Teşekkürler.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram söke un 139.95, 2 kilogram duru pilavlık bulgur 89.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Konuşan Tarih. Bekir Naz.

Hepinize sevgiler ve selamlar. Yine bir tarih programında Konuşan Tarih'le sizlerle beraberiz. Efendim, bu hafta 1. Murat Han'ı anlatmaya devam edeceğim. Lakin tarihimizin bu bölümünde savaş meydanlarından değil de biraz daha teşkilattan, askeri teşkilattan bahsedeceğim. Bu hususta sizi bilgilendirmeye çalışacağım kıymetli dinleyenler. Murat Hüdavendigar, Konstantiniyye'yi yani İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş ve Kızıl Elma ülküsünü gaye edinmiş, Nizam-ı Alem davasına kendini adamış, çok büyük hedefleri olan mücahit bir padişah.

Bu büyük hedeflere ancak çok kuvvetli, vurucu gücü üst düzeyde bir ordu ile ulaşabileceğini de ancak böyle olacağına inanıyordu. Bu şuurla devrin en mükemmel silahlarını önce kendisi keşfediyor ve kullanmaya başlıyordu. Henüz yeni yeni kullanmaya başlanan top mermisini savaşlarda gereği şekilde kullanabilmek maksadıyla topçu ocağını kurdu. Sevgili dinleyenler, top ile mermisini dökmek ve muharebede top kullanmak üzere iki kısım olarak kurulan topçu ocağı, kapıkul ocaklarının yaya kısmına dahil olup tamamıyla müstakil idi. Murat Uydar Vendigar savaşlarda kullanmaya başladıktan sonra Osmanlı ordusunun başarılarında mühim rol oynamaya başlamıştı bu topçu ocağı. Topçu ocağı teşkilatına Acemi Ocağı'ndan efrat alınmaktaydı. Gerek topçunun atış kısmına, gerekse top ve mermi imalinde istihdam edilecek acemi efrada ihtiyaç duyulduğu zaman topçu başı Divan-ı Humayun'a müracaat eder, lüzumu kadar acemi isterdi. Durum Yeniçeri Ağası'na acemi ocağının hangi kısmından ne miktarda ve hangi vasıflarda çıkma yapacağı yazısıyla bildirilirdi. Her iki sınıf için ayrılan efrat da şakirt olarak deftere kaydedilirdi. Top dökücüleri kısmında bulunan şakirtler tezgahlarda yetişecek usta olurlardı. Fabrikada dökümcü başının emrinde tamirci, burgucu, yamacı, dökümcü, delici gibi muhtelif sanat erbabı ile mahiyetleri çalışırdı. Topların zarbezen ismindeki muhtelif çeşitleri yanında şakloz, pranga, bacaloşka, ejderdehen, havan gibi tipler vardı. Topçu efradı merkezde bulundukları gibi nöbetleşe kalelerde hizmet de verirlerdi. Ağa bölükleri ve cemaat olarak iki kısma ayrılmış olup her birinin çeşitli ortaları vardı. Cemaat kısmı yetişmiş iki ortadan meydana gelirdi. Sevgili dinleyenler, topçu ocağında sertopi veya topçu başı denilen bir ocak kumandanı ile dökümcü başı, ocak ketüdası ve çavuşu gibi yüksek rütbeliler, çorbacı veya bölük başı ile dökücü halifeleri isimlerinde daha küçük rütbeli zabitleri yanında bir de ocak katibi bulunurdu. Sivil nazırlardan da tophane nazırı ile tophane emrini vardı. Tophane emini, tophaneye alınan ve sarf edilen eşyanın defterini tutar ve her sene hesabını verirdi. Tophane levazımı da bunun eliyle tedarik edilirdi. Dökümhane kısmında top fırını, mimarı, topçu halifeleri ve ambar katibi denilen usta muavinleri de vardı. Bunlar ikinci derecedeki zabit ve memurlardandı. Ayrıca top dökülmesi için ocağın yanılmasından itibaren sıvı demir cevherinin top kalıplarına akıtılması zamanına kadar geçen vakti tuttuğu kum saatiyle topçu ocağının dökümhanesi için tayin edilmiş bir mukavit vardı. Ocağın da bir de duagu ismi verilen duacısı vardı. Taşyarı'ya sefere giden topçu ortalarının bayrak açmalarında ve maaş için sergi açmasında dua etmekle mükellefti. Topçu başı günde 60, erler ise yeniçerilerden fazla olarak 6 ile 8 akçe alırlardı. Ocağın mevcudu 1200 civarındaydı. Murat Hüdavendigar kale kuşatmaya gidildiğinde nakliyesi mümkün olmayan büyük çaplı topların kuşatılan kale önünde dökülmesi için gerekli tertibatın alınmasında sıkı sıkıya talimatını vermişti. Kıymetli dinleyenler, top arabacıları ocağından da biraz bahsedelim sizlere. Murat Hüdavendigar'ın Osmanlı ordusunda kullanmaya başladığı ilk toplar deve, katır ve beygirlerle nakledilen küçük ve hafif toplardı. Padişahın harp sanatına verdiği önem sebebiyle bu toplar daimi bir tekamül ve gelişme içindeydi. Büyük çaplı toplar dökülmeye başladı zamanla. Bu topların deve ve katır ile götürülmesi imkansız olduğundan arabalarla taşınmasına karar verildi. Bunun üzerine top arabacılar ocağı kuruldu. Arabacı başı denilen ve tüm general seviyesinde bulunan bir kumandandan sonra ocakta ketüda, çavuş, baş çavuş, ketüda yaveri, ocak katibi gibi

birinci derecede ve bölükbaşı, odabaşı, halife isimleriyle de ikinci derecede orta ve bölük zabitleri bulunurdu. Ocağı Efrat, acemi ocaklarından alınırken arabacılara gerekli olan döşeme ağacı Rumeli ormanlarından, arabalar çeken beygirler de gene bu yöreden tedarik edilirdi. Beygirler için çulların altına konan kepenekler ve tırhala ve fener tarafından getirilirdi. Ocaktaki asker sayısı başlangıçta 500 iken 3000'e kadar çıkmış, beygir sayısı ise 500'ü aşmıştır. Kıymetli dinleyenler, bir de humbaracı ocağımız var. Önceleri topçu ve cebeci ocaklarının bazı bölümleri humbaracı diye zikrediyoruz biz. Humbara el bombası olup tüfekle atılanları da vardı. 600 civarında mevcudu olan ocak, oda denilen ve her biri 100 kişiden meydana gelen 6 bölüye ayrılmıştı. Bunların 3'ü ulufeli, 3'ü de tımarlıydı. Her ulufeli odaya 200 akçe ile bir oda başı ve 90'ar akçe yevmiye ile 3 tane 30 başı ve 30'ar akçe yevmiye ile 10 tane 10 başı, vekil harç, çavuş, imam, cerrah, yazıcı, davulcu tayin edilirdi. Neferlerin yevmiyesi 18, alay başı denilen humbaracı başının yevmiyesi ise 300 akçeydi. Efendim, bir de ordu içerisinde lağımcı ocağı var. Bunlar ise iki sınıftan meydana gelen bir ocak. Muharebe zamanında muhasara edilen kaleleri yıkmak için lağım yapmak ve atmakla vazifeliydi. Birincisi maaşlı olup cebeci başının emri altında cebeci ocağına bağlıydı. İkincisinin de ziyamet ve tımarları vardı. Tımarlı lağımcıların başındaki amire lağımcı başı denirdi. Bundan başka Kethuda ve Çavuş ocağın büyük zabitlerinden olup Alemdar da küçük zabitlerinden. Yer altından yollar açarak fitil ve barutla kale bedenlerini yıkma veya lağım atarak havaya uçurma işi lağımcılarındı. Osmanlı ordusunda çok iş görmüşlerdir bunlar. Lağımcılar seferde ordu ile beraber giderlerdi. Mevcut lağımcılar yeterli gelmediği zaman hariçten lağımcı alınırdı. Osmanlı ordusunda lağımcılık mühendisliğe eş ehemmiyetli bir meslekti. Sevgili dinleyenler, şimdi biraz daha Kapıkulu süvarilerini anlatayım size. Efendim, Yeniçeri ve Bostancılar arasında hizmet görmüş olanlarla iç oğlanları ve büyük fedakarlığı görülen garip yiğitlerinden alınan fertlerle meydana getirilen bir sınıf Kapıkulu süvarileri. Yeniçeriler ve diğer piyade sınıfları gibi maaşlıydı bunlar da. Tımarlı sipahilerden ayırmak için bunlara Kapıkulu süvarisinden başka bölük halkı da denildi. Daha sonralar yalnız sipahi denilince de Kapıkulu süvarisi kastedilir oldu. Kapıkulu süvarisi ocağına bölüğe çıkmak denir. Bu suretle buradaki boşlukla doldurulurdu. Altı bölük olan Kapıkulu süvari ocağına gerek saraylardan gerek Yeniçeri ocağından geçenlere bir hayvan veya hayvan parasıyla beraber yay ve ok akçesi adıyla bir miktar para verilirdi. Sevgili dinleyenler, Murat Hüdavendigar'ın gördüğü lüzum üzerine kurduğu bu ocak, başlangıçta sipahi ve silahtar olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Bu iki kısım süvarden sonra derece derece aşağı doğru ulufeciyan-ı yemin yani sağ ulufeciler ve ulufeciyan-ı yesar yani sol ulufeciler, kurabay-ı yemin sağ garipler ve kurabay-ı yesar sol garipler ismiyle 4 Kapıkulu süvarisi daha ihdas edildi. Kapıkulu süvarilerinde her bölüğün vazifesi ayrı ayrıydı. Kapıkulu süvarilerinin silahları bir pala ve bir mızrakla gattare denilen ve eğerin kaşına asılı bir kılıçtı. Bunlar meşakkate dayanıklı ve atik olan Anadolu atlarına binerlerdi. Harpte iki derin nizam üzerine nizam alarak değişmeli olarak düşmana hücum ederlerdi. Her süvari sefere bir de yedek at götürmek mecburiyetindeydi. Sevgili dinleyenler, sipahi ocaklarına kaydolunacaklar hakkında hat denilen padişahın tahriri iradesi çıkardı. Bu ocağa gireceklerin ismi evvela mukabeleci denilen maliye memuru

defterine kaydedilirdi. Mukabeleci ocaktaki mahlulleri her ulufe zamanında bir deftere yazarak Vezir-i Azam'a bildirir, o da hükümdara arz ederdi. Vezir-i Azam'ın huzurunda ulufelerini alacak süvariler maaşlarını alırken iptida denilen askeri hüviyetlerini gösterirlerdi. Bu hüviyetlerde her neferin künyesi, eşkali ve ulufe miktarı yazılıydı. Süvari ağalarından sipahi ağası sancağa çıkacak olursa 300 bin, silahtar ve sağ ulufeci ağaları da 200 bin akçelik haslarla sancak beyi olurlardı. Kapıkulu süvarilerinin hükümet merkezinde yeniçeriler gibi müstakil kışlaları yoktu. Bunlar çok miktarda at beslemek zorunda oldukları için hükümet merkezine yakın geniş alanlarda bulunurlardı. Kıymetli dinleyenler, askeri müesseseleri tamamladıktan sonra yavaş yavaş savaş meydanlarına dönelim. Efendim, Süleyman Paşa gibi Cevalber kumandanını ve hemen arkasından Orhan Gazi gibi azim ve kudretli irade sahibi bir hükümdarın vefat etmesi Rumeli fütuhatının gelişmeye başladığı bir zamana rastlamıştır. Orhan Gazi'nin yerine geçen Murat Han ilk elde Anadolu'da harekata girişmesinden ümitlenen Bizanslılar Burgaz, Çorlu ve Malkara'ya saldırıp buraları geri aldıkları gibi sahil şeritlerini de elde etmeye çalışıyorlardı. Bunun yanında Papaz Hristo'nun başlattığı katliam, terör ve yağma hareketleri bir müddet devam etmiş. Sonra Murat Han'ın büyük mücahit Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'yi bu konuda görevlendirmesi, Karaca Bey'in yoğun gayretleri sonunda faili meçhul katliamların faili olan Papaz Hristo ve adamlarını suçüstü yakalayarak idam etmesiyle bıçak gibi kesilmişti. Fakat bu defa da papalık harekete geçerek Osmanlı masum Hristiyan din adamlarını idam ediyor, katlediyor diye yaygara koparmaya başladılar. Hristiyanlığı bu şekilde Haçlı bayrağı altında toplamaya gayret gösterdiler. Sevgili dinleyenler, Hristiyanlar Rumeli'den Osmanlı izlerini tamamen silmek için mücadele ederken Osmanlı'nın kuvvetlerine kumanda etmekte olan Murat Han'ın Rumeli Beyler Beyliğine tayin ettiği Lala Şahin Paşa başta olmak üzere Hacı İl Bey'i ve Evranız Gazi telaş göstermeyerek yeni sultanın orduya yeniden düzenleyip Anadolu'daki işleri yoluna koyarak Rumeli'ye dönmesine kadar Hristiyan güçlerine ellerindeki az sayıdaki kuvvetle soğukkanlılıkla müdafaa etmeye gayret gösterdiler. Onların bu soğukkanlı hareketi her geçen gün dalga dalga büyüyerek acımasızca saldıran Hristiyan güçleri önünde muhtemel bir paniğin önüne geçmiş oldu. Sevgili dinleyenler, Lala Şahin Paşa Murat Han'ın kendisini Rumeli Beylerbeyine tayin edip bu diyara geldiğinde ilk işi Hacı İl Bey'i Evrenoz Gazi Akıncı Beyleri ile iyi bir diyaloğa girerek işbirliğini sağlamak olmuştur. Hristiyanların savaş stratejisi ne olursa olsun Osmanlı kanı dökmek üzerine kurulmuştu. Kadın, kız, bebek, hasta, yaralı, yaşlı fark etmiyordu onlar için. Onlar için yeter ki Müslüman olsun, mutlaka hiç acımadan öldürmeliydi. Papalık bu konuda kesin talimat vermişti. Bu kurala uymayan kumandanlar kilise ve papalık tarafından aforoz edileceklerdi. Lala Şahin Paşa papalığın bu acımasız talimatını öğrendikten sonra bu diyardaki Müslümanların can güvenliğini muhafaza etmek için civarda bulunan Müslüman köylerinin listesini çıkararak bu köylerin sorumluluğunu Evrenoz Gazi, Hacı İl Bey'i ve Karaca Bey Gazi arasında paylaştırdı. Her yerleşim birimine askeri 3 kişilik akıncı güvenlik elemanları yerleştirdi. Akıncıların yerleşim birimlerinde olduğunu bilmeden bu köylere saldırmaya kalkışan Hristiyan çapulcular son neferine kadar orada telef olmaya başlayınca artık bu eşkıya Osmanlı köylerinin yakından bile geçmez oldular. Aslında padişahı bile kara düşüncelere sevk eden bu faal meçhul baskınların Lala Şahin Paşa'nın diyaretiyle önüne geçilmesi Murat Han'a rahat bir nefes aldırmıştı. O da
Cennet mekan babası Orhan Gazi gibi Müslüman veya kafir masum insanların ölmesinden büyük üzüntü duyuyordu. Ancak Hristiyanların Rumeli'de başlattıkları yağma ve katliam hareketleri de göstermişti ki nizam alemin tahakkuk etmesi için cihadın devam etmesi, Avrupa fütuhatının gerçekleşmesi şarttı. Aksi takdirde bu kafirler kendi insanlarına bile gün göstermez, bu dünyada kan ve gözyaşı bir türlü dinmezdi. Efendim, Evrenoz Gazi, Hristiyanların fethettiği Burgaz, Çorlu ve Malkara'da yaşayan Osmanlıları katledeceklerini bildiği için bu hisarları fethedecek donanım ve gücü olmasa da en azından orada yaşayan Müslümanları koruyabilmek için kumandası altında bulunan Akıncı birliklerini işgal altındaki bu topraklara yollamıştır. Sevgili dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya, görüşünceye kadar hoşça kalın.

konuşan tarih. Bekir Naz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kuşbaşı 919.95, 700 gram sarelle fındık ezmesi 219.95, limon 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu. Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Müfettişi Süleyman Nafiz Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde tamamladı. Bir süre devam ettiği tıp fakültesini bitiremeyerek 4. sınıftan ayrıldı. 1918'de İleri Gazete'nin yazı heyetinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenliğe devam etti. İstanbul'a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yaptı. Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyam ve Servet-i Fünun'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva, gerekse üslup ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünun ve Fecrahati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin konusu ferdi aşk ve ızdıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla o sıralarda

da cemiyeti derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis bulmamıştır. 1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanlarını neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, Fağfur, Şair gibi edebi mecmualarda da şiirleri yayınlanmaya başlar. Bu şiirlerle birlikte Faruk Nafiz'in edebi kişiliğinin yerine oturduğu görülür. Artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslubu vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafiz'in şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümit, Yarın, Süs, Yıldız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiirlerinde de daha çok aşk konularını ele almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük Mecmua, Nedim ve Ümit dergilerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilen ülkemize dair Bozgun, Hisar, Yaralı Arslan, Münacat ve İzmir gibi şiirleri yayınlanır. Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışıyla yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sadece Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını 1926'da Hayat Mecmuası'nda yayımlanan sanat şiirinde bir beyanname haline getirdiği görülür. Burada Batı edebiyatı adeta yok farz edilmekte ve cemiyete yönelme esas alınmaktadır. İstanbullu aydınla Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini belirten Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısında da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. Şairin bu anlayış doğrultusunda yazdığı en meşhur şiiri Han Duvarları'dır. Bu şiirle daha önce itibari bir tarzda ele alınan Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz, bilhassa müdürlüğünü yaptığı Hayat Mecmuası'nda Anadolu'yu, coğrafyasını, tabiatını ve Anadolu insanını, onun meselelerini anlatan, halk edebiyatı kaynaklarıyla da beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle birlikte edebiyatımızda memleket edebiyatı denilen bir cereyan başlar. Faruk Nafiz, aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstad kabul eder ve onun açtığı yoldan yürür. Daha sonra heceyle yazdığı şiirlerde aruzda sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte Beş Hececiler adı verilen grup içerisinde mütalaa edilir. Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektup temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen Canavar'la, devletin o yıllardaki resmi tarih tezini destekleyen Akın, Özyurt ve Kahraman bunların en tanınmış tiyatro eserleridir. 1946 yılında politikaya atılarak İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar milletvekilliği yaptı. İhtilalde diğer parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Haziran 1960-Eylül 1961 tarihleri arasında tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girmedi ve son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir mektup şu şekildedir. Üstad-ı muhteremim efendim, cevap name-i ekremilerinizi aldım. Anın mukabele-i şükranını yazmadan size alelacele şu satırları yazıyorum. Zira mektubumla beraber postaya tevdi ettiğim Ankara'da münteşir Öğüt gazetesinde muarızlarınızdan ve muarızlarımdan birine ait bir makale var. Etrafı çizilmiş. Dikkatli okuyunuz ve mümkünse ileriye derc ettiriniz. Mezkur makalenin yazılmasında benim hiç dahlim olmamıştır. Öğüt sermuharriri, sadri, gayet cevval, zeki ve genç bir ediptir. Bütün Ankara muhiti gibi İmamzade'nin vesairenin yazıları, mektubunuzdaki tabiri layıkı veçhiyle hamiyet fürüştüğünüze hazmedemez. Bu makale zannederim ki muarızların en ziyade kendilerine taraftar zannettikleri bir mühitten şiddetli bir sille tesiri yapacaktır. İleri idari hanesinde de aynı gazeteden bir nüsha gönderdim. Supi Nuri Bey bin

önem almış mıdır? Zat-ı Üstadenizin ve Cenab-ı Şahabettin'in ellerini kemal-i hürmetle takbil eder ve postaya yetişmesi için mektubumu kısa kesmek mecburiyetinde bulunduğumu arz eylerim. Benim cihan-ı kıymet üstadım efendim.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Fakir buharlı ütü 1499, Aytaç yarım yağlı süt 34.95, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: İsmail Fakirullah. Senaryo Hazni Çetin, seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Siirt'in Tillo kasabasında miladi 1656 senesinde dünyaya gelen İsmail Fakirullah Hazretleri, Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerindendir. Babası Mevlana Kasım Efendi'nin terbiyesi altında yetişti. 24 yaşına geldiğinde zahiri ilimlerde ve batıni ilimlerde mütehassıs bir veliydi. Tasavvuf yolunda yükselerek Gavs makamı denilen çok üstün dereceye sahip oldu. Harama, helale, kul hakkına, ana ve baba hakkına çok dikkat eden İsmail Fakirullah Hazretleri binlerce talebe yetiştirdi. Çevresinin manevi sultanı oldu. Talebesi olanlar dünya ve ahiret saadetine kavuşurlarken düşmanlık edenler de cezalarını buluyordu.
1: Kaçmayın yiğitlerim. Hadi vurun, saldırın. Ben de sizinleyim. Vurun yiğitlerim.
2: Biraz geri çekilin. Ne olur, çok perişan oldular. Bak, bir çocuk yakaladım.
1: Ne gevezelik edip duruyorsun sen orada korkak korkak. Bir de benim oğlum olacaksın.
2: Bunun korkuyla alakası yok baba. Yakaladığım daha bir
1: defol çocuk... gözüm görmesin seni. Hele şunun söylediğine bak. Çocukmuş. Vur da gitsin. Amcanın dayının kanları yerde mi kalsın?
2: Korkak değilim. Korkak değilim. Bana öyle söyleme. Ne olursunuz bana öyle demeyin.
3: Zalimler! Alçaklar! Bebeğimi öldürdüler. Kıydılar yavruma. Gitti canımın canı. Söktüler, kopardılar kalbimi. Doyasıya sevemedim Gonca gülümü. Öpüp okşayamadım. Nasıl kıyabildiler elleri kırmızı zalimler sana? Hiç mi merhametleri yoktu? Nasıl kıyarlar bir mahzumun canına? Hiç mi korkmadılar Allah'tan? Davacıyım Allah'ım, davacıyım. Ahımızı zalimlerde bırakma Rabbim.
1: Acımayın onlara. Bir civanıma karşı en az iki can almalıyız. Kadın çocuk ayrımı yapmayın. Mahmut Ağa'nın kökünü kurutalım. Kökünü!
2: Kurutalım baba, kurutalım. Onlar da bizim kökümüzü kurutsun.
1: Ey Ağa sülalesi, delikanlılar, aslanlarım, yiğitlerim, İskender Ağa ve yakınlarını herkes iyi tanısın. Öldürelim! Öldürelim! İskender Ağa! İskender Ağa!
4: İsmimi nereden biliyor?
1: Ne oluyor? Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Açık konuş.
5: Bırak bu işleri. Olan olmuş. Bak, yaptığını beğeniyor musun? Müslüman Müslümanı bir güç yüzünden bu hale sokar mı? Gören de küffarla cenk var sanacak. Cenk var sanacak. Cenk!
1: Ne farkı var? O da düşman, o da. Yoksa sen de onlardan mısın?
2: Baba, izin ver haddini bildireyim. Bu da kimmiş? Kim oluyormuş?
1: Hadi yiğidim, göster babanın oğlu olduğunu. Nasihat vermek ne demekmiş anlasın.
2: Baba, Boztepe'ye doğru kaçtı. Boztepe'ye!
1: Ne duruyorsun? Hemen atla atına. Sür peşine.
6: Bu ne zulüm? Bu ne vahşet? Ateşe verdiler köyü. Hasatlarımızı yaktılar. Bağlarımızı yağmaladılar. Varımızı yoğumuzu talan ettiler. Heba oldu koca sene. Emeklerimiz, gayretlerimiz boşa gitti. Bu kan davası bitmeden bize huzur ve rahat yok. Çare senden Allah'ım. Bir çare ihsan eyle.
7: Neye varacak bu gidişin sonu? Daha ne kadar kan akacak? Kaç masum ölecek? Kaç ocak sönecek daha? Bu kan davası, bu doymak bilmez ejderha köyümüzü yutmadan doymayacak mı?
8: Evlatlarım, hepinize geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Senelerdir sürüp giden bu kan davasından bıktık, usandık. Karşımda Moskov kafiri olsa gam yemem. O da Müslüman. Hem de komşumuz. Düzeleceğe de benzemiyor. Eğer o meçhul atlı yetişmeseydi, belki de bugün burada konuşamayacaktık. Onu tanıyanınız var mı?
6: Hiç görmemiştik baba. Eğer onun peşine takılmasalardı halimiz perişandı.
8: Hepimiz tövbe edelim. Tek tek dışarı çıkmayalım. Allah kerimdir.
6: Tamam, çıkmayalım. Çıkmayalım da hep böyle mi olacak? Böyle mi geçecek ömrümüz baba? Boşu boşuna birbirimizi öldürüyoruz.
8: Ne yapalım? Olmazsa ata yurdumuzu terk edelim. Gidelim uzaklara bu memleketten. Onları görmektense bağrımıza taş basalım. Nasıl onlar gibi oluruz? Nasıl 2-3 yaşındaki bir masuma kıyarız?
7: Ama onlar kıyıyorlar.
8: Onlar öyle yapıyorsa biz de öyle yapalım. Hayır. Asla. Yarın Rüzi Mahşer'de hesap var. Hesap! Allahu Teala'nın izniyle İsmail Fakrullah Hazretlerine gideceğim. Onlar Allah adamı. Bir yolunu bulurlar.
0: Efendim, bir atlı dolu dizgin bu tarafa doğru geliyor.
9: Gelsin. Ne niyetle olursa olsun yeter ki gelsinler evladım. Gelsinler.
0: Efendim, köye doğru yöneldi.
9: Çağır buraya gelsin.
0: Peki efendim.
10: Hey! Hey yolcu! Hey sana diyorum! Kimsin? Ne istersin?
0: Ben İsmail Fakrullah Efendi'nin talebesiyim. Ha şuracıkta, şu az ilerideki ağacın altında sizi gördü. Telaşlı olduğunuzu, yorgun olabileceğinizi düşünerek yanına istedi.
11: Ne yapsam acaba? Atlının izini de kaybettim. Belki bunlardan bir şey öğrenirim.
0: Tamam, gidelim. Yorgun ve telaşlısın. Hayırdır inşallah.
11: Bunca yolu sen de tepseydin anlardın.
0: Hocam İsmail Fakrullah sizi merak ediyordu. İşte geldik.
11: Beni neden çağırırlar acaba? Benimle ne işleri var ki? Bu düşmanlarımın bir tuzağı olmasın? Çok dikkatli olmam gerekiyor. Ne olur ne olmaz.
10: Selamun aleyküm baba efendi.
9: Ve aleyküm selam evlat.
10: Beni istemişsin.
9: Hoş geldiniz. Gelin şöyle. Su kenarına oturalım. Hem biraz dinlenir, biraz da sohbet ederiz.
11: Allah Allah. Tıpkı kavgada bize seslenene benziyor.
10: Sizi hiç tanımıyorum. Benimle ne konuşacaksınız?
9: Allah aşkı, Resulullah sevgisi yerine küçüklüğünüzden beri kafanıza, kalbinize yerleştirilen kan davasını konuşalım.
10: Ne kan davası mı dediniz? Benim kimseyle kan davam yok. Beni birisiyle karıştırdınız herhalde.
9: Gözlerimin içine bakarak sözlerini tekrarlayabilir misin?
11: Aman yarabbim, konuşamıyorum. Dilim kilitlendi. Ne kadar heybetli bakıyor.
10: Fena oluyorum.
9: Hadi evlat, bana doğruyu anlat.
11: Beni nereden tanıyorsunuz? Kan davasıyla uğraştığımı kim söyledi size?
9: Sende kan kokusu var. Daha baliğe olmamış bir çocuğun kanının kokusu sinmiş üzerime. Nasıl kıyabildin o çocuğa?
11: Cana kıymayı ben de istemiyordum. Babamın baskısıyla elimi kana buladım. Nefret ediyorum şu kan davasından. Nefret ediyorum. Yıllarca direndim. Lakin babama, amcalarıma söz dinletemedim. Beni korkaklıkla, erkek olmamakla, haysiyetsizlikle suçladılar hep. Nihayetinde beni de kendilerine benzettiler. Beni de kötü emellerine alet ettiler. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben bir katilim. Hem de günahsız bir çocuğun katili.
9: Sakin ol, sakin olun. Ağlamayın evladım. Pişmanlık gözyaşları döktüğün besbelli. Allahu Teala cürmünüzü affeder inşallah. Şimdi susun. Can kulağınızla şu akan suyun çağlayışını dinleyin.

0: bana? Niçin buradayım? Of başım. Oh.
1: İçindeki, yüreğindeki ıstırap biraz olsun dindi mi evladım?
0: Bana bir şey mi dediniz?
1: Şu çağlayan suya, yüreğinde çağlayan acı ve ıstırabı aktabildin.
0: Şu çağlayan suyunun insana huzur veren namile sesini dinlerken kendimden geçtim. Bir rüya gördüm. Kavga ettiğimiz komşumuz bana tebessüm ediyordu. İzah edemeyeceğim kadar güzel. Yemyeşil ağaçların ve süt gibi beyaz olan insanı mest eden bir pınarın kenarında oturmuş eğleniyorduk. Bu rüyayı gördükten sonra bir haller oldu bana. Yüreğimi yakıp kavuran ıstıraptan eser kalmadı. İçim huzurla doldu. Sanki bambaşka bir insan oldum.
1: Hayırdır inşallah, hayırdır. Güzel, hoş ve müjdeli rüya. Güneş batmak üzere. Eve gitme zamanı artık. Sen de bizimle gel. Birkaç gün misafirimiz olur. Sonra gidersin gideceğin yere. Olur mu?
0: Olur. Ben de zaten ne yapacağımı bilemiyordum.
2: Fakirullah Hazretleri sohbet etmeye hazırlanıyor.
0: Hamza Efendi, her sabah İsmail Fakirullah Hazretleri cemaate nasihat eder mi?
2: Hayır. Bugün senin nasibin varmış. Ha, kulağını aç, iyi dinle. Bu bir fırsattır. Bir daha ele geçmez.
1: Kardeşlerim, iyi biliniz ki dünyada rahat ve huzura, ahirette ebedi saadete kavuşmak için her şeyden evvel doğru bir itikat sahibi olmak, yani ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazımdır. Yani peygamberimizin ve eshab-ı kiram efendilerimizin inandıkları gibi inanmak lazımdır. Böylece kalbimizden her türlü küfrü, şirki ve bitadı temizlemiş oluruz. Sonra sünnet-i seniyeye harfiyen ittiba etmemiz lazımdır. Haramlardan sakınmak ve farzları eda etmek, mekruhlardan kaçınmak ve sünnetlere yapışmak ve güzel ahlakla süslenmek lazımdır. İslamiyet demek, Allah-u Teala'nın emirlerini üstün bilmek ve kullarına merhamet etmek demektir. Cenab-ı Hak bizleri kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Bizi yoktan var ederek sayısız nimetler ihsan eyledi. Bizleri her an varlıkla tutarak korku ve dehşetten muhafaza eyledi. İslamiyete severek yapışmamız ve ihlasla tabi olmamız lazımdır. Allah-u Teala'nın selamı üzerinize olsun. Herkes işinin başına gidebilir. Selahattin ve Hamza kardeşimiz, sizler kalınız.
3: Başına efendim.
1: Kardeşim, kaç gündür aramızda bulunmandan çok memnun olduk. Seni Seyyid Hamza kardeşimize havale ettik. Ondan yolumuzun incelik, edep ve usullerini öğreniniz. Allah-u Teala bir kulunu kendisine kavuşturmak isterse onu sevdiği bir kulla tanıştırır ve onda kendisine kavuşmak isteği yaratır. İstemek kavuşmanın başlangıcıdır. Büyüklerimiz vermek istemeseydi İstek vermezdi buyurmuşlardır. Burada bir müddet kalınız. Allah-u Teala selamet versin.
0: Allah-u Teala razı olsun. Bize dua ediniz efendim.
1: Duamız sizinledir. Allah-u Teala yardımcınız olsun.
0: Amin. Amin efendim.
4: Selahattin kardeşim gel. Şöyle biraz gezelim. Hem buralarda biraz tanımış olursun. Seadet dergahına kabul edilişin senin için ne büyük bir nimet. Merhametli hocamız hepimizi nasıl himmet buyurup acıyarak karanlık uçurumların kenarından çekip kurtardıysa, seni de aynı şekilde kurtarıp çile ve ızdıraptan huzur ve saadete kavuşturdu.
0: Siz nasıl buldunuz Gönüller Sultanını?
4: Ben onu değil, o beni buldu. Tıpkı seni bulduğu gibi. Uzun, çok uzun bir mesafeden kelamsız, lafsız çağırdılar. Biz de emre uyup geldik huzura.
0: Nasıl? Anlayamadım.
4: Anlatayım da dinle kardeşim. Bir gün rüyamda kendimi Tillo'daki harmanlıkta buldum. Harmanlıkta yüzlerce atlı ve heybetli insanlar. Bu kadar kişinin kimler olduğunu sordum.
0: Ne dediler?
4: Dediler ki bunlar evliyanın büyüklerindendirler. İsmail Fakirullah Tillovi Hazretlerinin ziyaretine gelmişler.
0: Sonra?
4: Ben de aralarına katılıp Şeyh Fakirullah'ın huzurlarına çıktık. Vaaz ve nasihatlarını dinledikten sonra huzurdan ayrıldım.
0: Ne güzel, maşallah, maşallah.
4: Sabah uyandığımda bir müddet kendime gelemedim. Tillo'da bir velinin olduğunu duymuştum. Kendisini ziyaret etmek nasip olmamıştı.
0: Bu bir rüya değil, müjde. İnsan böyle birini duyar da hiç oyalanır mı?
4: Doğru, ben de öyle düşündüm. Günlerden cumaydı. Cuma namazını eda ettikten sonra Tillo'nun yolunu tuttum. Tillo'nun girişinde rüyamda gördüğüm evliyanın bekleştiği harmanlığı aynı şekliyle görünce hayli şaşırdım. Dergahın kapısı ve imar şekli de rüyamda gördüğüm gibiydi. Destur isteyip huzura çıktım. Rüyamda vaaz veren, önünde edeple durduğum kişinin ta kendisiydi. Ya işte böyle kardeşim. De bana, ben mi onu buldum yoksa o mu beni buldu?
0: Evet, şimdi iyi anlıyorum. Mıknatıs misali gibi. Biz her şeyden habersizken onlar bizi kendilerine çekiyorlar.
4: Ya Selahattin kardeş, mıknatıs gibi. Hocam da böyle demişti. İyilerle kötüler hep karışıktır. Çer çöple cevherin karışık olması gibi. Mıknatısı gezdirirsin, cevherleri toplar kendine çeker. Kâr, çöp, saman olan büyük çoğunlukta kalır. İşte insanlar da öyledir. İçinde cevher olanı Allah adamlarıyla karşılaşınca tereddütsüz tabi olur ve kurtulurlar. Cevher yoksa kâr, çöp gibi ortada kalır. Allah adamlarını anlayamazlar. Allah korusun, helak olup giderler.
0: Ya Rabbi, senin evliyalarının işine akıl sır ermiyor. Ne büyük insanlar. Onlara layık olduğu gibi anlamak, tanımak ve sevmek nasip eyle. Allah'ım o mübarek insanlara tam tabi olanlardan eyle.
4: Evet, yeterince gezdik. Hadi dergaha dönelim. Hocamızın bize bir emirleri olabilir.
0: O mübarek nurlu yüzü görmek, şerefine nail olmak için tez varalım. Varalım huzura.
4: Bakıyorum iyice sarmış.
0: Ne sarmış?
4: Alev bacayı sarmış. Tutuşmuşsun. Selahattin, muhabbetle yanmak lazım. Yanmak.
0: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
5: Hocam, sizinle acil görüşmek istediğini söyleyen bir zat geldi. Kapıda bekliyor. Ne buyurursunuz efendim?
1: Ya Molla İbrahim, misafiri bekletmek adetimizde var. Hemen içeri al evladım.
5: Peki efendim.
1: Berhudar ol. Allah-u Teala yüzünü iki cihanda hak etsin. Sen de anladın ki peki diyen kazanır.
6: Selamun aleyküm efendim.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hoş geldiniz kardeşim. Buyurun oturun. Rahat ediniz.
6: Allah razı olsun efendim. Allah razı olsun.
1: Üzgün görünüyorsun. Bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa çekinmeyin. Söyleyin evladım.
6: Efendim, esasen köyümüzün köklü bir afetini arz etmeye, Dua ve nasihat istemeye gelmiştim.
1: Cenab-ı Hak köyünüzü afetten korusun ve kendisine kavuşma arzunuzu artırsın. Kardeşim, istişare eden muhakkak kazanır. Hiç zararı yoktur. Sormasan, danışmasan ne olur? Üç şeyden biri olur. Ya isabet edersin, ya isabet etmez felakete düşersin. Ya da ne isabet ne de felaket olur. Boşa geçmiş bir zaman ve emek olur. Şunu unutma ki her üç halde de nefis vardır. Nefis işlerimize hakimdir. Bir Allah adamıyla bir konuyu istişare edip denileni yapsan, o denilen olmasa da olsa da netice muhakkak hayırlıdır. Siz istişare etmeyi, danışmayı tercih etmişsiniz. İnşallah netice de hayırlıdır. Hayır olur.
6: İnşallah efendim, inşallah. Beni rahatlandırdınız. Allah razı olsun.
1: Köyünüze ait bazı şeyler duyduk. Bunun doğrusunu bilmek ve elimizden geleni yapmak isteriz.
6: Efendim, köyümüzde senelerdir sürüp giden bir kan davası illeti var. Bu sebepten iki aşiret birbirine düşman ve hasımdırlar. Yüzlerce cana kıyılmış, yüzlerce ocak söndürülmüştür. Tarla ve bağlarımızda yetişen nice nimetler heba edilmiştir.
1: Allah Allah, tövbe ya Rabbi, olacak iş mi?
6: Efendim, biz Dervişoğlu aşiretine mensubuz. Diğer aşiretse Avcıoğlu aşiretidir. Bizimkilerden de o aşirette mensup insanları öldürenler olmuşsa da onların bizim aşiretimizden insan öldürmeleri en az 1'e 20 mislidir. Esasen onlar bize bir zarar vermedikçe biz mukabele etmek taraftarı değiliz. Hatırı sayılır büyüklerimizin arabuluculuğuyla gerçekleştirilen sulhleri çiğneyerek ahde vefasızlık gösterdiler. Geçenlerde yine bizlere saldırdılar. Canımıza ve malımıza kastettiler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bir yol göster. Yüksek merhametinize iltica ediyoruz efendim.
1: Allah, ne hazin, ne hazin bir fitne ki ümmeti Muhammed'i birbirine düşürmüş. İman zayıflayınca kardeşlik hissi uçup gitmiş. Merhamet ve sevginin yerini kin ve haset almış. Varın, istirahat edin. İnşallah Teala bir çaresi bulunur. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin.
6: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: Molla İbrahim, misafirimiz yorgundur. Rahat edici şekilde bir yer gösterin. Karnını doyurun.
5: Peki efendim, siz merak etmeyin.
1: Molla İbrahim, misafiri yatırdıktan sonra sen de istirahate çekil. Hadi, Allah rahatlık versin.

Fakrullah, yatmanın sırası mı? Kapını çalan nice insanlar dertlerine derman bekliyorlar. Niceleri bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Senin hakkında hüsnü zanları var. Sen nesin? Ne yapıyorsun? Allah'ım, nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Nefsimi ıslah eyle. Rahmetim gadabımı aşmıştır buyuran Allah'ım. Mülkünde nihayetsiz tasarrufu olan Rabbim, bütün hayvanatın rızkını veren ve varlıkta tutan Rabbim, ya Rahim, ya Kerim, ya Gafur, yüzümüz kara, günahımız pek çoktur. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, ümmeti Muhammed'i kaplayan musibetleri defeyle, kinleri sevgiye, düşmanlıkları dostluğa tebdil eyle. Nihayetsiz merhametinden lütfedip ümmeti Muhammed üstündeki tefrikayı, ayrılığı, vahdete, birliğe yönelt. Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ı. Merhametine iltica ettim. Senden başka sığınağımız yok ya Rabbim. Dualarımızı sevdiklerinin hürmetine kabul eyle. Kabul eyle ya

0: Kardeşlerim, Selahattin, Hamza. Gelin. Gelin şöyle yanıma oturun. Hayırlara vesile olacak bir vazife sizi bekliyor. Allahü Teala sizleri muvaffak eylesin. Selahattin evladım, al şu mektubu babana ver ve selamlarımızı bildir.
1: İnşallah efendim.
0: Seyit Hamza, evladım sen de bu mektubu Selahattinlerin hasmı olan aşiret reisine ver ve selamlarımızı söyle. Hazırlanıp hemen yola çık. Allah selamet versin. Sen de Selahattin'le birlikte git. Allah yolunuzu açık etsin.
1: Amin. İşte tam şuradan dalgın ve şuursuzca yürüyordum ki Fakirullah Hazretleri beni çağırttılar. Kendileri talebeleriyle tarlada çapa yapıyorlardı. Yanlarına vardığımda bana öyle bir nazarla baktılar ki kalbimde yıllardır biriken kin, nefret ve beni bunalıma sürükleyen sıkıntılardan eser kalmadı. İçim huzurla doldu.
2: Ne mutlu sana, ne mutlu bu devlete konanlara. Afiyet olsun Selahattin kardeşim, afiyet olsun.
1: Hem kavuştum hem şaşkın oldum.
2: Kerimlerin sofrasından toprağa da pay düşer. Ne şaşkınlık, ne şaşkınlık. Yine daldın Selahattin kardeşim. Ne düşünüyorsun?
1: Babamı düşünüyorum seyidim. Gözlerini kin ve hırs bürümüş. Mübarek hocamızın sulh teklifini reddetmesinden korkuyorum ve sonrasının muhasebesini yapıyorum.
2: Kalbini ferah tut kardeşim. Sonu hayırlı olur inşallah.
1: İnşallah. Söylediğin ve düşündüğün gibi olur inşallah. Zalim de olsa nihayetinde babamdır. Onun için çok üzülüyorum.
2: Üzme kendini. Hocamızın tasarrufuyla inşallah husumetler ortadan kalkar.
1: İnşallah Seyit Hamza, inşallah. İşte köyümüzde göründü. Çok heyecanlanıyorum.
2: Bu işlerde heyecanlanmak olmaz. Sabır olur. Bu işte de, her işte de hocamızı vesile ederek dua et. Sakin ol, korkma. Babanı üzmeden doğruyu bulmasına yardımcı olmaya gayret et.
1: İnşallah elimden geleni yapacağım. Kapının önündeki babam beni görmedi. Düşünceli görünüyor. Acaba nasıl etsem de onu ikna edebilsem. Her neyse Selahattin, kendine gel. Biraz topla kendini, hadi. Selamün aleyküm. Kolay gelsin babacığım.
3: Ve aleyküm selam oğlum. Hoş geldin oğlum. Ahalinin çıkardığı dedikoduların yalan olduğunu biliyordum. Senin için korktu ve kaçtı yaygarasını çıkarmışlardı. Benim oğlum korkak olamaz. Gözünü budaktan sakınmaz. Mangal gibi yürek taşır. Tıpkı babası gibi korkusuzdur benim oğlum. Aksini ne kabul eder ne de düşünürüm.
1: İnsanlardan değil, Allah'tan korkmak lazımdır babacığım. Ben Allah'tan korkarım.
3: Nerelerdeydin? Çok merak ettik seni. Aklıma kötü kötü şeyler geliyordu. Ne de olsa düşman sahibiyiz.
1: Peşine takıldığım meçhul atlıyı bir türlü yakalayamadım. Ben de Tillo'ya İsmail Fakirullah Hazretlerinin dergahına gittim.
3: Ne?
1: Şimdiye kadar oradaydım.
3: Ne dedin? Nereye gittin? Biz seni onun için mi göndermiştik? Sen neler söylüyorsun?
1: Bu kan davasının bitmesi için ondan dua istedim. Dua ettiler, size de bir mektup ve selam gönderdiler.
3: Şeyhse şeyhliğini bilsin. Bizim işimize karışmasın. Yoksa onu da düşman belleriz.
1: Sakin ol. Hiddetlenme baba. Allah dostu olan büyük veli İsmail Fakirullah Hazretlerinin sulh davetine icabet edelim.
3: Ne zaman adam olduğunda babana akıl vermeye kalkıyorsun sen? İtiraz istemiyorum. Nasihatlarını dergahındaki mollalara versin o. Nasihatlarına ihtiyacımız yok.
1: Baba, baba lütfen. Büyüklere dil uzatma.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kuzu kapama 749.95, papya 8'li tuvalet kağıdı 69.85, patlıcan 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Mektubu okudum. Allah Şeyh İsmail Fakirullah Hazretlerinin duasının hürmetine bizleri bu illetten kurtarsın. Allahu Teala bizlere sabır, hasımlarımıza da akıl, izan ve adalet ihsan etsin. Fakirullah Hazretlerinin elçisi baş tacımızdır.
4: Hay Allah senden razı olsun. İnşallah İskender Ağa da senin gibi makul davranır ve bu husumette ortadan kalkar.
3: İnşallah evladım, inşallah. Hiçbir kimseye fayda getirmeyen bu illetin iyileşmesi için İsmail Fakirullah Hazretleri kadar biz de gayret göstersek.
4: Herkes üzerine düşeni yapsa hallolmayacak hiçbir mesele kalmaz. Efendim, müsaade ederseniz bu sevinçli haberi hocamıza ulaştırayım.
3: Seyit kardeşim doğru dersin. Lakin biraz daha kalabilirdin. Size hizmet etmekte şereflenirdik.
4: Mahmud Ağa, mühim olan mübarek hocamın sevinmesi. Müsaade istiyorum.
3: Peki. Nasıl isterseniz. Yolunuz açık olsun.
4: Allah'a ısmarladık.
5: İşte beklediğimiz misafir geliyor. Yanındaki de bizim Seyyid Hamza.
6: Selamun aleyküm Molla İbrahim.
7: Ve aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Hocamız da sizi bekliyordu.
4: Hocamızı bekletmeyelim, hemen gidelim.
8: Hoş geldiniz kardeşlerim.
4: Hoş bulduk, hoş hocam. Bulduk hocam.
8: Gözümüz yollarda kaldı, hasretle özlemiştik.
6: Biz de sizi özledik efendim. Hep bu kavuşma anını tahayyül ettim.
8: Her zaman kalbimizdesin evladım. 5 vakit namaz sonrası dualarımızdasın.
6: Fakat daima huzurunuzda bulunmak ve hizmetinizi görmek isterim efendim.
8: Sabret evladım. Her şeyin bir vakti var. İnşallah bu halisane niyetin ve dileğin bir gün gerçekleşir. Kavuşmak için bu lezzet ve sevince can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece.
6: İnşallah efendim.
8: Üzümü ikram etmekten vaz mı geçtin Salih evladım?
6: Bağışlayın. Sizi görünce üzümü unuttum hocam. Buyurun.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pek lezzetliymiş. Molla İbrahim, üzümü herkese dağıt. Bu lezzetli üzümden doyasıya yesinler ve bize bu üzümü getiren Salih evladımıza dua etsinler.
5: Peki efendim, baş üstüne.
8: Seyit Hamza evladım, Salih evladımla hasret giderirken seninle alakadar olmayı ihmal ettik galiba.
4: Estağfurullah hocam.
8: Aşiret reisi sulh teklifimizi kabul ettiler mi Seyit'im?
4: Evet hocam, mübarek ellerinizle yazdığınız mektubu okuyunca uzun müddet ağlayarak tövbe istiğfar ettiler.
8: Allah-u Teala onun aşiretini ve neslini mübarek eylesin. Ömürlerine ve kazançlarına bereket ihsan etsin. Biz ondan hoşnut olduk. Allah ve Resulü de ondan hoşnut olsun. Buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner. Ademoğlu bir fenerdir. Nihayet bir gün söner.
3: Ya Rabbi, ya Kerim, işlemiş olduğum bir cümle günahıma tövbe ettim. Pişman oldum. Müslüman kanının akmasına, insanların üzülmesine ben de sebep oldum. Beni mecbur ettiler. Pişmanım Allah'ım. Senin evliyan olan Fakirullah Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettim. Diğer aşiretin taşkınlıklarına artık karşılık vermeyeceğim. Akrabalarımın da karşılık vermemelerine çalışacağım. Ya Rabbi, merhameti sonsuz yüce Allah'ım, İsmail Fakirullah Hazretlerinin hürmetine beni affeyle. O büyük evliyaya yürekten tabi olan sadık bir talebe eyle. Hasımlarıma da doğru yolu ihsan et. Kin ve nefretten kalplerini arındır. Amin.
1: Babam çok üzüldü. Ağlayarak dua ediyor. Baba, babacığım.
3: Sen misin oğul? Kusura bakma. Biraz dalmışım da.
1: Çok düşünceli görünüyorsun.
3: Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün oğul? Ömür geçiyor. Gittikçe yaşlanıyoruz. Ölüme, mezara iyice yaklaştık. Lakin uslanmadık. Yarın mahşer gününde, o hesap gününde ne yüzle Rabbimin huzuruna çıkacağız. O bizden öldürdü. Ben de intikam mı aldım diyeceğim.
1: Baba.
3: Babası babası yok. Tez git adam bul. Hasımlarımıza gönderelim. Sulh yapalım. Kardeş olalım. Haklarımızı hesap günü gelmeden halledelim. Helalleşelim.
9: Düşmanlarımız olan aşiretin reisi Mahmut Ağa bir elçi göndermiş. Sulh teklif ediyor. Cevabınız nedir ağalar? Kabul ediyor musunuz? Ayrıca bu sulhun Tillo Şeyhi Fakirullah tarafından bizzat teklif edildiği, kendinin Şeyh Hazretlerinin sulh teklifini kabul ettiğini, bizlerin de icabet etmesini temenni ediyorlar. Tekrar soruyorum, cevabınız nedir ağalar?
10: Yetti bu kan davası. Kahru perişan olduk. Tekliflerini kabul edelim. Yoksa bunun vebalini ödeyemeyiz.
11: Arkadaşımız doğru söylüyor. Bitsin artık bu illet. Daha ne kadar sürdüreceğiz?
9: Hayır! Tekliflerini kabul etmeyeceğiz. Bizden korktukları için barışmak istiyorlar. Kardeşlerimizin, babalarımızın, amcalarımızın kanları asla yerde kalmayacak. Bir tek canlı fertleri kalmayıncaya kadar savaşımız sürecek. Barış yok, kavga var. Ta ki nesilleri yeryüzünden kuruyuncaya dek. Tilho Şeyhi dedikleri adam bana da bir mektup gönderdi. Lakin mektubunu fırlatıp attım. Nasihatlarını bize değil, talebelerine etsin. İlim öğrenmeyi bırakıp kan davasına merak saldı herhalde.
12: Yalvarırım sus baba. Allah-u Teala'nın dostu Fakirullah Hazretlerine dil uzatma. Onları incitmek Hak Teala'ya dokunur.
9: Kime dokunur? Kime? Bir daha söyle bakayım. Babalarımızın, kardeşlerimizin kanları yerde kalırsa bize dokunmaz mı?
13: Sen çıldırmışsın ve haddini aşıyorsun. Şeyh Fakirullah Hazretlerine dil uzatmana razı olamayız. Biz seni değil, Şeyh Hazretlerini dinleyeceğiz. Hadi gel inat etme. Sen de icabet et bu büyük zatın sulh teklifine.
9: Dervişoğlu aşiretinin neslini kurutuncaya kadar davamdan vazgeçmem. Sizler de tıpkı onlar gibi korkaksınız. Çocuklarım, yeğenlerimle bu davayı sonuna kadar sürdüreceğim. Şimdiden söylüyorum, başınız bir gün sıkışınca benden sakın yardım beklemeyin.
13: Hadi gidelim arkadaşlar. Bu adam çıldırmış. Kim ve nefret kalbini karartmış. Aklı selimle düşünecek halde değil.
9: Sakın onlarla gitme. Yoksa seni affetmem. Gerekirse evlatlıktan bile reddederim. Sana söylüyorum, çabuk dön geri. Selahattin! Selahattin!
12: Beni affet baba. Senin gibi düşünemem artık. Tillo'da akan, çağlayan berrak pınarda kalbim yıkandı benim. Yerleştirdiğin kin ve haset kirinden eser kalmadı. Ben artık cana kıyan bir cani değil, İsmail Fakirullah Hazretlerinin hasretiyle yanan biriyim. Benden verim alamazsın baba. hakkını helal et babacığım. O berrak pınarda senin de kalbinin yıkanması için dua edeceğim baba.
9: Selahattin! Selahattin! Dur, nereye gidiyorsun?
8: Molla İbrahim, Allahü Teala tasavvufta, fıkıhta, astronomide ve bütün ilimlerde seni yükseklere kavuştursun. Dergahın kapısına yüz süren, ağlayan, yüreği yanan yorgun misafirimize şu şerbeti ikram et. Serinlesin. İçi huzur dolsun.
12: Peki efendim. Ya Rabbi, şu taşlarına, kerpiçine yüz sürdüğüm dergah şeyhi hürmetine babama hidayet ihsan eyle. Kalbini kin ve hasetten arındır. Hasımlarına zarar vermesinden koru.
14: Buyurun, bu şerbeti için hocam size gönderdi.
12: Allah razı olsun kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

0: Alacağın olsun tilki herif. Şeyhi de oğlumu da yandaşın yaptın. Aşiretimi bana kışkırttın. Kurnaz davranıp beni faka bastıracağını sandın. Güya pişman olmuş. Korktum demiyor da açık açık hileye başvuruyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Ne yaparsan yap Mahmut, pişmanlığın ister sahi ister yalan olsun elimden kurtulamayacaksın. Kinim seni ve bütün sülaleni ortadan kaldıracak güçtedir. Yılan deliğine de girsen seni bulacağım ve kendi ellerimle parçalayacağım. Kim olduğumu dünya alem görecek.
1: Haklısın Zahap. Mahmut eşkıyasına ve avanesine iyi bir ders vermek lazım. Bu işi de bitirmek lazım.
0: Elbette bitirmek lazım. Nihayet bizi anlayan biri çıktı.
1: Ağam güçlüdür, kuvvetlidir. İşini bilir ağam.
0: Öyle bir ders vereceğim ki bunun acısını unutamayacak. Hayvanlarına varıncaya kadar öldüreceğim. Bir grup tümsekliğin arkasına, bir grupsa ağaçların arkasına saklansın. Bir grup da gürültü patırtı yapsın ki dışarı çıksınlar. İhtiyar, kadın, çocuk demeden devireceğiz.
1: Aslan ağam, ancak sizin gibi bir ağa böyle bir plan yapabilir. Böyle iş bitirir.
0: Ne sandın ya? Mahmut gibi ahmak mıyım ben?
1: Haşa ağam. O senin bastığın toprak bile olamaz.
0: Gelsin de şeyhi onları kurtarsın bakalım.
2: Baskına uğradık. Kaçın. Kaçın, saklanın çabuk.
3: Kurun, öldürün hepsini.
2: Yapmayın.
3: İyi nişan alın, sakın ıskalamayın. Bir kişi bile sağ kalmamalı.
4: Ah, yandım anam.
3: Hey, ne oluyor? Nereden geliyor bu taşlar?
2: Yapmayın.
3: Baskına mı uğradık? Kimseyi de göremiyorum.
1: Bilmiyorum ağam. Bunlar hesapta yoktu.
3: Hesapta yoktu ne demek? Adamların tek tek telef oluyor.
5: Ağam. Galiba attığımız taşlar bize geri dönüyor.
3: Saçmalama sersem, öyle şey olur mu?
5: Bilmiyorum ki ağam, bilmem.
3: Sus sümsük herif. Beceriksizim demiyorsun da bahane arıyorsun.
5: Ağam.
3: Kes sesini. Çabuk git, adamları geri çek.
5: Peki ağam, hemen gidiyorum.
1: Gözlerime inanamıyorum. Attıkları bütün taşlar kendilerine geri döndü. Bu yaşıma geldim, ömrümde böyle garip bir şeye şahit olmadım.
6: Sakin ol. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bu kudreti mutlak olan Cenab-ı Hakk'ın Fakirullah Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine bize acıması ve ihsan etmesidir. Bu kerametlerine bütün kalbimizle inandığımız şeyhimizin bir tasarrufudur. Biz ona teslim olduk. Demek ki Allahü Teala'nın bir velisine halis bir kalple tabi olunca Allah olmazları oldurur. Gördüğün gibi taşlar bile atana döndü. Allah'tan başka hakiki kudret sahibi yoktur. O büyük evliyaya talebe olmanın bereketi.
7: Ben de talebesi olmakla şereflenmek istiyorum.
6: O halde yarın sabah namazını mütakiben beraberce Tillo'ya, şeyhin dergahına gidelim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, sabreyle ve razı ol, tevfik et ve rahat bul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam, hoş geldiniz efendim.
1: Evladım, biz Şeyh Hazretlerini görmeye gelmiştik. Buradalar mı? Münasipse görüşmek dileriz.
0: Tabii, buyurun gidelim efendim.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hakiki kahraman rakibinin sırtını yere getiren değil, nefsini yenendir. Nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Bütün kötülüklerin kaynağıdır. Kin, gurur, öfke ve bütün çirkin huylar ondan hasıl olmaktadır. Nefsine muhalefet edene müjdeler olsun. Günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Kardeşim, bize söylemek istediğiniz bir şey mi vardı?
1: Dualarınızı istirham etmeye gelmiştik efendim.
0: Allahü Teala hepimizi razı olduklarından eylesin. Mahmud'a üzülüyoruz.
1: Efendim.
0: Taşları geri çeviren ihlastır. Belaları defeden tövbe istiğfardır. Hakka kavuşturan da tabi olmaktır.
1: Müsaade edin elinizi öpmekle şereflenelim efendim.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Öpülecek eller toprak altında kaldı yavrum.
2: Anlamıyorum, anlayamıyorum. Baskın yapacağımızdan nasıl haberdar olabilirler?
3: Yemin ederim, gözlerimle gördüm. Bize geri dönüyordu.
2: Kes konuşma sersem. Uyduruyorsun hep bunları. Bir daha bu şekilde saçmalarsan dilini koparırım.
3: Ben gidiyorum İskender Ağa. Senin gözlerini kim ve hırs bürümüş? Gözlerinin önünde cereyan eden hakikatleri göremiyorsun. Fakat şunu sakın unutma. Yıllardır yaptığın zulmünün sonu geldi. Şimdi ektiğini biçiyorsun. Daha da biteceksin.
2: Yeter! Sus! Bir kelime daha konuşursan şu hançerle iki gözünü birden oyarım.
3: Eminim bunu da yaparsın ha. Senden her şey beklenir.
2: Defol! Çabuk çık buradan!
3: Gidiyorum. Mahmut Ağa ve oğlu Selahattin gibi Şeyh Fakirullah Hazretlerine gidiyorum.
2: Gidin. Hepiniz ona gidin. Onda ne buluyorsunuz şaşıyorum. Hele o ahmak oğlum babasını terk etti, kaçtı. Yemin ederim onu da hocasını da hepinizi kendi ellerimle boğacağım.
4: Selahattin, hocamızla Molla İbrahim tarlaya doğru gittiler. Hadi biz de gidelim. Hocamızla birlikte çapa yaparız.
1: Gidelim Seyidim. Hocamızın bir hizmetini görmek nasip olur belki.
4: Önemli olan onları görmek. Göreyim de hangi bahaneyle olursa olsun. Her sözü, her davranışı benim için en derin hikmetleri ve en ince manaları ihtiva ediyor.
1: Ben de bu hale gelmek, senin baktığın gibi bakmak isterim. Bana anlat. Her yönüyle ve tam hakkıyla tanımak istiyorum.
4: Saf ve güzel bir niyet. Fakat bu mümkün değil. Allahu Teala'nın evliyası bizim gibi yer, içer, uyur da bize hiç benzemez. Onlar Allah'tan bir an bile gafil olmazlar. Biz ancak onların müsaade ettiği kadar onları tanıyabiliriz. Onlar bizim tahammül edeceğimiz kadar kendilerini tanıtırlar. Yoksa hakiki heybet ve makamlarından muhatap olsalar aklımızı kaçırır, divane oluruz. Onun içindir ki çok merhamet ederek her insanın seviyesine göre davranırlar.
1: Ben de çok iyi tanıdığımı sanıyordum.
4: Tanımak bir nasip işi. Yıllarca hizmetinde bulundum. Sohbetlerini dinleyip çok kerametlerine şahit oldum. Fakat anladım ki onları anlamaya çalışmak değil, onlara tabi olmak lazımdır.
1: Allah razı olsun. Çok istifade ettim. Seyyidim, bir şey daha sormak istiyorum. Kuyu hadisesi diye halk arasında hocamıza atfedilen bir söylenti var. Nedir bu kuyu hadisesi?
4: Onu sonra anlatırım. Bak, tarlaya girmişiz bile.
1: Büyüklerden bahsedilince zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz.
0: Maşallah, maşallah. Seyit Hamza, Selahattin kardeşlerim.
4: Affedersiniz efendim, o kadar sohbete dalmışız ki.
0: Gelmek için işin bitmesini beklemişsiniz.
1: Estağfurullah,
4: estağfurullah.
0: Biz de mola verecektik. Gelmenizden hoşnut olduk evladım. İbrahim, bize kuyudan su çek. Biz de şu ağacın gölgesinde oturalım.
5: Buyurun hocam.
0: Allahü Teala razı olsun evladım.
5: Amin. Afiyet olsun efendim.
0: Bismillah. elhamdülillah. Dinimizde en mühim şey sünnet-i seniyeye riayet etmektir. Bir bardak su içmekte 6 tane sünnet vardır. 1- Oturarak içmek. 2- Sağ

0: kantine de birer tas su ver. Bu su pek serin ve pek lezzetlidir.
1: Peki efendim. Buyurun. Sağ ol kardeşim.
0: Bu kuyunun bende çok güzel bir hatırası var. Ve kalbimde hususi bir yeri vardır. Bundan senelerce evvel Allahü Teala'nın aşkıyla kendimden geçmiş bir haldeyken duvarı mermer taşlarla örülmüş bu kuyuya düştüm. 15 metre kadar derin olduğu halde kendimi bir karış yerden düşmüş kadar hissettim. Düştüğüm an kuyudan ilahi bir nur yükseldi. Öyle ki verdiği aydınlığı birçok nurlar veremezdi. Allahü Teala burada bana pek çok lütuf ve ihsanda bulundu. Okyanusların dibinde ve semavatta bulunan her şey gözlerimin önüne getirilerek gösterildi. O kadar büyük nimetler ihsan olundu ki.
1: Bir keramet daha. Biraz önce Seyyid Hamza'ya sormuştum.
0: Etrafımda kurulan manevi mecliste Hızır ve İlyas, Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bana çok ikramda bulundular. Veysel Karani Hazretleri de mecliste hazırdı. Halid bin Velid elinde demir bir asa ile teşrif buyurdu. Oradakilerin hepsi de bana ihsan edilen nimetlere hayran oldular. Etrafıma saf saf dizilip ellerinde ilahi şerbetle dolu kadehler tutuyorlardı. Bense onların ortasında ve bakışları altında olduğum halde Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olup tefekkür ediyordum. Hepsi de ellerindeki şerbeti içmemi bekliyorlardı. Layık olmadığımız halde bana muhabbet şerbetini içirdiler ve gavz tacını giydirdiler. Bu nimetleri bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. O nimet ve ihsanları çok bol olandır. Bunlar güzel. Lakin son nefes. Nice evliya, nice alimler son nefes korkusuyla yanmışlar, ah etmişler. Mühim olan elbette son nefestir. Gerisi hiçtir.

0: duruyor korkaklar?
1: Ağıra mı giriyorsun? Tekme atıp kapı kırarak eve girilir mi hiç? Sen hakikaten çıldırmışsın.
0: Benden habersiz niçin toplandınız? Yoksa siz de arkamdan kuyu mu kazıyorsunuz ha?
2: Artık seninle hiçbir işimiz yok. Biz komşularımızla kavga etmekten vazgeçtik. Bir daha da kan davası gütmeyeceğimize Allah'ın adı üzerine yemin edip daha sonra tövbe istiğfar ettim.
0: Ben değil, sizler çıldırmışsınız. Bir dervişin sözlerine kanıp koskoca, anlı şanlı bir aşireti yıkıyorsunuz. Evet, evet, yanılmıyorum. Siz hepiniz çıldırmışsınız. Ben gidiyorum. Ama sakın bana bir gün işiniz düşmesin. Hiç acımam ona göre. Yeter artık. Bana çok zarar verdin Mahmut. Ben sana yapacağımı bilirim. Seni perişan edeceğim. Sararmış bütün ekili buğdaylarını yakacağım. Varını yoğunu ateşe vereceğim. Ortalıkta kimsecikler yok. Buğdayları ateşe vermenin tam zamanı. Kupkuru buğdaylar nasıl da çıtır çıtır yanar. Geç de olsa benim büyüklüğümü öğreneceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Bu da ne? Bir köpek sesi geliyor. Boş ver, ben işime bakayım. Köpek bana doğru geliyor. Bana saldırırsa onu bu hançerle öldüreceğim. Sanki kudurmuş gibi. Hoş, hoş, hoş. Kudurmuş bu hayvan. Azgınca üzerime doğru geliyor. Hoş, hoş. Allah, Allah.

Rubbish'ın sesi. Sesi çok yakından geliyor. Bir hayvan yakalamış olmalı. Aman Allah'ım. Bir adamı yere yatırmış. Durmadan ısırıyor. Hemen engel olmalıyım. İnşallah geç kalmamışımdır. Bırak onu. O bir insan. Kudurdun mu? Bırak dedim sana, bırak. Hayır, bıraktım. O da ne? Adamın her tarafı kanlar içinde. Bu hayvan hiç böyle şey yapmazdı. Onu ben büyüttüm. Şimdiye kadar hiçbir insana saldırırken görmedim. Allah Allah. Aman Allah'ım. Adam can çekişiyor. Her tarafı yara bere içinde. Ne yapayım şimdi? Hareketsizleşti. Nabzına bir bakayım. Aman Allah'ım. Ölmüş.

0: Abdullah İbrahim, Selahattin, gelin şöyle yanıma oturun.
1: Tabii efendim. Peki efendim.
0: Selahattin, evladım üzülme. Baban artık kimseye zarar veremeyecek. Dünya hep böyle ibretli hadiselere şahit olmuştu. Bir tarafta hayır işleyenler, beri tarafta şerde yarışanlar. Dün olmuştu, bugün de var, yarın da olacak. Kim karlı, kim zararlı öldükten sonra anlaşılacaktır. Hayırlı insan hayra vesile olur. Bir insanın hayırlı biri mi, şerli biri mi olduğu icraatından belli olur. Peygamber Efendimiz, etini yediğiniz hayvanlar insanların kabirde çektikleri sıkıntıları bilselerdi, üzerlerinde sizin yiyeceğiniz bir lokma et kalmazdı, bir deri bir kemik kalırlardı buyurmuşlardır. İnsanlar ne zaman Allahü Teala Gafurur Rahim'dir, affeder derler, emirlerini yapmazlarsa o zaman felakette oldukları anlaşılır. Bunlar Allahü Teala'nın azap ayetlerini hiç düşünmezler. Öldükten sonra kabirde tarifi imkansız azaplar, sıkıntılar olacaktır. Kabirdeki bu sıkıntıları insanlar dünyadan kendileri götürür. Geçici olan ömürü, şan, şöhret, hükmetmek, baş olmak, insanları ezmek için kullanarak ebedi sonu olmayan hayatı berbat edene ağlamaktan, üzülmekten başka ne gelir elimizden? Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olmaz kimse.
2: Aralarında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin de bulunduğu binlerce talebe yetiştiren İsmail Fakirullah Hazretleri miladi 1734 senesinde Tillo'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çağrı Market'te 23-27 Eylül'de geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Arzum El Blender 1699.95, çekirdeksiz üzüm 39.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Allah Teala'nın her zaman ve her yerde bizimle beraber olduğu hakikati bir taraftan insanı ürpertirken diğer taraftan da rahatlatır ve huzura kavuşturur. Allah'tan duyulan korkuyu müşahhas hale getirdiği için insan ürpertir, buna karşılık Allah Teala'ya yakınlığın hazını tattırdığı için de ona huzur ve ferahlık verir. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede kullarıyla daima beraber olduğunu şöyle ifade buyuruyor. Estaûzu billah. Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya girip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. İleride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti devrinde Hazreti Muaz'ı Kilaboğulları aşiretine göndermişti. Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatları fakirlere ve muhtaçlara dağıtacaktı. Muaz radıyallahu anh, üzerine aldığı vazifeyi en güzel ve itinalı bir şekilde yapıyor, gönüller fethederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde dünya malı olarak sadece omuzuna attığı atkısı kalıyordu. Bu atkı zaten giderken de var olan bir atkıydı. Onu boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı sordu. Böyle bir vazife üstlenenler belli bir ücret alırlar. Evlerine de hediye getirirler. Senin hediyelerin nerede? Muaz radıyallahu anh cevap verdi. Benimle birlikte hiç yanımdan ayrılmayan bir murakip vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu. Hanımı kızdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle. Ömer geldi, seninle birlikte murakip mi gönderiyor? Her yaptığını takip mi ettiriyor? Dedi. Söz Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer Hazreti Muaz'ı çağırıp sitemle sordu. Ben senin ardından böyle bir murakip göndermediğim halde duyduklarım nedir ya Muaz? Benim sana itimadım yok mu zannediyorsun? Hazreti Muaz'ın cevabı pek manidardı. Ey müminlerin emiri! Hanıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim. Hem murakip dediğim sizin murakibiniz değil, Allah'ın murakabesiydi. Bu sebeple yaptığım hizmetin ecrini zayi etmemek için caiz bile olsa nefsime ait

hiçbir şey alamam. Hazreti Ömer onun bu sözlerle neyi kastettiğini anlamıştı. Zira Muaz radıyallahu anh nefsine ve dünyaya ait her şeyden müstağniydi. Halife onu taltif ederek kendinden bir miktar hediye verdi ve "git bununla ailenin gönlünü al"

Muhterem dinleyiciler, ihsan ve murakabe halini veciz bir şekilde anlatan güzel bir misal de şudur. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahisle, ilmini nerede kullandın sorulacak, malını mülkünü nerede harcadın sorulacak, ömrünü nasıl geçirdin sorulacak, ibadetlerin ne durumda sorulacak, harama helale dikkat ettin mi sorulacak, bunlar sorulacak, şunlar da sorulacak diye uzun uzadıya birçok husus saydı. Bu kadar teferruata rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimini unuttun. Allah Teala kısaca soracak ki, ey kulum, ben senin neydim, sen kimin neydin? Bu hadiselerden alınacak hisse, üzerimizde devamlı ilahi bir gözcü bulunduğunun, nazar-ı ilahinin müşahadesi altında olduğumuzun şuuruyla yaşamak, yani ihsan duygusu ve murakabe halinde olmaktır. Yoksa bütün işi sırf bir hizmet müessesesinde çalışmak olan kimselerin yaptıklarının mukabili olarak rızıklarını temin için ücret almaları tabidir. Hazreti Muaz'ın hali ise üstün bir fazilet ve isardır. Diğer taraftan hizmet müesseselerinde çalışanların da aldıkları ücret karşılığı olan mesailerinin dışında da hizmetlerini fi sebilillah devam ettirerek bu isar ve fazileti göstermeleri mümkündür.

Muhterem dinleyiciler, her an zikrullah ve murakabe şuuru içinde bulunmanın lüzumunu ifade eden şu hadis-i şerif câlib-i dikkattir. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır. Bunun için seher vakitlerinin o feyizli ve ruhani demlerini günümüzün her anına yaygınlaştırmalıyız. Seherin o müstesna anları günümüzün küçük bir modeli olma niteliği taşımalıdır. Seherini ve gününü işte böyle düzenleyen bir kul, Cenab-ı Hakk'ın bizzat razı ve hoşnut olduğu bir hal içindedir. Bu, merdiye makamıdır. Bu makamda, güneş ışığının güçlü şualarının bir merceğin altındaki çerçöpü yakması gibi, kalpte kötü huylar yok olmuş, cemali sıfatlar tecelli ederek güzel huylar ve ahlaki meziyetler inkişaf etmiştir. Öyle ki, Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, sevgi, cömertlik, sabır, affedicilik, nezaket, incelik ve hassasiyet onda bir lezzet halindedir. Nefsini en güzel bir şekilde muhasebe ve murakabe eder. Her nefeste yaratılış keyfiyetini gözeterek, nefsani hilelere karşı gaflete düşmekten sakınır. Zira kalbinde kendisine ruhani hallerini lütfeden Rabbi ile beraberlik başlamıştır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Şunu iyi bilin ki Allah, insanla kalbi arasına girer. Bu ayetin şumulüne giren kul, dostluğun safasına, imanın gerçek lezzetine nail olur. Rabbi, onu vasıtasız ilme varis kılar. Kainat sahifelerini okumaya başlar. Hikmet, sır ve beyana nail olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah'tan korkun, takva üzere olun. Bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. Yusuf aleyhisselamı, güzellik, şöhret ve servet sahibi bir kadının, gelsene bana diyerek davet ettiği çirkin tuzak ve fitneden kurtaran, kalbinin daimi murakabe hali ve gönlündeki ihsan duygusu olmuştur. Yani o, çok büyük bir vartayı murakabe ve ihsan haliyle atlatabilmiştir. Onun için ihsan duygusu, kalpte sabitleşmeli, yani amellere yansımalı ki, vuslata bir mecra olsun. Yoksa murakabe halini veya ihsan duygusunu dille ifade, gönle bir şey kazandırmaz. Bunun için muhabbetin eşyadan ve fanilerden baki olana, yani Rabbe dönmesi zaruridir. Muhabbet Allah'a ram olunca, kulda zühd hali tecelli eder. Zühd hali tecelli edince de, nefse ait olarak mal gözden düşer, ancak Allah'a ait olarak,

yani infak da değer kazanır, mecrasına yerleşmiş olur. Çünkü gönül artık hakkı olan muhabbeti ameli salih kevseriyle besler. Artık sevdiğinin sevdiği ameller ruhuna haz verir. Nasıl ki Sakarya Nehri'nin Karadeniz sularına karıştıktan sonra artık kendine ait bir akışı ve rengi kalmaz, artık ona Karadeniz'in ahengi ve rengi hakim olur, ihsan da aynen böyledir. Dolayısıyla ihsan, bu hale, yani hakta fani olabilmek ve hakkın cemali tecellilerine mazhar olabilmek demektir. O halde diyebiliriz ki ihsan, imanın özü ve cevheridir. Bütün ibadet ve davranış güzelliklerinde arzu edilen huşu, ihlas ve takva gibi irfan meyveleri ancak ihsanla mümkündür. Zira hakkı görüyormuşçasına yapılan her ameli salih, ihlas dallarını filizlendirir, takva çiçekleri açar ve huşu meyvesini verir. Kullardan kimsenin görmediği yerlerde istikamet üzere olmak, beşer nazarlarından uzak mahallerde günahlardan sakınmak, ancak o beni görüyor, şuuru içerisinde olmakla mümkündür. Onun için tasavvuf, baştan sona bütün usul ve erkanında gönlü bu hale kavuşturma gayesini hedefler. Hak dostları, bir ömür hep bu halin tahsilinde talebi olmuşlardır.

0: Semerkant Radyo.
1: Annesi Veysel Karani Hazretlerine sordu. Oğlum, bütün bir gece sabaha kadar nasıl ibadet halinde olabiliyorsun? Buna nasıl dayanabiliyorsun? Cevap verdi. Ey güzel annem! İbadetimi özene bezene yapıyorum. Kalbim huşuyla öyle genişliyor ki, yorulmak nedir bilmediğim gibi, yeryüzü ve her türlü bedeni hislerle alakam kesiliyor. Bir de bakıyorum, sabah oluvermiş. Nedir bu huşu hali ey üveys? Huşu odur ki, bir bedene mızrak saplansa, canın haberi olmayışıdır. Nitekim İslam tarihinde meşhurdur. Bir muharebede Hazreti Ali'nin ayağına mızrak saplanmıştı. Izdırabından dolayı çıkaramadılar. Nihayet Hazreti Ali radıyallahu anh, ben namaza durayım da öyle çıkarın dedi. Dediği gibi yaptılar. Hiçbir zorluk çekilmeden mızrak kolayca çıkarıldı. Hazreti Ali selam verip sordu. Ne yaptınız? Mızrağı çıkardık dediler. Zira Hazreti Ali radıyallahu anh'in vücudu namazın huşu ve manevi hazıyla adeta erimiş, dünyadan tecerrüt etmişti. Hazreti Ali'nin bu hali ihsan ve murakabenin canlı bir misalidir. Hasılı, ibadetlerden böylesi zevk almak, onlardan yorulmamak ancak ihsan duygusuyla mümkündür. Gönlünde ihsan duygusu olmayan kimse namaz kılsa yorulur. Namaz ona ağır gelir. Zenginse zekat ve sadaka vermekten çekinir. Çünkü ilahi murakabeden uzak olduğu için imanın lezzetini alamamıştır. Bu itibarla denilebilir ki dosdoğru kılınacak namaz, gönülle verilecek zekat ve infak, muhabbetle tutulacak oruç, aşkla yapılacak hac, kalbi havf ve reca halinde tutacak kalbi selim olma vasfı, güzel ahlak vesaire bütün güzellikler hep ihsan halinin semeresidir. İhsan ve murakabe halinde olabilmek, Cenab-ı Hakk'ı çok çok zikretmekle mümkündür. Zira zikir, aklın ve gönlün Hak'la irtibatını sağlar ve irfanı kuvvetlendirir. Onun için Cenab-ı Hak, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a irşat vazifesiyle gönderirken şöyle buyurmuştur. Sen ve kardeşin ayetlerimle Firavun'a gidin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikirle ilgili ilahi emir vardır. Ancak sadece bu ayet bile onun ehemmiyetini idrak için kafidir. Zikir ki kalbin yegane cilası ve itminan vasıtasıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zikirle mutmain bir kalp, ilahi nazarların tecelli mekanıdır. Çünkü o, artık ibadetlerin faziletine mâkes bir kalbi selim vasfında olup, şu ayet-i kerimenin sırrına nail olmuştur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz bir kalple gelenler müstesna. Muhterem dinleyiciler, insan nefs engelini aşar ve tefekkür-i mevt neticesinde

ruhunda meknuz olan melekiyet istikametinde merhaleler kat ederse, ölüm, hayal ötesi muazzam ve müteal olan Rabb-i Vuslat'ın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece, ekseriyetle insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, onda bir sevgiliye kavuşma heyecanına dönüşür. Böyle ölümler, tasavvuf yolunun büyüklerinden Mevlana Celaleddin Rumi'nin tabiriyle Şeb-i Aruz, yani düğün gecesidir. Bu öyle bir yoldur ki, beşer için en dehşet verici vaka olan ölümü güzelleştirir. Ölümü güzelleştirmek için nefs engelini aşıp tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza gibi kalbi hallerle kemale ermek zaruridir.

Rivayete göre İsa aleyhisselam, teninde alaçalar bulunan ve iki şakada çökmüş bir şahsa rastladı. O şahıs, üzerindeki hastalıklardan adeta habersiz bir halde kendi kendine, ''Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki, insanların pek çoğunu müptela kıldığın dertten beni halas eyledin.'' diyordu. İsa aleyhisselam, muhatabının idrak ve kemalini yoklamak maksadıyla ona, ''Ey kişi, Allah'ın seni halas ettiği hangi dert var ki?'' dedi. Hasta şöyle cevap verdi. ''Ey ruhullah, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben, Cenab-ı Hak'la beraber olmanın zevk, lezzet ve fuzuyatı içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklardan haberim bile yok.'' Muhterem dinleyicilerimiz, bu hakikat, hikmet ve hisseleri hülasa edecek olursak, dinin fetva yönü bir binanın temel direkleri, takva yönü ise o direkler etrafındaki tamamlayıcı kısımlarla güzellik ve zerafet unsurlarıdır. Bir taraftan bu iki özelliği birleştiren tasavvuf, bir taraftan da güzel amel ve ahlak mükemmelliğine ilave olarak insanı, hayatı ve kainatı açıklamakta, mesuliyetlerin daha geniş bir hikmetle idrak ve ifasını sağlamaktadır. Bu itibarla tasavvuf, muhabbetullah ve marifetullah bahsinde kullara, gönüllerinden miraca doğru açılmış manevi bir pencere mahiyetindedir. Tasavvuf, yeri geldikçe de temas ettiğimiz üzere, İslam'ı ihlas, takva, zühd, ihsan, murakabe, samimiyet, teslimiyet ve muhabbet ölçüleriyle yaşayabilmekten ibarettir. Onun en mühim meselesi de bu gerçekleri anlatmaktan ziyade, onları hayatımıza imkan ve istidadımız nispetinde yansıtabilmektir. Evvelce salih alimler, yaptıkları her vaaz-ı nasihat ve anlattıkları her ilahi güzellik ve ahlak-ı hamideden sonra söylemek kolay, dinlemek kolay. Fakat muktezasınca amel etmek çok zor. Allah, hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan içtinab etmeyi nasip eylesin derler ve gönüllerin kemale ulaşması yolunda telkinlerde bulunurlardı. Onun için tasavvufun temel gayesi, irfan zemzemi, takva kevseri ve aşk-ı muhabbet, âb-ı hayatıyla gönül goncalarını yeşertebilmek ve bir gaflet çölü olan şu dünyada hüsrana düşmeden kulları vasılı ilallah eylemektir. Bu gerçeği anlayan ve yaşayanlar, tasavvufu anlamış ve yaşamış olurlar. Tasavvuf büyüklerinin buyurduğu gibi, tasavvuf bir haldir ki ancak tadan bilir. Diğer bir ifadeyle tasavvuf, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık nebevi hayatından hisse alabilmektir. Hakiki bir mutasavvuf da ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi ibadet, muamelat ve ahlak mükemmeliyle bizzat yaşayan kimsedir. Yine tasavvuf, o yüce hayatı özetleyen Cibril hadisini hayatımıza aksettirmektir. Yine tasavvuf,

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bütün ümmete yüce bir ferman olan emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin muhtevasına girebilmektir. Ki bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarını artmıştır. Câlib-i dikkattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 senelik nebevi hayatında nice çetin muharebelere iştirak etti, saçı ağarmadı. Günlerce aç kaldı, saçı ağarmadı. Hazreti Hatice, Hazreti Hamza gibi nice sevdiklerini ve hamilerini yitirdi, saçı ağarmadı. Hatta 7 evladının 6'sı, bir kısım torunları ve hanımları sağlığındayken vefat etti, yine saçı ağarmadı. Ta ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti indi, bir anda mübarek saçlarında ve sakallarında aklar görünmeye başladı. Zira vuslat yolu çok uzun ve dar bir koridordur. İçi imtihan ve iptilalarla doludur. Bir peygamber için bile onun saçlarını ağartacak derecede mesuliyetler vardır. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her anını ihsan halinde yaşamış ve o vuslat yolunda kat ettiği her merhaleden sonra daima bir evvelki haline tevbe ve istiğfar edemiştir. Ayrıca her an şahit olduğu sonsuz ilahi tecelliler ve azamet karşısında kulluktaki acziyetini şöylece dile getirmiştir. Ya Rabbi, biz seni sana layık bir marifetle tanıyamadık. Bu yüce hakikat ışığında İhsan ve murakabe bahsinde bize düşen, Allah'ın bizim üzerimizdeki müşahadesini idrak ettikten sonra, hallerimizi ihsan halinin yegane abidesi olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek halleriyle kıyaslayarak istikametlendirmektir. Onun sabrı nasıldı, bizim sabrımız nasıl? Onun cömertliği nasıldı, bizimki nasıl? Onun vefası nasıldı? Bizim vefamız nasıl? Onun namazı, orucu, haccı, zekatı, kelime-i şehadeti nasıldı? Bizimkiler nasıl? Onun yiyip içmesi nasıldı? Bizimki nasıl? Onun hak yolunda hizmet ve azmi, adalet ve insafı nasıldı? Bizimki nasıl? Hasılı, bütün bir hayatımızı kuşatan ahlak ve davranışlarımızı böylece değerlendirmeli, muhasebe etmeliyiz. Çünkü yegane fiili kıstas, üsve-i hasene, yani kıyamete kadar beşeriyete en güzel örnek odur. O ki, iki cihanda şahidimiz ve şefaatçimiz.

İhsan ve murakabe duygusuna nail olmak için gönlümüzde onun zeminini nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle hazırlamamız ve iç alemini temizleyen felaha erdi, kurtuldu ayetinin muktevasına girmemiz zaruridir. Bunun için belli başlı dikkat edilecek hususların en mühimleri şunlardır. Helal gıdada titizlik göstermek. Kul hakkı ve mahlukat hakkına riayet etmek. Seher vakitlerini ihya etmek. Huşu, tazimle emrillah, yani Allah'ın emir ve nehilerini vecd halinde ifa etmek. İçtimai hizmetlere koşmak, infakta bulunmak, malı Allah için ve gönül hazıyla verebilmek. Salihlerle beraber olmak, Kur'an'la duygulanmak ve Kur'an'a hizmet etmek. Zikri kalp mahfazasına yerleştirmek. Ahlak-ı zemime, yani kötü ahlaktan kaçınmak, bencillik, iddia, gıybet, hasislik, israf, yalan, haset, ihtiras, riya, ucub, hubb-i riyaset ve kovuculuktan kaçınmak. Tefekkür-i mevt, yani ölümü düşünüp son nefese kadar bütün nefesleri uyanık olarak teneffüs etmenin gayreti içinde olabilmek. Cenab-ı Hak cümlemize iman ve irfanımızı, bunların meyvesi olan bütün amellerimizi ve ömrümüzü kuşatan her türlü kulluk tezahürlerimizi, ihsan duygusu ve ilahi murakabe ikliminde ifa edebilmeyi bahşeylesin. Amin.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları, sahabeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir ömür yaşadılar. O anları çok kıymetliydi ve o kıymetli anın bereketi günümüze kadar ulaştı. Nasıl olmasın ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir saniye bile, bir an bile bir ortamda bulunmak nelere değer, neler feda edilir değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir an göz göze gelebilmek ne büyük fedakarlıklar gerektirir. Günümüzde sadece bu anı yaşamak için belki bütün malını, servetini, her şeyini vermek isteyen müminler, peygamber aşıkları vardır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli nazarında bulundular. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara nazar etti, onlara baktı. Onlar Resulullah aleyhisselam Efendimiz'i gördü ve bu bir an değil, bir saat değil, günler, aylar ve yıllar süren, bir ömür süren bir bereketti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz'i düşünelim. Ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşadı. Onun peygamberlikten önce de en sadık arkadaşıydı. Peygamber olduğunda da ve vefat anına kadar da her an yanındaydı, en sıddık, sadık olan arkadaşıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da onun halifesiydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında nice büyük nimetler, nice büyük faziletler aldığını bir düşünelim. Resulullah aleyhisselamla geçirilen bir anın, bir saniyenin bile kıymeti hesap edilemeyecek kadar çokken onunla bir ömür yaşamak ne büyük saadet, ne büyük nimettir. İşte biz sahabe-i kiram efendilerimizden Hazreti Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ın, yani diğer adıyla da Süheyb-i Rumi radıyallahu anh efendimizin hayatını anlatıyorduk. Programımıza buradan devam ediyoruz. Hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşabilmek için bütün malını, her şeyini vermek zorunda kalan o yüce sahabeden bahsediyoruz. Rum topraklarından gelen, yani o gün Rumların Bizans'ın egemenliği altında olan Rum topraklarından gelip Müslüman olan, Mekke'de yaşayan, Peygamber aleyhisselamın hicretiyle beraber de hicret eden o kutlu sahabe. Kendisinin bütün malını müşriklere dağıtması, vermesi sebebiyle hakkında ayet inmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifiyle onun bu kimsenin görmediği yardımını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla

haberdar olmuş ve onu methu sena etmiştir. Düşünün, Hazreti Süheyb radıyallahu anh bütün malını vererek Mekke'den çıkıyor, Medine'ye ulaşıyor ve onun bu fedakarlığını kendisinden başka kimse bilmiyor. Ama Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeyle karşılıyor ve ona alışveriş karlı oldu, ey Ebu Yahya alışveriş karlı oldu diye tekraren onun yaptığı bu fedakarlığın, bu manevi ticaretin ne büyük bir kar olduğunu kendisine haber veriyor. Düşünün siz, Medine-i Münevvere'ye ulaşmışsınız, Allah Resulü aleyhisselam'a ulaşmışsınız, Peygamber aleyhisselam'a ulaşmanın huzuru, keyfi, mutluluğu bir yana, bir de Peygamber aleyhisselam sizi methu sena etmiş, size övmüş ve hem de hakkınızda da ayet-i celile inmiş. Bunlar gerçekten çok büyük faziletler, çok büyük nimetler, çok büyük devletler. Evet, onlar bu nimetlere yapmış olduğu fedakarlıklar vesilesiyle kavuştular. Hazreti Hüseyin-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz hicret edebilmek için, dinimizin emrini yerine getirebilmek için karşısına engel olarak gösterilen bütün malını ve mülkünü bağışlayarak, müşriklere vererek bir fedakarlıkta bulunduysa ve bunun karşılığında büyük nimetlere ve müjdelere kavuştuysa, şunu çok iyi bilmeliyiz ki bugün her kim de malını Allah yolunda harcarsa, feda ederse, İslam için, din için, hak için maddiyatı önemsemez, ikramda bulunur, ihsanda bulunursa, o kişiler de Hazreti Süheyb-i Rumi gibi radıyallahu an nimetlere, faziletlere kavuşacaklardır. İşte bu anlatılanlar bizim nelere ulaşacağımızın da bir anlamda habercisidir. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an Efendimizin hayatının biraz detaylarına bakıyorduk. O Rum topraklarından doğdu, geldi Mekke-i Mükerreme'ye. O önce köle olarak orada satıldı. Sonra Peygamber aleyhisselamın peygamberliğini duyduğunda da Müslüman oldu. Tabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu an Efendimiz Mekke-i Mükerreme'deki yaşadığı hayatı da biraz görmek istiyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu an Mekke-i Mükerreme'de de ezilenler, kovulanlar, hırpalanan zayıf kişiler tarafındaydı. Çünkü Mekkeli müşrikler özellikle dışarıdan gelen, sahibi olmayan, kabilesi kavmi olmayan, malı mülkü olmayan insanlara eziyet etmekten çok hoşlanırlardı. Çünkü onların hiçbir savunucusu olmadığından onlara çok rahatlıkla eziyet ederlerdi. Kureyş müşrikleri de Hazreti Süheyb radıyallahu anh, Hazreti Habbab gibi arkadaşları olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kınıyorlardı ve alay ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama şöyle diyorlardı: bunlar mıdır Allah içinizden layık gördüğü şerefli kimseler? Yani Peygamber aleyhisselama, senin nasıl arkadaşların var? Birisi Süheyb, birisi Habbab radıyallahu anhuma. Onlar tabi fakir ve gariban oldukları için Peygamber Efendimiz aleyhisselama, arkadaşlarına bak, Allah-u Teala şeref olarak sizi mi seçti diye alay ediyorlardı. Onların içinde bulunduğu durumla eğleniyorlar, alay ediyorlar ve bununla da yetinmeyip yoksulluklarından dolayı onları hicvediyorlardı. Çok ağır sözlerle hakaret ediyorlardı. Çünkü onların gözünde önemli olan nimet, önemli olan devlet sadece dünya idi, dünyalıktı ve soy sop olarak da şerefli kabilelere ait olmaktı. Onun dışında insanlık gibi bir değer onların hayatında yoktu. Ve fakir oldukları için yoksulluklarından dolayı onlarla alay ederlerdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e, biz senin bize hususi bir sohbet ortamı oluşturmanı istiyoruz. Bize özel bir oturum yap. Bu kölelerle, bu fakirlerle beraber görünmekten utanıyoruz. Ne zaman biz senin yanına gelsek, o fakirleri, köleleri yanında görüyoruz. Biz senin yanına geldiğimiz zaman onları yanından gönder. Biz gidince istersen yine onlarla beraber ol, dediler. İçinde bulundukları ahlaki değerleri ne kadar yitirdiklerinin ve ne kadar sefil bir halde olduklarının

göstergesiydi bu. Peygamber Efendimizin yanına geldiklerinde o fakirleri onun yanında görmek istemiyorlar. Ve onları yanından gönder, biz o zaman senin yanına geliriz diyorlardı. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu sözlerle yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'dan şu vahyi getirdi. Es'adü billah ve la tetrudillezine yed'une rabbehum bilgadati vel aşiy. Sakın ola o Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma. Yani o fakir, gariban, köle olan o müminleri, o sahabeleri sakın yanından ayırma. Onlar ki sabah akşam Rablerine dua ediyorlar. Yuridune veçhe, onun rızasını kastediyorlar. Onların bütün maksadı Allahü Teala'nın rızası. Ma aleyke min hesabihim min şey, onların, o müşriklerin, o zenginlerin hesabından sana bir şey sorulacak değildir. Yani onlar mümin olmadı diye Peygamber Efendimiz'e niye bunlara İslam'a sokamadın diye bir şey söylenmeyecektir. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, senin de onlara herhangi bir hesabın sorulmayacaktır. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, eğer böyle yaparsan şayet onları yanından kovacak olursan zulmedenlerden olursun diye Cenab-ı Allah En'am suresi 52. ayeti celileyi indiriyor. Yani aslında müşriklerin yapmış oldukları bu hadsiz teklife karşı, biz senin yanına gelince şu kölelerle beraber olmak istemiyoruz, onları yanından kov sözüne karşı, daha Resulullah aleyhisselam cevap vermeden ayeti celile indi. Onların hakkında Cenab-ı Allah cevap verdi. Ve Kehf suresi 28. ayet. Es-sa'idu billah. Vasbir nefseke, nefsini sabırla tut. Me'allezine yed'une rabbehum, Rablerine dua eden kullarla beraber. Yani Rablerine dua edenlerle beraber ol sen. Onlar fakir de olsalar, köle de olsalar, garip de olsalar, zengin değillerse de, halk nezdinde itibarlı değillerse de, sen onlarla beraber ol ve bu birlikteliğe sabırla devam et. Ve onlar ki yed'ûne rabbahum bil gadati vel aşî, sabah akşam Rablerine dua ediyorlar onlar. Yuridûne veçhe, o Allahü Teala'nın rızasını irade ediyorlar. Ve la ta'du aynake anhum, sakın gözünü onlardan ayırma. Yani hani bir kendi dilimizde de konuştuğumuz bir tabir vardır ya, gözün üstünde olsun. Ayet-i Celle'de Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e gözün o müminlerin üzerinde olsun. O fakir de olsalar, garip de olsalar, köle de olsalar, yanında olması istenmeyen, halk tarafından hoş görülmeyen o kimselerin üzerinde olsun senin gözün ve sen de onlarla beraber ol, bu birlikteliğe de sabırla devam et. Turidu zinetel hayati dünya, sakın ola dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onların üzerinden ayırma. Ve la tuti' men aghfalna kalbahu an zikrina, kalbini zikrimizden gafil saydığımız o kişilere sakın itaat etme. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, hevasına tabi olan, bütün işi gücü heva ve hevesinin peşinde koşmak olan. وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا, bütün işi aşırılık ve azgınlık olan, heva ve hevesine uyan, kalbini zikrimizden gafil kıldığımız kişilere sakın itaat etme. Sakın onlara boyun eğme diye Cenab-ı Allah aslında bize çok büyük bir ders veriyor. Cenab-ı Allah kainata bir ders veriyor. Evet, bugün de öyle değil mi? Zengin olanların, makam sahibi olanların, itibar sahibi olanların kıymetli görüldüğü, fakirlerin, gariplerin, kimsesizlerin ihmal edildiği bir zamanda değil miyiz? Ama neye değer verilecek? Bir kişi neye göre değerli? Bunun ölçüsü İslam'dır.
dindir.

Kim Allah-u Teala'ya iman ediyor, ona ibadet ediyor, ona gönül veriyor, sabah akşam ona dua ediyor, gayesi, maksadı Allah-u Teala'nın rızası ise, işte kıymetli olan, değerli olan budur. İşte Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz fakirdi, bir köleydi ve Mekke'nin zenginleri, müşrikler onu Peygamber Efendimiz'i yanından göndersin diye istiyorlardı. Kov o Süheyb-i Rumi'yi yanından. Biz o senin yanındayken yanına gelemeyiz. O fakirlerle, gariplerle bir arada olamayız. Bize ayrı bir meclis aç. Bize ayrı bir sohbet ortamı oluştur. Sözlerine karşılık inen ayet-i celileler işte bunlar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh yanında Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh ve Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh olduğu halde Kureyş müşriklerinin yanından geçiyordu. Müşrikler, bunlar Muhammed'in arkadaşları aleyhisselam diyerek alay etmeye başladılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh, biz Allah-u Teala'nın peygamberinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik ve siz onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, siz onu yalanladınız. Müslüman olan zelil olmaz, hakir olmaz. Müşrik olansa aziz olmaz, şerefli olmaz dedi. Tabi o günün şartlarında bir zayıfın, bir fakirin, bir kölenin o günün zenginlerine ve şımarıklarına böyle bir cümle söyleyebilmesi çok büyük bir cesaretti. Hazreti Süheyb radıyallahu anh onların o alaylı tabirlerini kendi yüzlerine bir hakikatin nasıl olduğunu göstererek vurmuş oldu. İman eden azizdir, inkar edense her zaman zelildir. Şerefli olan biziz, zelil olansa sizsiniz dedi. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz böyle söyleyince o müşrikler, o azgınlar, o kafirler Hazreti Süheyb'in üzerine atladılar. Üzerine saldırdılar. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz'i öldüresiye dövdüler. Öyle ki Hazreti Süheyb radıyallahu anh konuşamayacak bir hale geldi. Ne söylediği anlaşılamaz bir hale geldi. Onun arkadaşlarına da vurdular ve eziyet ettiler. Ve şöyle dediler: kala kala Allah içimizden size mi ikram etti? Bu ikram, bu şeref size mi geldi? Siz mi buna layık mısınız? Diyerek hem hakaretler ettiler hem de onları öldüresiye dövdüler. Bu sözden dolayı şu ayeti celile nazil oldu. Estaizu billah. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din liyekulu ehâ ulâ'i mennallâhu aleyna. Ve Cenab-ı Allah buyuruyor ki işte böylece onlardan bazısını bazısıyla denedik ve şunu demeleri için Allah içimizden bunlara mı lütufta bulundu? Onların söyledikleri bu hadsiz cümleleri Cenab-ı Allah bir ibret-i alem olarak bize haber verdi. Ehe ulai bunlar mı? Mennallahu aleyhim min beynine. Bizim aramızdan Allah bunlara mı ikramda bulunmuş? Haşa, böyle alay ediyorlardı. Ve Cenab-ı Allah onların bu alaycı sözlerini de bize haber verdi. Eleysallahu bi'aleme bişşakirin. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil mi? Evet, kimin şükrettiğini, kimin şerefli olduğunu, kimin değerli olduğunu Allah-u Teala bilir. Cenab-ı Allah'ın katındadır. Hepimiz O'nun kuluyuz. Kullar arasında şerefli görülen, değerli görülen değildir. Cenab-ı Allah'ın değerli ve şerefli gördüğü değerli ve kıymetlidir. Kullar arasında kim zenginse, kim itibar sahibi ise, kim makam mevki sahibi, koltuk sahibi ise o itibarlıdır. Ama Cenab-ı Allah katında ölçü böyle değildir. Ne buyuruyor ayet-i cellede? Estaizu billah. İnne ekramakum indallahi etkakum. Muhakkak ki Allah katında sizin en kıymetli, en değerli, en şerefli

şerefli olanınız Allah katında en fazla takva sahibi olanınızdır. Yani kim Cenab-ı Allah'tan daha çok korkuyorsa, Allah korkusu kimde daha fazlaysa Cenab-ı Allah katında o daha kıymetlidir. Daha fazla malı olan değil, daha çok şerefli bir soya sopa sahip olan değil, daha büyük makama sahip olan değil. Evet, işte o yüce sahabi Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ın hicretten önce Mekke-i Mükerreme'deki hayatı da böyle çilelerle ve ızdıraplarla geçmişti. Ama öyle büyük bir sahabe ki görüyoruz, hem Mekke'den Medine'ye hicretinde gösterdiği fedakarlık için ayet-i celil'e inmiş, hem de Mekke'de yaşadığı zorluklar neticesinde de ayet-i celil'e inmiş. Cenab-ı Allah onu Peygamber Efendimiz'e sakın onlarla beraber olmaktan ayrılma, sen onları yanında tut diye bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in beraber olmasını emrettiği kişiler arasında sayılmaktadır. Dolayısıyla kendisi hakkında ortaya koyduğu fedakarlık ve çabalar hakkında da nice ayeti celileler indiğini müşahede ediyoruz. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz'in biraz kişisel yönlerine de baktığımızda onu da kitaplarda şöyle görüyoruz. Hazreti Süheyb radıyallahu anh Efendimiz çok takvalı, çok güzel ahlak sahibi olmasının yanında aynı zamanda şakacı da bir sahabe efendimizdi. Hani sahabe-i kiram efendilerimiz böyle somurtkan, hayattan kopuk, devamlı böyle eziyet ve çileler çeken insanlar olarak bir tablo da gözümüzün önünde belirmemesi gerekiyor. Tabii ki çok eziyetler, çok sıkıntılar çekmişler ama aynı zamanda da bir taraftan hayat devam ediyor. Onların da kendi hayatları, kendi yaşantıları, çevreleriyle oluşturdukları bir sosyal ilişki var. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz de mizaç olarak şakacı bir insan olduğu bize tarif ediliyor. Kuba'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli yanına ulaştığında orada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Önlerinde Gülsüm bin Hidm'in getirdiği yaş hurmalar bulunuyordu. Şimdi Peygamber aleyhisselam var, Hazreti Ebubekir Efendimiz var, Hazreti Ömer Efendimiz var, yaş hurmalar var. Hazreti Süheyb-i Rumi de orada o mekana geldi. Yolda Hazreti Süheyb radıyallahu anh'ın gözlerine bir ağrı girmişti. Gözleri çok ağrıyordu. Aynı zamanda da çok acıkmıştı. Peygamber aleyhisselam yanına kavuşmuş ama karnı da çok aç. Hemen orada bulunan hurmalardan yemeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, Süheyb'in gözleri ağrıyor ama nasıl hurma yediğini görüyor musun? Yani hem hasta, hem gözü ağrıyor, hem de hurmaları götürüyor, hurmaları yiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerin ağrıdığı halde hurmaları mı yiyorsun diye buyurunca Süheyb radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, ben gözümün ağrımayan tarafıyla yiyorum diye bir latifede bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabını da Peygamber aleyhisselam tebessümle karşıladı. Resulullah aleyhisselam tebessüm etti. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azı dişleri görünene kadar güldüğü de yine rivayet ediliyor. Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz Peygamber aleyhisselam Efendimizle bir ömür yaşadı. Onunla beraber bir hayat yaşadı. Mekke'deki dönemi, Medine'deki dönemi, hicreti, her biri başlı başına bir fazilet, bir kitap konusu olacak derecede büyük bir sahabe. Aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın vefat anında da hayattaydı ve vefatından sonraki dönemde de yine hayattaydı. Böylece Hazreti Süheyb radıyallahu anh İslam'ın ilk yıllarından Peygamber aleyhisselamın vefatına ve onun ahirete irtihalinden sonraki döneme varana kadar pek çok hadiseyi görmüş, onlara şahit olmuştu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz yine hayattaydı. Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde namaz kılarken hançerlenmişti. Hazreti Ömer Efendimiz hançerlendiği zaman Hazreti Süheyb ağlayarak yanına geldi. Hem ağlıyordu hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a

Vay kardeşim, vah kardeşim diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vefat etmeden önce Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı namaz kıldırmak üzere Mescid-i Nebevi'de vekil olarak bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenaze namazı için Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma efendilerimiz öne doğru ilerlediler. Birisi başının ucunda, birisi de ayağının ucunda durup, ikisi de Hazreti Abdurrahman bin Avf'la ileri geçip namaza kıldırmasını söylediler. Hazreti Abdurrahman bin Avf ise ne kendisinin ne de onların geçeceğini, ancak Hazreti Süheyb'in geçmesi gerektiğini ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın istemiş olduğunu söyledi. Orada bulunanlar da tasdik edince Hazreti Süheyb radıyallahu anh çağrıldı, o da geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin cenaze namazını kıldırdı. Cenazenin defninden sonra yeni halifenin seçimi için yapılan çalışmalar 3 gün sürdü. Halife seçilinceye kadar da namazı Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. İkindi namazını ise biat tamamlandığından yeni halife Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz kıldırdı. Böylece Hazreti Süheyb-i Rumi radıyallahu anh Efendimizin böyle siyasi olarak da çok kritik olan yerlerde Mescid-i Nebevi'nin mihrabında Müslümanlara önderlik ettiği ve onlara namaz kıldırdığını da görüyor ve şahit oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Sahabe-i kiram efendilerimizin ibretle geçen hayatları, saadetle geçen ömürleri. Şunu unutmayalım ki bu saadet kapısı kapanmış değildir. Sadece sahabe olamayız. Sahabe olma kapısı kapanmıştır ama saadete ulaşma kapısı kapanmamıştır. İslam için fedakarlıkta bulunma, gayret etme, dinimizi yaşama ve yaşatma kapısı kapanmamıştır. Faziletlere kavuşma, Allahü Teala'nın nimetlerine, lütuflarına nail olma kapısı kapanmamıştır. Bizler sahabe-i kiram efendilerimizin yolundan gidersek onların eriştikleri saadete, huzura, güzelliklere bizler de erişir ve kavuşuruz. Zaten ayet-i celileler bunun içindir. İslam bunun içindir. Din bitmedi. Kur'an hükmü kalkmadı. Peygamber aleyhisselamın peygamberliği sonlanmadı. Kıyamete kadar da devam edecektir. Öyleyse Allahü Teala'nın fazlı, inayeti, rahmeti, bereketi de kıyamete kadar devam edecektir. O rahmetten almaya, o faziletten almaya, o nimetten almaya, o saadete kavuşmaya gayret edelim. Sahabe-i kiram efendilerimizin gösterdiği gayret gibi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahü Teala'ya emanet olun. Hayırla kalın.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo.

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyidoğlu.

ruhun ilahi huzura ulaşması. Şeyh İbnül Benna sonra ruhun ilahi huzura nasıl ulaşacağını açıklayarak demiştir ki, bütün diri nefisler, ruhlar, varlıkların hakikatini bilip idrak edecek durumdadır. Onları ancak bedenler, günaha sevk eden nefisler ve şeytan engellemektedir. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Muhakkik sufilere göre nefis, akıl, kalp, ruh ve sır tek şeydir. İnsan bedeninde tek bir Rabbani latife vardır. O, bu bedenle bütünleşmiş ve onun kafesinde hapsolmuştur. Bu latife, değişik durum, tavır ve terakkisine göre farklı isimler almıştır. O, şehvetlerin ve isyanların karanlığı içinde kaldığı sürece ona nefis denir. Günahlardan sakınıp uzaklaştığında ona akıl denir. Taatlere alışıp ısındığında, fakat kendi tedbiri, tercihi ve bedenin işlerinde dönüp durduğunda ona kalp denir. Allah ile huzur bulup ona razı olduğunda ve aslının nurunu müşahede edip basireti açıldığında ona ruh denir. Maddiyattan arınıp sadece manevi bir cevher olduğunda ona sır denir. İşte aslı Allah'ın sırlarından bir sır olan cevher budur. Allah Teala onun hakkında buyurmuştur ki, de ki, ruh Rabbimin emrinde.

bendir. İsra suresi 17-85. Yani onun sırlarından bir sırdır. Ruh aslı itibariyle ilk haliyle olmuş ve olacak şeyleri bilmekteydi. Varlıkların hakikatini idrak etmişti. Cenab-ı Hak, hikmetini ortaya koymak, kudretinin azametini göstermek ve her şeyi hükmü altına aldığını bildirmek için ruhu, bu kesif, katı ve karanlık bedene dahil edince, ruh aslından perdelendi, bu ilim ve idrak ondan uzaklaştı, bu topraktan yaratılmış bedenin işlerini çevip çevirmekle meşgul olarak, Allah'a verdiği sözü ve bildiklerini unuttu. Beden ruhu kendi aslında meylettirdi ve onu şehvetlerinin içine daldırdı. Bu şehvet ve arzularda bir hikmet icabı ruhtan kaynaklanmaktadır. Ruhsa asıl mahalline ve yuvasına ulaşma özlemi içindedir. Yuvasına ulaşmak için harekete geçtiğinde kendisinin beden kafesiyle sarıldığını görmektedir. Bundan dolayı çok defa izzet ve ululuk perdeleri gerisinden gelen cezbeyle coşup raks etmekte ve şatahat türü sözler söylemektedir. Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu Meyden el-Maribi bu konuda nazım halinde demiştir ki, "Ey sevgili, sizin haberlerinizden bahsetmek bizi harekete geçiriyor. Eğer içimde sevginiz olmasaydı harekete geçmezdik." Vecde gelenlere bundan men edene de ki, bizimle birlikte aşk şarabını tatmadıysan, bizi kendi halimize bırak. Ruhlar, Allah'a kavuşma şevkiyle harekete geçtiğinde, ey manadan cahil kimse, şunu bil ki bedenler de raks etmeye, aşkla dönmeye başlar. Ey genç, kafese konmuş kuşu görmüyor musun? O vatanını hatırladığında yuvasına ulaşmak için inler. İçindeki bu hasretini yanık yanık ötüşüyle ortaya koyar. O öttüğünde akıl sahipleri etkilenip bir hoş olurlar. Kuş yuvasına ulaşma şevkiyle kafesinde dönüp durur. O sırada içi dışı, maddesi manası, bütün azaları titrer. Ey genç, Allah'ı sevenlerin ruhları da böyledir. Yüce alemlere ulaşma şevki onları titretir. Ruh, yüce sevgilisine ulaşma şevkiyle yanarken, biz ondan nasıl sabredip sakin olmasını isteriz? Manayı müşahede edenin sabretmeye gücü yeter mi? Ey insanların tattığı sevgiyi tatmayan, içi boş kimse! Allah aşkına bizi kınama ve hakkımızda ileri geri konuşma. Sevgi adına ne söylüyorsak sözümü tasdik et. Çok defa şevklerimiz bizi sardığında, biz gafletten uyanıp kendimize geliriz. Sevgilinin adını ve yadını işittiğinde kalplerimiz titrer. Vejlerimizin gizlenmesi gerekmezse onu açıklarız. İçimizde öyle saklı ve gizli sırlar vardır ki, eğer onları açıklayacak olsak, kanımız dökülür, canımızdan olurduk. Ey aşıkları coşturan kasideci! Halka kaside söyle. Sevgilinin ismini terennüm edip bizi rahatlat. Aşka gelip sarhoş olduğumuzda ortaya çıkan sırrımızı gizle. Bizden yadırgamadığın bir şey görürsen, müsamaha gösterip affet. Şüphesiz biz güzel halde olduğumuzda akıllarımız da hoş olur. Aşk şarabı bizi sardığındaysa aklımız baştan gider, üstümüzü başımızı paralarız. Manevi sarhoşluk haline düşen kimseyi kınama. Biz aşk sarhoşluğuna düşünce bizden yükümlülük kalkar. Yaptıklarımızdan sorumlu olmayız. Sonra bil ki nefis, akıl, kalp, ruh ve sırrın ayrı ayrı tavırları vardır. Her birinin ilim ve idrakte ulaştığı nokta farklıdır. Nefsin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, varlıkların dışındaki süs ve şekilleri aldanarak onların zahirinde kalmak, onlardaki tecellilerden ibret almamak, sadece hazlarını ve kötü arzularını tatminle meşgul olmaktır.

aklın, ilim ve idrakte ulaştığı nokta, kainattaki bütün varlıkların bir yaratıcıya, sanatkâra muhtaç olduğunu bilmektir. Akıl, kainattaki sanatı kabul eder ve onu sanatkârına nispet eder. Bunun dışında, akılla bilinecek şeylerde aklın ilim ve idrak sahasına girer. Kalbin ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ayarı terk ederek ve nurları talep ederek yüce yaratıcısına yönelmektir. Kalp, bağlardan kurtulunca yüce Mevlasını talep eder ve bütün gücüyle ona yönelir. Ruha gelince, ruhun ilim ve idrakte ulaştığı nokta, ceberut aleminin sırlarını elde etmek için melekut aleminin nurlarına yönelmektir. O noktada ruh, manevi seyrin yorgunluğundan kurtulmuştur. Fakat asıl sırrı elde edememiştir. Sırra gelince, sırrın ilim ve idrakte ulaştığı nokta ceberut aleminin sırlarıdır. Sırrın gözü, melekutun nurlarına takılıp kalmadan ileri geçmiştir. Bu, manevi seyrin sonudur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: şüphesiz varılacak son nokta Rabbinedir. Necm Suresi 53-42. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ebu'l-Abbas-ı Mürsi bu makam hakkında bir beytinde şöyle demiştir: eğer nefislerin şiddetle sarsıldığı ve akıl dağlarının uflanıp yok olduğu, ruhun beden hapsinden kurtulup müşahedeye ulaştığı günü görseydin, hak güneşinin nurunu her tarafa yaydığını görürdün. O gün her şeyin şiddetle sarsılıp yok olduğu ve er kişilerin Allah dostlarının ortaya çıktığı gündür. Demek istiyor ki eğer nefsinden uzaklaşsan ve aklına bağlanıp kalmasan, Rabbinin nurlarını görürdün. Kısaca, ruhun asli vatanına, geldiği mahalle dönmesine beden engel olmaktadır. Oraya dönecek olsa, ilk halinde olduğu gibi varlıkların hakikatini bilip idrak eder. Bedenler, ruhu saran kafesler ve onu perdeleyip örten elbiseler gibidir. Bedenler, ruhu aslına dönmekten engellemektedir. Çünkü bedenler kuru balçıktan, kara topraktan yaratılmış karanlık yerlerdir. Beden, yaratılışı icabı sadece yemek, içmek, giyinmek gibi cisme bağlı arzularına meyletmektedir. Onlara daldığı sürece beşeriyet perdesi kalınlaşmakta ve maddi yönü kuvvetlenmektedir. Bu durumda nurun perdesi kalınlaşmakta ve beden kafesinin içine dalmaktadır. Kulu insanların arasında itibar, makam, mevki, övülme ve anılma sevgisi gibi kötü arzularının peşinde çekip götüren nefisler de böyledir. Bu kötü arzuları kibir, haset, kızma, gazap, saldırganlık, kin, fakirlik korkusu, rızık endişesi, tamah ve mal hırsıyla zenginleri sevme, fakirleri hakir görme gibi çirkin huylar, ayıp ve kusurlar takip eder. Bütün bunlar, ruhu perdeleyen ve onu asıl vatanına yükselmekten engelleyen manilerdir. Bu hastalıkları tedavi için tasavvuf ilmi ortaya konmuştur. Aynı şekilde şeytan da vesvese, kötülüğe teşvik ve onu süsleyerek ruhun yükselişine engel olmaya çalışmaktadır. Şeytan, İnsana çok haset etmekte, bunun için ona önce inkârı, sonra insyanları, peşinden taatlerden geri kalmayı, gösterişi ve yaptığını beğenmeyi süslemektedir. Ruh, bütün bu engellerden kurtulunca, asli vatanına döner, hakikat ilimlerini elde eder.

İbnül Benna. Her kim onlarla cihad ederek ruhun önündeki engelleri kaldırırsa, yerinde oturup onlarla mücadele etmeyenlere harikulade şeyler gösterir. Sözüyle buna işaret etmektedir. Bedenin cihadı, onu azgınlığa sevk eden sebepleri keserek olur. Bu da az yiyip, az içerek, fazla elbise ve uyku derdine düşmeyerek gerçekleşir. Bunu gerçekleştiren kul, ancak Allah'ın taatine kuvvet kazanmak için yemek yer. Bedenini muhafaza için elbise giyer. Çünkü o bunu, Allah'ın bu konudaki emrinin sırrını bilerek yapar. Uykusunu ancak bedenini ve aklını dinlendirip, onları Allah'ın taatinde dinç bir şekilde kullanmak için uyur. Ayağını ancak Allah'ın sevap vereceğini beklediği işlerde atar. Oturunca ancak Allah'a isyan olmayan yerlerde oturur. Arkadaşını ancak ona Allah'a itaatte yardımcı olacak kimselerden seçer. Rehber olarak ancak onu Allah'a ulaştıracak kimselere tabi olur. Böylece bütün hallerinde Allah için Allah'ın emrine uygun şekilde amel etmiş olur. Nefisle cihat, onu alıştığı kötü şeylerden uzaklaştırarak olur. Bu, ona hoşlanmadığı işleri yükleyerek ve onu sevdiği şeylerden uzaklaştırarak gerçekleşir. Nefsin sevdiği şeylerin en büyüğü 3 tane olup onlar, makam, dünya ve kadın sevgisidir. Şeytanla cihat, Allah'la meşgul olup şeytandan uzak kalarak olur. Şeytana gerçek düşmanlık, senin hakiki sevgilinin muhabbetiyle meşgul olmandır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin." Fatır Suresi 35-16. Allah Teala şunu demek istiyor: "Ben de sizin dostunuzum. Beni dost edinin ki düşmanımıza karşı sizi yeteyim." Ruhu asıl mahalline yükselt.

etmekten alıkoyan bir diğer engel kaldı ki, o da insanlardır. Gerçekten insanlar, onlara karşılık vermekle ve kendilerini memnun etmekle meşgul olup, onlara takılıp kalanlar için en büyük engel ve en büyük perdedir. Onlardan, gönlüyle uzaklaşıp içlerine dalan kimseye gelince, onlar bu kimse için yüce yaratıcılarını tanımada terakkiye yardımcı olurlar. Allah kendisinden razı olsun, şeyhlerimizin şeyhi Abdurrahman Meczub şu sözüyle bu duruma işaret etmiştir. İnsanlar benim için bir bahçe gibidir. Ben onlardan ilahi marifet adına istifade ederim. Onlar bazıları için en büyük perdedir. Arifler içinse marifete giriş onların içinde olur. İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, Allah insanlara bağlanıp kalmayasın diye onların eliyle sana sıkıntı dokundurdu. Hiçbir şeyi seni ondan alıkoymasın diye de seni her şeyden rahatsız etti. Hikem sahibi şeytan ve nefis hakkında da şöyle demiştir. Şeytanın senden gafil olmadığını bilince, sen de varlığını elinde bulunduran Allah'tan gafil olma. Allah seni kendisine sığındırmak için şeytanı sana düşman kıldı. Devamlı ona yönelmen için de nefsi sana karşı harekete geçirdi. Özetle, ruha perde olan bu dört engel, yani beden, nefis, şeytan ve insanlar, onlara bağlanıp kalan kimseler için bir engel ve perdedir. Onlara takılmayan kimseye gelince, bu şeyler onun için marifet elde etmede yardımcı ve hakka ulaşmada merdiven görevi yapmaktadır. Bu şeyler arifleri Allah'a sevk eder, ilahi huzura yöneltir. Onlarla mücahedeleri sayesinde veli olurlar ve manevi seyirleri gerçekleşir. Eğer nefisler olmasaydı, hakka gidenlerin seyri gerçekleşmezdi. İki zıddın arasını birleştiren, onlarla hakikati ortaya çıkaran Allah ne kadar yücedir. Aynı şey bir yönden dost, diğer yönden düşman olabilmektedir. Hakikatte durum şudur. Yüce sevgili, kapısına bir takım bekçiler ve engeller koymuştur. Bu şekilde sevgisinde samimi olanlarla yalancı olanları ortaya çıkarmaktadır. Sevgisinde samimi olanlar, her türlü engeli aşıp ilahi huzura girerler. Sevgisinde yalancı olanlarsa, en küçük engele takılıp geri dönerler. Allah, her şeyi en iyi bilen ve her işini hikmetle yapandır. İbnül Benna bu engellerle mücadele ederek ruhun önündeki engelleri kaldıran kimse, yerinde oturup kalan kimseye nice harikulade şeyler gösterir. Sözüyle şunu demek istiyor. Kim bu üç veya dört engelle mücadeleye girişirse, Allah Teala ona bir takım kerametler ve harikulade şeyler ihsan eder. Bu kerametler maddi veya manevi olur. Kulda içinde bulunduğu her makama ve sahip olduğu hale uygun bir harika durum gözükür. Kim bedeniyle mücahede ederse, onda maddi kerametler gözükür. Bu kerametler bazen zahiri ibadetler yoluyla gelir. Bunlar, taatlerin manevi tadını almak ve Cenab-ı Hakk'a münacatın lezzetine ulaşmak gibi güzel hallerdir. Bunu şu hadisi şeriften anlıyoruz. Kim Allah için gözünü harama kapatırsa, Allah ona öyle bir ibadet nasip eder ki, tadını kalbinde bulur. Yahut bu kerametler, su üzerinde yürümek, havada uçmak, yerin dürülmesi, tayi mekan, yırtıcı hayvanların kulun emrine boyun eğmesi, gaybten yiyecek ve içecek almak ve bunların dışında harikulade cinsinden maddi kerametlerdir. Nefisle yapılan mücahadenin neticesinde manevi kerametler ortaya çıkar. Bunlar, gizli ilimleri anlamak, geniş bir anlayışa sahip olmak, yakini elde etmek,
alemlerin Rabbini müşahede etmek, nefislerin ona boyun eğmesi, insanların gözünde heybet ve celal sahibi olmak gibi güzel hallerdir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Allah kulları içinde ancak merhamet sahiplerine merhamet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde ise şöyle buyurmuştur: Kim Allah'tan korkarsa Allah herkesi ondan korkutur. Nefis ve şeytanla yapılan mücahedenin neticesinde hakiki kerametler ortaya çıkar. Bunlar, yüce Allah'ın kulunu özel himayesine alıp her işinde muvaffak etmesi, onu hidayetin güzelliğine ulaştırması, sapıklıktan ve azgınlıktan korumasıdır. Bunu Allah Teala'nın şu ayetlerinden anlıyoruz: Ey iblis! Senin benim salih kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. İsra Suresi 17-65. İman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Nahl Suresi 16-99.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21. Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuştu. Erdoğan, Müsiat Expo'nun bir fuar olmanın ötesine geçerek uluslararası ticaret, yatırım, iş diplomasisi platformu haline dönüşmesinden ülkemiz adına gurur duyuyorum dedi. Erdoğan, Müsiat ailesini bunun için yürekten tebrik ederek aynı şekilde fuarın ve forumun tüm sponsorlarına, Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere bu programlarda emeği bulunan kurum, kuruluş ve firmalarımızın tamamına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum dedi. Bazı kritik eşiklerin bir defa aşıldığını, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, son yıllarda yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşanan devrim niteliğindeki dönüşümün bunlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, avantajlarını sağlıktan eğitime, bilişimden ulaşıma, tarımdan ekonomiye, her alanda hissettiğimiz yapay zeka hem bireysel hem de iş hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Gün geçtikçe gelişen yapay zeka modelleri

ve robotik teknolojiler üretim ve tüketim süreçlerini doğrudan etkiliyor. Şurası bir gerçek ki, reel sektör yapay zekanın imkanlarını ne kadar kullanıyorsa, girişimci, sanayici, yatırımcı da bu yeniliklerden o kadar istifade ediyor, dedi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabında bu soruna özellikle dikkati çektiğini aktaran Erdoğan, Filistin'den Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Arakan'dan İran'a, içerisinden özellikle barışın, adaletin, sağduyunun yeri almadığı, hiçbir reçetenin sahada karşılığı olmadığını ifade ettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devamla, Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler, bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da, hamdolsun bir kez daha doğru olanı, doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. Bundan sonra da hakkın hatırını yere düşürmeyecek, dilimiz döndüğü, gücümüz yettiği kadar hakikatleri anlatmaya, mazlum ve mağdurların sesi olmaya inşallah devam edeceğiz. Daha önce söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. İnşallah o günlerde mutlaka gelecektir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır ifadelerini kullandı. Mesajında Türkçenin millet için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihin, kültürün, medeniyet birikiminin ve ortak hafızanın taşıyıcısı olduğunu belirten Erdoğan şunları kaydetti. Türkçemizin doğru, güzel ve özenli kullanımını yaygınlaştırmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dilimize olan sevgisini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun, dedi. Değerli dinleyenler, İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Derinleştirilen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkonfet 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu, bu yıl olumsuz koşullar altında dahi %3.3 büyümesini beklediklerini, kademeli bir şekilde büyümenin artmasını ve 2029'da %5 seviyelerine ulaşmasını öngördüklerini söyledi. Geçici olumsuz etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonda ana eğilimindeki gerileme trendinin sürmesini beklediklerini dile getiren Yılmaz, bölgemizdeki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hedeflediğimiz oranın üzerinde kalmış olsak da, eş güdüm içinde yürüttüğümüz para, maliye ve gelirler politikalarıyla daha önce başardığımız gibi orta vadede yine tek haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz ve bu yönde de kararlılıkla devam ediyoruz, diye konuştu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançal'ın ait olduğu belirlenen paraların bulunduğu araçlara düzenlenen operasyonda yaklaşık 954 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık değeri 954 milyon lira olan 16 milyon 440 bin euro ve 700 bin dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında suçta kullanılan
kullanıldığı belirtilen iki otomobil de ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen nakit paranın kaynağının hangi mali hareketlerden elde edildiğinin ve suçtan kaynaklanan

saklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısının araştırılması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nek Sosyal hesabındaki paylaşımında, TOKİ ile hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti. Kurum, başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini Ekim ayında kura ile belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor. Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta 1071 konut kiralanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katıldı. Gayelerinin vatandaşın huzurunu, güvenliğini inşa etmek olacağını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak başarı yalnızca operasyon sayılarımızla veya ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz. Bizim başarı karnemizi milletimizin huzurunun belirleyeceğini ifade ediyorum diye konuştu. Görev süresince elde edilen verilerle son 5 yılın aynı döneminin ortalamasını paylaşan Çiftçi, en önemli başlıklardan birinin asayiş olduğunu kaydetti. Bakan Çiftçi, 2021 ve 25 yıllar arasında kişilere karşı toplam 280.348 suç işlendiğini belirterek, göreve geldiğimiz günden itibaren oranın 243.000'e düştüğünü görüyoruz. Bizim en önemli gayelerimizden biri suçu azaltmak, böylece huzuru çoğaltmak dedi. Ruhsatsız silahların kendileri için önemli konulardan biri olduğunu aktaran Çiftçi, 10 Şubat'tan bugüne kadar toplamda 64.372 silahla geçirildiğini, 68.310 kişiye işlem yapıldığını anlattı. Okul güvenliği konusunun Türkiye'nin gündemindeki en önemli hususlardan biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu yıl yaz boyunca 7 bakanlığın bir araya geldiğini, okullardaki güvenliğin nasıl artırılabileceğini görüştüklerini ve pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı ile beraber bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Okullardaki güvenliği arttırmayı amaçladıklarını vurgulayan Çiftçi, evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evinizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum şeklinde konuştu. Bakanlığının önemli mücadele başlıklarından birinde organize suçlarla mücadele konusu olduğuna dikkati çeken Çiftçi, bu örgütlerle mücadelenin 2026'daki en önemli gündem başlıklarından birini oluşturduğunu, nitekim bu yıl içinde 492 organize suç çetesine yönelik olarak 1388 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız. Bunlardan 19'u uluslararası bağlantılar olan suç örgütleri. Ulusal çapta yerel faaliyet gösteren örgütler de var dedi. Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında da bu yıl içinde 34.349 operasyon gerçekleştirildiği ve 27.808 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ceza infaz kurumlarında bulunanların sayısının 432.643 olduğunu aktaran Çiftçi, bunların 113.000'inin uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Fulgencio González, El Salvador Dışişleri Bakanı Alejandro Gil ve Guinea-Bissau Dışişleri Bakanı Fatoumata Diaw ile ayrı ayrı görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta temaslarda bulundu. Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı González ile New York'ta Türk evinde bir araya geldi. El Salvador Dışişleri Bakanı Hill'le de görüşen Fidan, mevkidaşıyla çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Yine Bissau Dışişleri Bakanı Diaw ile bir araya gelen Fidan, Bangladeş Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kobir ile de görüştü. Ayrıca Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türk evinde düzenlenen, dönüşen dünyada çok taraflılığı yeniden değerlendirmek,

0: bölgesel sahiplenmenin rolü başlıklı etkinlikte uluslararası ilişkiler alanında dünyanın önde gelen akademisyenleri, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce terör örgütü DAEŞ'e yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütüne faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında bilgi ve belge bulunan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal gazetesinin isimlerini açıklamadığı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü. Haberde ABD'li kaynaklara dayandırılarak Trump'ın İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Yerakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için ara bulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti. İçişleri Bakanlığı yurt genelinde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçısı ve 230 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 81 ilde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimler düzenlendi. Göç İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki denetimlerde 15.905 personel, 5.011 ekiple 7.334 yer kontrol edildi. 279.575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısındaki Vango eyaletinin merkezi Kenge'de düşen küçük yolcu uçağında ikisi general, 17 kişi hayatını kaybetti. Vango Vali Vekili Remi Saki, Trajep şirketine ait küçük yolcu uçağının Vilu eyaletindeki Kikwit Havalimanı'ndan Kinshasa'ya giderken Kenge'nin Manzavu mahallesindeki bir parsele düştüğünü ve uçakta yangın çıktığını açıkladı. Uçağın iniş yeri ararken düştüğünü belirten Saki, uçakta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından 16 yetişkinin ve bir bebeğin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi de yaptığı açıklamada kazanın kesin nedenlerinin belirlenmesi için yetkili makamlara kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini belirtti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün patlama sonucu yıkılan binada 6 kişinin öldüğü belirlendi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre arama kurtarma ekipleri Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerindeki Plaka semtindeki enkazdan 4 ceset çıkardı. 2 kişinin cesedi de enkaz altında tespit edildi. Cesetlerden 4'ünün Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini kısa süreliğine kiralayan Amerikalı aileye, ikisinin ise binada yaşayan yaşlı bir çifte ait olduğu belirlendi. Patlamanın sebebi ise henüz belirlenemedi. Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde bir patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Bitişiğindeki binalarda da ciddi hasar meydana gelmişti. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

0: Yapılan son tahminlere göre bazilerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 17-24, Bursa 14-23, Edirne 15-23, Kocaeli 18-22, Çanakkale 15-20, Balıkesir 15-24 derece. Ege bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. İzmir 17-23, Aydın 17-26, Manisa 16-22, Denizli 17-28, Muğla 15-26, Uşak 10-18 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 23-28, Adana 21-30, Isparta 13-25, Mersin 25-30, Kahramanmaraş 19-30, Hatay 20-28 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 13-23, Konya 13-25, Kayseri 11-29, Sivas 12-26, Eskişehir 13-19, Nevşehir 13-25 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Trabzon 18-26, Rize 19-27, Samsun 20-25, Ordu 19-25, Giresun 18-26, Zonguldak 16-19 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Erzurum 9-26, Erzincan 15-29, Malatya 15-30, Van 11-27, Hakkari 17-28, Kars 8-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Adıyaman 20-33, Diyarbakır 17-33, Şanlıurfa 22-31, Gaziantep 17-29, Mardin 25-31, Siirt 22-33 derece.
1: Ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Ahmet Muhmud Muhammed Sadikul Va'dil Emin. Ahmet Mahmud.

Zat-ı Paki Nur-u Hak'tır, şer'i gayetle metin. Sayesiyle buldular fevzu felah, fevzu felah ol müminin. Oğlu müşriklerden ki oğlu müşriklerden

Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.

Osmanlı Devleti'nin 22. Padişahı Sultan II. Mustafa Han Gazi, Himmetzade Abdullah Efendi'yi sarayın girişinde karşılıyor. Birlikte istişareler edilecek. Ordu-yu Hümayun, dostu düşmandan ayırt edecek. Yakında cenk günü gelecek. Şimdi gönüllerden ne geçiyorsa, cenk günü de o geçecek. Lakin hele gönüller bir dinlensin. Karşılıklı hasret giderilsin. Padişah, hoş geldiniz diyor ama gönül ferman dinlemiyor. Aşkla kendinden geçmiş şeyhine sesleniyor. Dudaklar öylece kalmış, kıpırdayamıyor. Size benziyor. Aşığın maşuğu size benziyor. Bülbülün gülü size benziyor. Baktığım her şey size benziyor. Allah kulunun kalbini biliyor. Bana gönüllerin hudutsuz olduğunu siz öğrettiniz. Ömürlerince sultanların eteklerinden tuttu dedelerimiz. Padişahız diye sizi sevemez miyiz? Hünkârım, siz de dedeleriniz gibisiniz. İnşallah Allah rızası için seversiniz. Kula olan sevgi, Allah'a olan sevgiye köprü olur demiştiniz. Aşık ancak maşuğuna vurulur. Hünkârım, kula bir gün sana verdiğim sevgiyi ne yaptın diye sorulur. Aşık o gün geldiğinde kendini maşuğunun yanında bulur. Gönülden gönüle muhabbet, haddini bilen mürşidin işidir. Haddini bilen kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Himmetzade Abdullah Efendi, Cihan Padişahına seslenir. Hünkârım, niyetiniz nedir? Bana hazine lazım değil, kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna feda ederim. Her nedenli meşakkat arz olunsa, sabır ve tahammül ederim. Allah'ın kullarına hizmet tamamlanmadan seferden dönmem. Üç şey vardır. Teslimiyet, sadakat, gayret. Vakit gayret vaktidir. Unutma, mürşit, müridinin gece kaç kere sağa, kaç kere sola döndüğünü bilebilir. Mürit nereye gitse, mürşit ondan önce oraya gelir. Bu devlet, ümmeti Muhammed'e çok hizmet etmiştir. Allah izin verdiği sürece de etmeye devam edecektir. Allah indinde şu niyetinize şahitlik ederim. Şimdi bana müsaade edin gideyim. Ümmeti Muhammed'den niyetinize sahip çıkmasını isteyeyim. Gitti. Ümmeti Muhammed'e İslamiyet uğruna cenk etmenin faziletlerini bildirdi. Vakit gayret vaktiydi. Allah rızası için cihada gideceğiz. Bu uğurda tertiplenen ordumuz halkının dualarına taliptir. Halk Ordu-yu Hümayun'dan duasını esirgememelidir. Cenk meydanında kalana şehit, dönene gazi denir. Allah kulunun kalbini bilir. Vakit gayret vaktidir. Sultan II. Mustafa ordusunun başına geçti. Allah gazamızı mübarek etsin. Unutmayın, gayemiz kazanmak veya kaybetmek değildir. Allah rızası için cenk etmektir. Biz üzerimize düşeni yapalım. Takdiri yerin göğün sahibi Rabbül Alemin'e bırakalım. Aminler eşliğinde ordu Avusturya üzerine gitti. Avusturya ordusu tarumar edildi. Kaleler Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Sultan II. Mustafa Han Gazi kadere itimat ederdi. Bir süre sonra ordusuyla birlikte İstanbul'a geldi. Allah rızası için akan yaşlar çimenler bitirmişti. Ümmeti Muhammed'e 9 seneye yakın hizmet eden Sultan II. Mustafa Han Gazi, Meftuni ve İkbali mahlasıyla şiirler yazardı. Tebaasına son derece nazik ve hürmetkardı.
sevebilen bir kalp taşırdı.

0: Metinler Cihan Öktem. Seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mürşitler ve Sultanlar.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Babam ve ben, Leyla Semiz. Tövbe ettikten kısa bir süre sonra babamın yanına gittim. Yine cami bahçesindeydi. Bu sefer kafamı babam için kapatmamıştım. Her ne kadar Allah'ın emrettiği şekilde kapalı olmasam da başımı istekle örtmüştüm en azından. Babam hemen iki oralet söyledi. Çocukluğumdan beri cami bahçesinde oturabilen tek kadındım. Babamın arkadaşları da tanırdı beni. Sevinçle babama müjdeyi verdim. Canım babam, ben tövbe ettim. Anladım kızım. İlk sen duyuyorsun tövbe ettiğimi, Musa bile bilmiyor. Nasıl anladın ki? Yüzün güzelleşmiş, sıfatın da değişmiş. Sıfattan kastın ne baba? Oraleti bir dikişte içti. Soğumuştu zaten. İyice yaklaştı bana. Küçücüğüm, insanda iki sıfat vardır. Hayvani ve insani. Nefsine uyup günahkar olan ve tövbeyle de temizlenmeyen insan hayvani sıfattadır. Yani bir hayvandan farkı yoktur. Yer, içer, yatar, kalkar. Bunları hayvanlar da yapar. Aklını Allah'tan gayrı her yere, her şeye kullanır. Niye yaratıldığını düşünmez. İdrakı yoktur. Dünyanın peşinde, dünyalık bir şeyler için koşar durur. Tıpkı hayvanlar gibi. Bu yüzden böyle insanlara hayvani sıfatlı denilir. Ne zaman tövbe eder ve Allah'a döner, işte o zaman insani sıfatlı olur. Artık aklını kullanmaya başlamıştır. Boşuna yaratılmadığını idrak etmiştir. Artık onun işi dünyalık şeyler değil, sadece Allah'ın rızasını kazanmaktır. Peki baba, tarikatlar bu işin neresinde? Her yerinde yavrum. Tarik zaten yol demektir. Tarikatlar Allah'a giden yollar anlamındadır. İnsanın bir yol gösteren şeyhi olursa daha çabuk ilerler. Kur'an önümüzdeyken, peygamberimiz de her şeyi açık açık göstermişken şeyhe ne gerek var baba? Babam yine kızacakmış gibi baktı bana. Ne zaman dediklerine itiraz etsem böyle olurdu zaten. Ama bu sefer çekinmedim. Öğrenmem lazım. Arkasına yaslanıp keyifli keyifli güldü babam. Ne güzel işte, özüne döndürmüş Allah seni. Sen özüne döndün, herkes değil. Bir türlü anlamıyordum demek istediklerini. İkindi ezanı okunmaya başladı. Babam toparlandı hemen, eve gitmemi söyledi. Yüzümü buruşturup kalktım masadan. Öğrenememiştim şu özün ne demek olduğunu. Annem çocuklarımla oturmuş televizyon seyretiyordu. Çay demledim, annemle sohbet ettik. Musa ile babam geldi. Yemek yedikten sonra babam odasına gitti. Ne kadar kitabı varsa getirip bana verdi. Artık bu kitapların kıymetini bilirmişim. İki torba kitabı alıp vedalaştık. Babamdan az da olsa tarikatlar hakkında bir şeyler öğrenmiştim. Benim için asla yeterli değildi tabii ki. Bu yüzden ertesi gün son sürat kitaplara dalış yaptım. İlk önce Kur'an mealini aldım elime. Kur'an'da anlatılan kıssalar tamamen özet tarzındaydı ve peygamberlerin hayat hikayelerini bilmeden anlayamayacağımı gördüm. Kur'an-ı Kerim bir ansiklopedi değildi, biliyordum. Tefsir okumaksa benim harcım değildi. Bu yüzden meali kitaplığımın üst rafına öpüp kaldırdım. Elbet onu da okuyacağım gün gelecekti. İki ciltlik bir siyer kitabının birinci cildinden başladım okumaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere kardeşim diyor, İbrahim aleyhisselam atam diye anıyor ama onların da hayat hikayeleri hakkında en küçük bilgi bulunmuyordu. Çünkü siyer kitapları sadece Peygamber Efendimizin doğumdan ölüme kadarki hayatını içeriyordu. Yine de okuyup bitirdim. Ardından tamamlayıcı olması için Efendimizin şemailini anlatan kitabı da okudum. Onun gibi olma özlemi doğdu içimde. Belki onun yaptıklarını yaparsam onun gibi olabilirim diye düşündüm. Ama bilmediğim bir şey vardı. Nefsim o kadar büyüktü ki onun gibi asla olamazdım. Günler o kadar çabuk geçiyordu ki değişmeye başladığımın farkına bile varamıyordum. Musa takıntısından kurtulmuştum. Eve geç gelmesi artık umurumda değildi. Okuyordum ve bambaşka bir dünyadaydım. Çocukları okula gönderiyor, evin işini ve yemekleri yapıp kitaplarımın başına geçiyordum. Akşamsa oğullarımın derslerini yaptırıyor, Peygamberimizin hayatını hikaye tarzında onlara anlatıp uyutuyor, Musa gelene kadar da kitap okuyordum. Yani gece 2'ye kadar. Peygamberler tarihini okumaya başlayınca her şeyin hakikatini ve amacını daha iyi anladım. Hazreti Adem Aleyhisselam'la yaratılış özünü ve kulluğumuzun asıl gayesini daha iyi anladım. Sıra sıra her peygamberle gezdim. Kah ağlıyor, kah hayretler içinde büyük şoklar yaşıyordum. İsrailoğullarının bir türlü ıslah olmayışı şaşırtıyordu beni. Peygamberlerin çoğu onlara gönderilmişti. Bu kadar peygamber gören bir millet nasıl bu kadar da azgın olabilirdi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i ayırma mucizesini gördükten sonra bile başka bir şeye tapmaya kalkabiliyorlardı. İnsan nefsinin dağlardan dahi büyük olduğuna şahit oldukça kendime olan inancımı yitirmeye başladım. Korku sarıyordu beni. Ya ben de sapıtanlardan ve yolu şaşıranlardan olursam? Resulullah Aleyhisselam'ın ölümünden hemen sonra ortalık karışabiliyordu. Üstelik ben ahir zamanda yaşıyordum. İçimi günden güne kasvet basıyordu. Ya ona buna uyarsam, ya arkadaşların kurbanı olursam? Fenalıklar geçirmeye başlamıştım. Bir ara öyle bir hale geldim ki babama kızmaya başladım. Ne diye vermişti bu kitapları bana sanki? Sonra kendimden nefret ettim. Bu her şeyi öğrenme hastalığım çocukluğumdan beri belaydı zaten başıma. Korkum beni öyle esir etti ki en sonunda keşke doğmasaydım diye ağlamaya başladım. Babam İmam-ı Gazali Hazretleri'nin eserini okumam için ısrar ediyordu. Elimde 8 ciltlik eski basım kitabı vardı. Arapça ve Farsça sözlük aldım. Kitapçıda tasavvuf terimleri ve deyimleri diye kapkalın bir kitap vardı, onu da aldım. Sonra okumaya ara verme kararı aldım. Şu okuduklarımı sindirmem gerekti. Şubat tatiliydi, ağabeylerim benim oğlanları onlarda kalmaları için davet etti. Kıramadım. Çok seviyorlardı benim afacanları. Çocukları 15 günlüğüne dayılarına gönderdim. Musa zaten eve yatmaya geliyordu, yapayalnızdım. Bana da kitaplarım düştü. Tövbe edeli 40 gün olmuştu. Kırkım çıktı ama hala dönmedim, diyordum kendi kendime. İmam-ı Gazali Hazretleri

insanlar beni günaha sokabilirdi. Asla televizyon seyretmiyor, çocuklar bile izin verdiğim çizgi filmleri seyredebiliyordu. Ailem sıkılmıştı benden. Ona buna günah diyen birine dönmüştüm. Kendi kendime Kur'an ve tecvid öğrendim. Çocukken gittiğim camiler epey işime yaradı öğrenmemde. Tepeden tırnağa kapalıydım artık. Bütün resimlerimi yaktım. Kapalı tek fotoğrafım bile yoktu. Düğün resimlerini, anılarımı gözümü kırpmadan sobaya tıktım. Gardırobumda ne kadar kıyafetim varsa bir çuvala koyup attım. Dolapta iki tane uzun kollu bluz kaldı. Altınlarımın hepsini torbaya doldurup gardırobun üstüne fırlattım. Kadınları bunlar helak ediyordu çünkü. Cehennem korkusu öldürüyordu beni, delirtiyordu. Büyük ağabeyim Rahibe Teresa diye isim takmıştı bana. Yengelerim ve annem çok abarttığımı söylüyordu. Ortasını bulamazmışım zaten hiçbir şeyin, şimdi de aşırı uçlardaymışım. Kızıyordum onlara. Ne bilip de konuşuyorsunuz? Kabir azabı var, cehennem var, orada aklınıza gelmeyecek azaplar var, diyordum. Korkudan ölüyordum. Gündüzleri oruçlu geziyor, geceleri sabaha kadar ibadet ediyordum. Günde 10 veya 15 günlük kaza namazı kılıyordum. Bir de buna vakit namazları ve nafileler de eklenince hayatımı seccadede geçirir hale gelmiştim. Daha çok ibadet etmeliydim çünkü ölüm vardı. Bu arada Musa ile aram gitgide açılıyordu. Namaz kılmıyor diye bize haram yediriyorsun diyordum. Oysa Musa asla haram yemez, parasını bankaya bile yatırmazdı. Faiz en büyük korkusudur onun. Ama ben anlamak bile istemiyordum, kesinlikle namaz kılmalıydı. Bir gün aramızda geçen bir konuşmayı hatırlıyorum da, günlerden pazardı. Çocuklar gezmek, Luna Park'a gitmek istiyordu. Musa, ''Ayşe giyin de dışarı çıkıp çocukları Luna Park'a götürelim.'' dedi. ''Sen onları al git, ben gelemem.'' ''Niye?'' ''Durduk yerde ne diye günaha batayım ki?'' ''Benimle gezerken günaha mı batıyorsun?'' ''Yani.'' ''Ne demek yani? Sen ne demeye çalışıyorsun?'' ''Ben namaz ehliyim. Yolda ezan okunacak, sen arabayı durdurmayacaksın ve senin yüzünden namazım kaçacak. Bu bir. Sonra sen çocukları Luna Park'taki araçlara bindirirken ben orada bir sürü adamın içinde tek kalacağım belki. Bu da iki. Sonra sen...'' Lafımı kesti, gözlerinden ateş fışkırıyordu sanki. ''Sen var ya gittikçe kafayı yiyorsun.'' dedi. ''Bence sen yemiş de duruyorsun. Benden kaç yaş büyüksün, hala namazın yok. Sana ne benim namazımdan?'' ''Ne demek sana ne? Oğullarımız var bizim. Seni örnek alacaklar. Kız olsalar neyse. Kız olsalar sana benzeyip iyi olacaklar. Oğlanlar ya bana benzeyip kötü olacaklar, öyle mi? Yani. Niye evlendin benimle o zaman? Böyle Müslüman gibi yaşayacağımı bilsem elbet evlenmezdim. Arkadaşların eşleri de kapalı, namazlı ama senin gibi değillermiş. Anormalsin sen. Elin adamlarıyla beni mi konuşuyorsun? Ayıp ayıp, ben senin eşinim. Öyleyse karım gibi davran. Yok yapamam diyorsan, işte kapı orada. Güle güle. Çekip gitti. Bir de peşinden ağladım beni kovdu diye. Oysa ona başka seçenek bırakmamıştım. O da beni anlamaya çalışacağına çekip gitmişti. Her zamanki gibi.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo.

Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğdu. Babası Hazine-i Hassa Müfettişi Süleyman Nafiz Bey, annesi Fatma Ruhiye Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğrenimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde tamamladı. Bir süre devam ettiği tıp fakültesini bitiremeyerek 4. sınıftan ayrıldı. 1918'de İleri Gazete'nin yazı heyetinde çalıştı. 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek Liselerinde öğretmenliğe devam etti. İstanbul'a döndükten sonra da Vefa Lisesi, Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yaptı. Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyam ve Servet-i Fünun'da neşredilen ilk şiirleri, gerek muhteva, gerekse üslup ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünun ve Fecrati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in tesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin konusu ferdi aşk ve ızdıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla o sıralarda cemiyeti derinden sarsan Birinci Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis bulmamıştır. 1918'de ilk şiir kitabı Şarkın Sultanları'nı neşreder. Aynı yıl Yeni Mecmua, Fafur, Şair gibi edebi mecmualarda da şiirleri yayınlanmaya başlar. Bu şiirlerle birlikte Faruk Nafiz'in edebi kişiliğinin yerine oturduğu görülür. Artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslubu vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafiz'in şiirleri Edebiyat-ı Umumiye, Büyük Mecmua, Nedim, Ümit, Yarın, Süs, Yıldız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiirlerinde de daha çok aşk konularını ele almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük Mecmua, Nedim ve Ümit dergilerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal edilen ülkemize dair Bozgun, Hisar, Yaralı Arslan, Münacat ve İzmir gibi şiirleri yayımlanır. Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat gören ve yaşayan şair artık bütünüyle cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışıyla yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğrudan doğruya o devirde hızlanan sadece Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını 1926'da Hayat Mecmuası'nda yayımlanan sanat şiirinde bir beyanname haline getirdiği görülür. Burada Batı edebiyatı adeta yok farz edilmekte ve cemiyete yönelme esas alınmaktadır. İstanbullu aydınla Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiğini belirten Batı hayranlığı ve taklitçiliğin karşısında da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır. Şairin bu anlayış doğrultusunda yazdığı en meşhur şiiri Han Duvarları'dır. Bu şiirle daha önce itibari bir tarzda ele alınan Anadolu, gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz, bilhassa müdürlüğünü yaptığı Hayat Mecmuası'nda Anadolu'yu, coğrafyasını, tabiatını ve Anadolu insanını, onun meselelerini anlatan halk edebiyatı kaynaklarıyla da beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle birlikte edebiyatımızda memleket edebiyatı denilen bir cereyan başlar. Faruk Nafiz, aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstad kabul eder ve onun açtığı yoldan yürür. Daha sonra heceyle yazdığı şiirlerde aruzda sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllarda kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan Seyfi ile birlikte 5

Hececiler adı verilen grup içerisinde mütalaa edilir. Faruk Nafiz Çamlıbel ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektup temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen Canavar'la, devletin o yıllardaki resmi tarih tezini destekleyen Akın, Özyurt ve Kahraman bunların en tanınmış tiyatro eserleridir. 1946 yılında politikaya atılarak İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar milletvekilliği yaptı. İhtilalde diğer parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Haziran 1960, Eylül 1961 tarihleri arasında tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girmedi ve son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te hayatını kaybetti. Mezarı Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı bir mektup şu şekildedir. Üstadı muhteremim efendim, cevap name-i ekremilerinizi aldım. Anın mukabele-i şükranını yazmadan size alelacele şu satırları yazıyorum. Zira mektubumla beraber postaya tevdi ettiğim Ankara'da münteşir Öğüt gazetesinde muarızlarınızdan ve muarızlarımdan birine ait bir makale var. Etrafı çizilmiş. Dikkatli okuyunuz ve mümkünse ileriye derc ettiriniz. Mezkur makalenin yazılmasında benim hiç dahlim olmamıştır. Öğüt ser muharriri, sadri, gayet cevval, zeki ve genç bir ediptir. Bütün Ankara muhiti gibi İmamzade'nin vesairenin yazıları, mektubunuzdaki tabir-i laik-i veçhiyle hamiyet fürüştüğünüze hazmedemez. Bu makale zannederim ki muarızların en ziyade kendilerine taraftar zannettikleri bir mühitten şiddetli bir sille tesiri yapacaktır. İleri idari hanesinde de aynı gazeteden bir nüsha gönderdim. Suppi Nuri Bey bilmem almış mıdır? Zat-ı Üstadenizin ve Cenab-ı Şahabettin'in ellerini kemal-i hürmetle takbil eder ve postaya yetişmesi için mektubumu kısa kesmek mecburiyetinde bulunduğumu arz eylerim. Benim cihan-ı kıymet üstadım efendim.

0: İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Yaşar Aslan Bey ile beraberiz. Bu haftaki konumuz ağrı. Kendisi ağrı polikliniğinde çalıştığı için ağrılı hastaları tedavi eden uzman doktor. Bu doktorumuza sadece ağrı şikayetiyle gelen hastalar geliyor. Daha doğrusu diğer kliniklerin tedavide başarısız olduğu, teşhis konulamayan ağrıları ya da teşhis konulmuş da şiddetli olan ağrılar, mesela kanser ağrıları gibi, bunları rahatlatmak için tedavi yöntemleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Önce bir ağrının tanımını yapacağız. Akut dediğimiz hemen başlayan ağrılar, bir de müzmin dediğimiz uzun sürelerdir devam eden ağrılar var. Onları anlatacağız. Tabii burada ağrı deyince yanlış anlaşılmasın, diğer uzmanların tedavisinde, teşhisinde bir boşluk olduğu zaman, teşhis konulamayan ağrılar ya da teşhisi konulmuş da sadece ızdırap çektirmemek için müdahale edilen ağrılardan bahsediyoruz. Mesela diyelim bir böbreğinde taş var, taş düşürüyor. Bu kişi tabii ki üroloji uzmanına gidecek. Yani anestezi uzmanına değil de üroloji uzmanına gidecek. Taşın büyüklüğüne göre tedavi yapılacak. Küçük taşları biliyorsunuz kırdırma yöntemleri var. Ameliyatsız kırılabiliyor ama taş çok büyümüşse bunu ameliyatla taş alınıyor. Dolayısıyla da ağrısızı kalmıyor. Ya da bir kalp ağrısını ele alalım. Eğer kalp damarlarında bir tıkanıklık, bir kalp hastalığı varsa bu ağrı doktoru olan anestezi doktoruna değil de kalp doktoruna gidiyor. O kalbiyle ilgili hastalık neyse o tedavi edilip kalp ağrısız hale getiriliyor. Yani burada o şeyi karıştırmamak lazım. Özellikle diş ağrılarında mesela çok olur. Dişi ağrıdığı zaman diş hekimine gitmek lazım. Yani muhakkak orada bir ağrı yapan bir patoloji, bir hastalık vardır. Ki bunların başında enfeksiyon dediğimiz iltihaplar gelir. Yani diş iltihap olduğu zaman ağrılı olur. Önce bir iltihap tedavisi verirler. İltihap geçtikten sonra dişi tedavi ederler. Çok kötü, çürükse dişi çekip atarlar. Çok kötü değilse de tedaviyle, işte dolguydu, kaplamaydı, kendine özgü tedavi yöntemiyle dişi tedavi ettiğinde diş ağrısı da ortadan kalkar. Yani özetle bizim burada bahsedeceğimiz ağrılar diğer uzmanların tedavi etmediği ağrılar diyelim ve mikrofonu konumuza bırakalım.
1: Teşekkürler.
0: Buyurun Yaşar Bey.
1: Süleyman Bey. İlk önce ağrı nedir? Burada yaralanma, hastalık veya duygusal rahatsızlık sonucu değişik derecelerde ortaya çıkmayan, hoş olmayan bir histir. Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği'ne göre gerçek veya potansiyel doku hasarına eşlik eden ya da bu çeşit hasar terimleriyle ifade edilen hoş olmayan duygusal ve duygusal deneyim olarak tanımlanmıştır.
0: Yani ağrının tarifi bu.
1: Evet.
0: Hoş olmayan, tabii ızdırap veren bir şey, evet, durum.
1: Primer, sekonder, akut, kronik, yani müzmin olarak ayrılmış. Burada primer olarak, yani asıl sebebi ağrı olan larda bunun ağrının kendisi hastalıktır. Örneğin migren, trigeminal nevralji. Sekonder ağrı sebebinde ise altta yatan bir yapısal bozukluk vardır. Bunlar örneğin kraniyal, yani beyin sinirine bası yapan tümöre bağlı oluşan trigeminal nevralji. Herhangi bir ağrı sendromunda önemli olan altta yatan yıkıcı bir sebebi dışlamaktır. Yani şimdi primer diyoruz, ağrı primer neden gelmiş olabilir ama bunun altında başka bir şey var mı? Onu da araştırıp ağrı tedavisine başlamak lazım. Bunlar tümör olabiliyor, enfeksiyon olabiliyor. Akut ağrı ise hemen başlayan ağrı. Bunlar işte hafif ağrı. Bu hemen başlayan ağrı işte 3-4 günden oluşmuş bir ağrı. Bunlar genellikle enfeksiyona bağlı oluşan ağrılar. Örneğin işte bel ağrısı var. Bu bel ağrısı idrar yolu enfeksiyona bağlı oluşabiliyor. Kadın hastalığına bağlı oluşabiliyor. Yani böyle birkaç hastam oldu açıkçası. Bir hastam geldi işte. 3-4 gündür bel ağrısı var. Kasık ağrısı var. Hasta tahminen bel fıtığından şüphelenmiş ama Ben sordum idrar yolundan, kadın hastalarından akıntısı falan var mı diye. Onların olduğunu ve sadece onu tedavi ederek o ağrıdan kurtulduğunu gördüm.
0: Yani dediğimiz gibi diğer branşların
1: tedavi
0: edemedikleri evet. ağrılara biz el atıyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bir de migren ağrısı çok yaygın hakikaten insanlar evet. arasında. Bu stres sıkıntıdan çok etkilendiği için
1: evet.
0: Hemen hemen stressiz de insan kalmadı gibi bir şey. Yani herkeste bir stres var.
1: Evet. Zaten ileriki zamanlarda anlatacak onu.
0: Evet. Evet buyur.
1: Kronik ağrısı 3 aydan uzun süren ve olağan iyileşme sürecinden sonra da devam eden ağrı olarak tanımlanıyor. Örnek olarak işte ne bileyim işte trigeminal nevralji, bu kronik bir ağrı veya zona zoster, zona hastalığı diyorlar halk arasında.
0: Tıbbi deyimleri halk bilmez şimdi. Biraz tercüme edelim. Trigeminal nevralji demek yanağı tutan şimşek çakar evet. gibi bir ağrı.
1: Evet.
0: Bu eski bir ağrıdır. Yani tuttu mu kolay kolay bırakmaz. Öbür zona zoster dediği de cilti tutan, özellikle sırt ve bel kısmını tutan cilt ağrısı ve beraberinde ağrının yanı sıra kızarıklık da oluyor ve şiddetli ağrıdır. Hatta gece hastayı uyutmaz. Bu tür ağrılara da biz tedavi ediyoruz
1: evet,
0: diyorsunuz. Onu, ağrıyı onu, tedavi ediyoruz.
1: Onlar
0: evet.
1: da bizim zaten fizik tedavi ve nöroloji bize yolluyor. Trigeminal nevralji ve zona hastalığının tedavisini bize yolluyor. Ağrı kesmek için. Yine ağrı şikayet

0: niyet olan bir hasta da anamnez almada ilk basamaklarda kendini tanıtmasını, özellikle benim hastalar geliyor, doktor bey işte şu şu şikayetim var, dur diyorum, sen ben öteki doktorlar gibi değilim, otur bir önce, adın ne, soyadın ne, işte kimlik bilgisini alıyorum, kaydediyorum, ondan sonra işte hastanın ağrı lokalizasyonunu, şiddetini, neyi şiddetlendirdiğini, etkileri, şiddetin etkisi ne zaman arttığı, ne zaman azaldığını soruyorum. Bu bize yol gösterici oluyor. Yine ağrı şikayeti gelen hastada hikaye armada anahtar noktalar. Bunlar işte ilk sebebi, konumu, işte şiddetli, karakteristiği, zamanla ilgisi, başka bir sekonder, ikinci olarak bunu ağırlaştıran faktörler var mı? Rahatlatan faktörler var mı? Çevreden etkileyen faktörler var mı? Bunları soruyoruz. İşte ağrının zaman ilgisi niye önemlidir? Ağrı başlangıcı son derece önemli. Çünkü akut ağrıya yaklaşımda tıbbi bir model takip eder. Akta yatan hastalığın araştırılması gerekiyor. Akut ağrı yeni bir yani bozukluğu, rahatsızlığı gösteriyor. Bu düzeldiğinde, biraz önce de söylemiştim, bu düzeldiğinde ağrı ortadan kalkıyor. İşte kadın hastanın tedavi edince o ağrı düzeliyor. İdrar yolu tamamen tedavi edince ağrı tedavi oluyor. Kronik ağrıda ise standart tıbbi modele pek uygun değil. Bunun biyopsikososyal olarak yaklaşılıyor. Kronik ağrıda genellikle ilk sebebini aşıyor. Kendine bir göre bir gelişim gösteriyor.
1: Evet. Kendine göre bir akışı var.
0: Ağırlaştıran, hafifleten faktörlerin araştırmasının niye önemlidir? Burada spesifik ağrı sendromunun spesifik ağırlaştıran, hafifleten faktörler vardır. Örneğin işte gerilim tipi baş ağrısında, küme tipi baş ağrısında alkolle artıyor. İşte fıtıklaşmış bir diskten kaynaklanan sırt ağrısı, bel fıtığından kaynaklanan sırt ağrısı, bel ağrısı varsa o uzanınca geçiyor. Ama bu akut ağrı ise enfeksiyondan dolayı oluyorsa veya tümörden dolayı oluyorsa uzanmakla bu artıyor. Bunun ayırt edilmesi lazım. Örneğin bir 80 yaşında bir kadın hasta, göğüs duvarında bir kızarıklık çıkmış, ondan sonra ağrı başlamış. Bunlar genellikle, biraz önce de demiştim, zona hastalığı diyorlar halk arasında. Ve bunlar da işte depresyon ilaçlarıyla geçebiliyor. Ağrılı hastanın fizik muayenesinde ilk bakılması gereken nedir? Fizik muayenede hastanın kas gücü, ilgili tüm eklemlerde eklem hareket aralığını içermeli, kol, ön kol, uyluk veya bacak arasında farklılık olması subakut veya kronik ağrının göstergesi oluyor. Ya da nörolojik bir hasarı gösterge oluyor. Eklemleri sınırlanmalar veya işte açısının kontrol edilmesi gerekiyor. Yansıyan ağrıdan şüphe ediyorsak, yansıyan ağrı dediğimiz mesela adam midesinde ağrı vardır ama sol sağ omuzda skapula altında, kürek kemiğinin altında ağrı hisseder. Bu gibi ağrılar yansıyan ağrıdır. Şüphe ediyorsak uygun olan organı muayene etmemiz gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi işte midesinde sorunu vardı. Evet. Skapulada hemen orada kas bozukluğunu aramamak gerekiyor. Veya işte biraz önce de demiştim, hastalar kendi aralarında 3-4 gündür bel ağrısı var. Hastalar diyor ki bende bel fıtığı oluştu diyor. 3-4 günlük bel fıtığı. Bu olay akut bir olayı düşünüyor. Altta bir yatan bir enfeksiyon düşünüyor bana. İşte bu idrar yolu iltihabı olabilir. Kadın hastalığı olabilir. O organları muayene etmek gerekiyor.
1: Akut ağrı dediğin kısa süreli ağrılarda,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Ama uzun süreli ağrılarda bel fıtığı bir tuttu mu zaten şeydir. Hı. Uzun süre devam eder.
0: Evet.
1: Yani eğer fizik tedaviyle geçmiyorsa evet, bel fıtığından ameliyat olması gerekiyor.
0: Ameliyattan daha önce Süleyman Bey, biz şimdi ameliyatı en son olarak düşünüyoruz.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki. En son
0: ameliyattan fizik tedaviyle geçmiyorsa ağrı tedavisi. Biz girişimsel ağrı tedavisi yapıyoruz. İleriki dönemlerde anlatacağım ben. O tedavilerden sonuç alınması, ki çoğunlukta sonuç alınıyor. Ameliyatı da en son sabah işte nörolojik defisit hasar geçti. Yani ayağı kaldıramıyorsa, ayağının refleksleri kaybolduysa o zaman ameliyat yönelir.
1: Onun artık kıymeti yok. Ayarlara iz kalıyor onda.
0: Ne?
1: Geçmiş olsun diyorlar artık. Geç kalmış oluyor. Evet, yani biz ağrı tedavisiyle hastayı bu ızdıraptan kurtarıyoruz diyorsunuz,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Izdırapsız yaşantı sağlıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ya bazı kronik ağrılar ise hastanın yaşamında da sosyal fonksiyonlarına da engel oluyor. Bunlar işte doğru dürüst iş yapamıyorlar, işlerde çalışamıyorlar, geçim kaynağını engelliyor. Kronik ağrılı hastalarda aynı zamanda psikolojik semptomlar da görülüyor. Bunlar işte 10 yıllardır çeşitli doktorlara gitmiş. Bunlar da işte örneğin migren hastaları, biraz önce demiştik, tedirgin oluyor, depresif oluyor, sert oluyor. Sonra kendi kendine hastalık hastası oluyor. Yani bende 10 yıldır 20 yıldır geçmiyor bu baş ağrısı, bende tümör mü var, ne bileyim işte başka bir hastalık mı var diyerek hastalık hastası oluyor. Bu yüzden migrenle depresyon arasında çok yakın bir ilişki var. Şimdi ağrıyla tanıma, biz bu ağrıyla çeşit takip edilen çoğu hastalık var ama bizim işte sıklıkla karşılaştığımız, en sık karşılaştığımız bel ağrısı. İkinci olarak sırt ağrısı, üçüncü olarak migren, dördüncü olarak bacak ve diz ağrıları.
1: En sık rastladığınız şeyler.
0: Evet.
1: Romatizmal ağrılar yani.
0: Romatizmal ağrılar. Romatoid artrit değil ama, yani genellikle osteoartrit. Romatoid artrit
1: kireçlemeye bağlı ağrılar.
0: Evet, yani. Evet, kireçlemeye bağlı. Romatoid artritte kendi spesifik tedavisi var. Onun tanısı konulduktan sonra ona göre tedavi ediliyor. Ağrısını geçmezse o hastalar da bize geliyor. Çünkü bizim elimizde çok güçlü silahlar var ağrı için. Burada bir örnek olarak migren. Migren 4 fazdır. Bu fazlar işte ön sezi, aura dediğimiz, genellikle migren gelmeden önce, migren arası gelmeden önce 1 saat önce bu kendisini gösterir. Bu hastalar işte aura geldiğinde tamam bana ağrı krizi gelecek deyip bir yere otururlar, kendini istirahat için.
1: Yani ağrının geleceğini önceden hissediyorlar.
0: Evet.
1: Diyelim.
0: Evet.
1: Ağrının Türkçesi o.
0: Evet.
1: Biraz daha Türkçeleştirelim.
0: Evet. Ağrı ve rezolüsyon. Bu aura dönemi her hastada görülmüyor. Ağrının geleceği her hastada bilinmiyor.
1: Evet. Bu önceden hissetme her hastada, evet, olmayabilir diyorsunuz.
0: Evet. Bunlarda migren tedavisinde tedavi protokolü var işte. Bu önce migren tanısı konuyor. Bunu genellikle işte nörologlar daha çok koyuyor. Hastalığın şiddeti, eşlik eden rahatsızlıklar değerlendiriliyor. Spesifik bazı tedavi planlarını hazırlıyorlar. Yine ağrıları tetikleyen faktörleri tespit ediliyor. Hastaya bunlardan kaçınması telkin ediliyor. Hastaya diğer davranışsal yöntemler, işte kendini stresten de stresli bir ortamdan uzak kalması söyleniyor. Akut atakların tedavisi için ilaçlar veriliyor. Mesela biz akut atakların tedavisi için biz ilaç veremiyoruz. Onların mesela nörolojinin takip ettiği hastalar, nöroloji ilaç yazıyor. Ona rağmen ağır kontrol altına alınamadıysa hasta bize geliyor.
1: Siz onları ne yapıyorsunuz ona?
0: Biz onlara, bizim elimizde dedim ya, ağrı için güçlü silahlar var. Onlarla ağrılarını baskılamaya çalışıyoruz.
1: Yani hastayı ızdıraptan kurtarıyorsunuz.
0: Kurtarıyoruz, evet. Güzel. Yani ağrı eşittir, bir de Süleyman Bey, ağrı eşittir tansiyon hastalığının sebebi olabiliyor, şeker hastalığının sebebi olabiliyor, depresyon sebebi, aşağı yukarı bütün hastalıkların sebebi olabiliyor ağrı. Yani predisposan, yani onun hastalığa yatkınlık var ama o yatkınlığının alevlenmesini, oluşmasını sağlayan, oluşmasını önceliğini artıran ağrı oluyor. O yüzden bir hastada ağrıyı geçirdiğin anda, işte mesela şeker ani yükselen inen hastalar oluyor, şekeri kontrol altına alınabiliyor. Tansiyonu ani düşen inen hastalar oluyor. Ağrısını kestiğin anda o hastaların tansiyonu kontrol altına alınabiliyor.
1: Yani ağrıya bağlı, evet, tansiyon tabii,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet. Yani bunlar kısır döngü.
1: Evet.
0: Ağrı tansiyon artırıyor, tansiyon ağrı artırıyor. İkisi kısır döngü oluyor. Bir kısır döngüyü kırarsak öbürsü de rayına, yoluna giriyor.
1: Tansiyon da rahatlamış oluyor.
0: Evet.
1: Evet, bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edelim.

0: Erkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bu haftaki konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor Yaşar Aslan Bey ile beraberiz. Bu hafta bize ağrıdan bahsettiler. Önce bir ağrının tanımını yaptık. Kimlerde görülür, nasıl görülür onu tarif ettik. Şimdi de tek tek ağrıları nasıl tedavi ediyoruz onlara gireceğiz. En sık rastlanan ağrılardan başlayıp en az görülene doğru sırayla teker teker anlatacağız. Evet Yaşar Bey, kaldığımız yerden devam edelim.
2: Teşekkürler. Şimdi en sık karşılaştığımız diğer bir hastalıkta bel ağrısı. Bu bel ağrısında işte hastadan anamnez alıyoruz. Kaç gündür olduğu, ne zamandan beri olduğu, işte bunlar 3-5 gündür oldu dediyse bunlar da enfeksiyon araştırıyor. Bu enfeksiyon işte Brusella da olabiliyor halk arasında. Süt hastalığı,
1: malt olması.
2: Evet. Malt olması diyorlar. Halk arasında işte ineklerden geçiyor, sütten geçiyor bu hastalık. Bunlarda zayıflama, terleme çok oluyor.
1: Peynir, taze peynir hastalığı.
2: Taze peynir hastalığı, evet. Tuzlu. Bunu ayırt etmek gerekiyor. İşte 3 ay, 6 aydan daha fazla sürede sonra devam ediyorsa bu hastalık, ondan sonra doktora başvurmuşsa ve önceden bana gelen hastaların çoğu doktor gelmiş, tedavi olmamış kişiler, işte 6 aydan olduğunu, 1 yıldır olduğunu söylüyorsa, bunlarda bizim tedavimiz var. Şimdi ağrıda tedavide ilk önce birinci olarak non-steroid ilaçlar olarak devam ediyor.
1: Neyse, o grup ilaçların ismini halk çok bilmez. Yani basamak tedavisi diyelim.
2: Basamak tedavisi.
1: Önce hafif ilaç veririz diyelim. Hı-hı. Biraz hafif daha basitleştirirsek. Onunla geçmezse biraz daha orta şiddette. Eğer onunla geçmezse daha ağır. Yani az önce dedin ya, çok güçlü silahlar var.
2: Evet.
1: Yani çok kuvvetli ağrı kesiciler, ki bunun son noktası halk arasında da bilinen morfin. Yani evet, uyuşturucular. Evet. Evet. En son noktası o.
2: Evet. Daha sonra biz bu gibi hastalara, bel fıtığı, disk hernisi olan hastalara daha çok, şimdi bu ilaçlar bizim daha çok tedavi edici değil de ağrı kesici özelliği. Bunlarda çoğunlukla ben girişim yapmak istiyorum. Çünkü girişimle hem tedavi hem ağrı kesici özelliği oluyor.
1: Girişim demek belinden iğne yapıyorum demek.
2: Evet.
1: Biraz daha basitleştireyim ben. Evet.
2: İşte bunlar epidural enjeksiyonlar yapıyoruz. Kaudal epidural, işte paravertebral enjeksiyonlar, sakroiliak ekleme enjeksiyonları, siyatik enjeksiyonları.
1: Yani sinirlerin kavşak noktalarının geçtiği hatlara
2: ilaç
1: yani
2: veriyoruz.
1: İğneyle, iğne derken böyle çok ince, kıl gibi ucu ince bir iğne. Evet. Böyle çok can yakmayan bir iğne, öyle diyelim.
2: Evet.
1: Dinleyiciler korkmasın. Çok ince bir iğneyle içine ilaç veriliyor, öyle evet, diyelim. İlaç evet, veriliyor. O iyilik hali ne kadar devam ediyor?
2: Yani vücudu rahat kullanırsa yani en az 6 ay.
1: 6 ay. Bir iğne batıyor, 6 ay rahat. Evet. Çok güzel.
2: Yani benim önceden tedavi ettiğim hastalar var. Asistanlık dönemlerimde. Onlar 4-5 yıldır rahat olduklarını söylemişlerdi.
1: Yani 6 aydan uzun sürenler de var.
2: Sürenler de var, evet, evet.
1: Bu bel ağrılarında yani ameliyat öncesi denenecek bir yöntem diyorsunuz.
2: Evet,
1: yani
2: evet,
1: eğer bununla geçmezse ondan sonra ondan ameliyat sonra olsun evet, diyorsunuz
2: evet,
1: yani.
2: Evet, evet. Ameliyat en son.
1: Evet. Yani çok şiddetli bası olmayan vakalarda diyelim.
2: Evet.
1: Yani yine oraya da sınır koyalım.
2: Hı hı.
1: Yani beyin cerrahisinin muallak kaldı, ameliyat edelim mi etmeyelim mi dediklerini biz ameliyatsız iğne batırarak yani o tedaviyle biz rahatlatabiliyoruz diyorsunuz.
2: Evet. Diğer bir ağrı sırt ağrısı.
1: Sırt ağrısı yaygın hakikaten.
2: Evet, çok.
1: Özellikle pozisyon bozukluğuna bağlı yani yanlış pozisyon oturmalarda
2: evet,
1: kamburunu çıkarıyor derler ya.
2: Evet.
1: Aslında öyle oturmamak lazım. Dik oturmalı, dik yazmalı.
2: Evet.
1: Bu alışkanlığı maalesef kimse edinemediği için
2: evet,
1: herkeste bir sırt ağrısı olur.
2: İşte bunlarda uyaran noktalar var, tetik noktaları, kuduşlar var yani halk arasında kuduş diye biliniyor. Bunlara ilaç tedavisi veriyorum ama o ilaç tedavisi biraz önce de söyledim, tedavi etmiyor. Onlar ağrı kesici ama belirli bir gün işte iğneli bir tedavi yapacağımı söylüyorum.

0: ve onu kuluçların dağılması için o kuluçların içine enjeksiyonuna girilip o kuluçları patlatmak gerekiyor. Aşağı yukarı çoğu hastamda bunu yaptım, çok faydasını gördüler. Yine mesela bu hastalarda saçı uzunsa saçlarını kısaltmasını ve saç kurutma makinesini söylüyorum. Çünkü biraz önce de söylemiştim, rutubet nasıl bir evi harap ediyorsa o nem saçlardaki nem insan vücudunda harap edebiliyor.
1: Olumsuz etkisi oluyor diye.
0: Olumsuz evet. Etkisi oluyor.
1: Tabii ıslak kalmamak lazım, nemli evet. Kalmamak lazım. Evet. İyice kurutup havluyla veya şeyle, doğal yöntemlerle rüzgar yememek lazım. Islak saça rüzgar yememeli. Evet.
0: Yine diz kapağı ağrılar oluyor. Bacaklardaki ağrılar oluyor. Şimdi bacaklardaki ağrıların çoğu da tek başına bu işte sade bel fıtığına diye bel fıtığın yanında vasküler rahatsız, damarsal bozukluklardan dolayı da oluşuyor. Benim karşılaştığım çok vaka var.
1: Ya varis gibi demek evet, istiyorsun. Damar evet. Genişlemeleri ağrı yapabilir.
0: Evet.
1: Bunlara da varis çorabı veriyorsun.
0: Varis tedavisi de öneriyorum. Bu işte normal ağrı tedavisinin yanında varis tedavisi de işte varis çorabı öneriyorum çoğunlukla. Hastaların bana gelip çok rahatladıklarını ve dua ediyorlar.
1: Varislere bağlı ağrıları içinde tedavi, varisi tedavi ettiğiniz zaman buna bağlı bacak ağrıları da geçiyor diyorsunuz.
0: Geçiyor evet. Onlar da bir de özellikle tipik olarak onların şikayetleri spesifik oluyor. İşte yanma, karıncalanma, diken diken batma, sabahları yürümede işte zorlanma, yürüdükçe rahatladığını söylüyor. Özellikle akşamları artan yanma, işte ayağını yorganın içine sokamadıklarını söylüyor. O bana damarsal bir problem çağrıştırıyor her zaman sinir yanında. İkisini hem ağrı tedavisi hem damar tedavisi, arada bir bazı hastalarda girişim yapıyoruz. Çok güzel sonuç aldık bugüne
1: evet,
0: kadar.
1: Evet. Gelelim diz ağrılarına. Diz ağrılar genelde kireçlemeye bağlı.
0: Kireçlemeye bağlı.
1: Ağrılar oluyor. Onlarda da çok kötüyse protez takılıyor.
0: Evet.
1: Ortopedi yapıyor o işi. Hı-hı. Ya da menisküs denilen o yastıkçık, yani evet. İki kemik arasındaki yumuşak dokunun, yani kemikler birbirine sürtmesin diye yastıkların yırtılmaları falan var.
0: Evet.
1: Onlarda da ortopedi ameliyat ediyor zaten, evet. Yastıkları dikiyor falan. Buna rağmen geçmeyen olursa siz bu dize iğne yapıyorsunuz değil mi?
0: Dizin içine iğne yapıyoruz. İşte yakında radyo frekans da yapacağız dizin içine. Onlar da çok güzel sonuç aldı yani. Önceden de ben asistanken de yaptık. Cerrahpaşa'da kurs döneminde de yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Diz ağrılar rahatlıyor. En az 6 ay rahatlıyor hasta.
1: Bir de kiloluysa kilosunu vermesini
0: evet,
1: söylüyoruz.
0: Yani evet, evet.
1: Sadece şey doktora değil, kendine düşen görevleri de
0: evet.
1: Özellikle evet. Vurguluyoruz ki evet. Amatörler, yani o dize yük taşıyan şeyler hafiflesin. Yani kilolu evet. Olduğu zaman o baskı devam edecektir.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla köklü bir tedavi olmasın. Evet. Yani hastaya da
0: zaten
1: kilo
0: ben
1: vermesini söylüyorsunuz.
0: Biz doktorlar bir yere kadar.
1: Evet.
0: Sen doktorun dediğini yapmazsan bizim ilaçlar bir yere kadar. Ondan sonra tıkanır kalırsınız yani. Tedavi olamazsınız. Yani doktorun söylediklerini de yapmanız gerekiyor diyorum. Diğer bir tedavi zona. Halk arasında işte zona diyerek geçiliyor. Bu hastalarda genellikle sinir, stres, işte sıkıntı durumlarında önceden uçuk virüsü sinir kök ganglionlarında saklanıyor. Böyle sinir, stres durumlarında immün vücudun bağışıklığının düştüğü durumlarda bu hastalık vücudun herhangi bir yerinde zona olarak ortaya çıkıyor. Önce kızarıklık yapıyor. Kızarıklıktan sonra burada ağrı, kaşıntı yapıyor. Bu hastalar ilk önce cildiye gidiyorlar. Cildiye de antiviral tedavi başlandıktan sonra ağrı kontrolü için bize geliyorlar. Zaten ağrı tedavisi bir multidisipliner, çeşitli kliniklerin bir arada olduğu tedavi oluyor. Biz burada bunlara işte antidepresanlar
1: de, yani depresyon tedavisi veriyoruz diye.
0: Evet.
1: ilaç adı farklı olabilir. Hı-hı. Etki mekanizmaları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu aynı şey gibi, deterjan gibi, ben bütün hastalara söylerim. Hı-hı. Kutudaki ismi farklı. Birinin evet. adı başka, öbürünün adı başkadır.
0: Doğru.
1: Yani burada önemli olan tedavide istikrardır. Yani devamlılıktır. Evet. İlaçları düzenli kullanmak lazım. Bir de en önemlisi stres sıkıntıdan uzak yaşamak lazım.
0: Evet.
1: Yani bütün hastalıkların temelinde stres sıkıntı var.
0: Evet.
1: Yani az önce dediniz ya, ağrıyla tetikleyen stres sıkıntı oluyor.
0: Evet.
1: O ağrı tansiyon hastası, tansiyonu iyice yükseltiyor.
0: Evet.
1: Ağrıyı azalttığınız ya da kestiğiniz zaman tansiyonu biraz daha aşağılara iniyor.
0: Evet.
1: Gerçi tansiyonda başka faktörler de var. Yani hepsi...
0: Hepsi ağrı değil tabii.
1: Ağrı değil, evet. Özellikle tuzdan kaçınmak lazım,
0: evet,
1: tansiyon hastalar için. Hı. Neyse, biz konumuza dönecek olursak.
0: Şimdi biraz önce hastamız söylemişti. Osteoporoz, yani kemik erimesi dedikleri. Normalde kemik erimesinde kemik mikrofraktı, küçük küçük kırıklar yoksa ağrı yapmaz normalde. Çoğu kişi diyor işte doktor arkadaş bu kemik erimesinde, ama kemik erimesinde küçük küçük fraktürler, kırıklar yoksa o ağrı yapmaz.
1: Yani bütünlük bozulmadıysa ağrı olmuyor.
0: Evet, evet.
1: Yani oradaki espri kemikteki bütünlüğün bozulmasıdır.
0: Bütünlük
1: herhangi bir vesileyle bozulursa o ağrı, o zaman bakıyor ki bu kemiğin içi boşalmış.
0: Evet.
1: Hadi bunu dolduralım diye tedaviye başlanıyor. Tabii burada önemli olan güneş, yani bol güneş almak lazım. Bir de hareketli olmak lazım. Bir de kemikler boşalmasın diye tedbirli olmak lazım. Özellikle bu hepimiz için geçerli. Süt, yoğurt eksik etmemek lazım. Yani kalsiyumlu gıdalara ağırlık vermek
0: ben
1: lazım.
0: Ben bir şey öneririm bu kemik erimesi olan hastalara. Kefir.
1: Kefir de iyi geliyor, evet.
0: Yani o kemik erimesi varsa
1: kaynaklı olduğu için kalsiyum almak lazım.
0: Özellikle. İçinde bir de şeyler var. Bakteriler var. Bağırsakta konvansal yaşayan, işte kalsiyumun eminimini artıran bakteriler. Onları alınca onun kalsiyum eminimi artıyor. Kemik erimesi de rahatlıyor. İşte daha başka bir sürü faydası var. Şeker hastalığının ani yükselme, ani düşmelerini önlüyor şekerin.
1: Kefir faydalı. Yani bütün dinleyicilerimiz, evet, hasta olsun ya da olmasın, kefire devam etsinler. Yani o sütten yapılıyor zaten,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ham maddesi süttür. Dolayısıyla sağlık için buna devam etmeli.
0: Evet.
1: Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
0: Biraz önce migreni açıklamıştık. Migrende de bazı girişimsel yöntemler yapıyoruz. Bunlar işte iğne tedavisi dediğimiz. Supra, bu göz çevresinde, işte burun üstünde bazı sinirler var. Kafa arkasında bazı sinirler var.
1: Ensede, yani ensede ve kaştan.
0: Evet.
1: İğneler
0: onlarla
1: yapıyoruz.
0: Onlarla ağrılar çok rahatlıyor ve tedavi olacak düzeyde geldi yani çoğu hastalarına.
1: Geçen hafta bir dinleyicimiz aramıştı bizi. Geçen haftaki konuğumuz beyin tümörleriydi, baş ağrıları.
0: Evet.
1: Orada söylemişti, bende migren var, bir türlü tedavi olamadım. O zaman söylemiştik, biz ağrı polikliniğine gidin,
0: hı hı,
1: ilaç verdiler, geçmedi. Demek ki ilaç değil de böyle
0: girişimsel
1: dediğiniz, yani evet, o iğne batırmak lazım.
0: Evet.
1: İğne derken
0: tedavi
1: tekrar edelim,
0: hı,
1: ince uçlu bir şey. Yani iğne deyince herkes bir ürperiyor, hiç koşa da iğne mi batar? Hı. O çok ince uçlu olduğu için insanı çok rahatsız etmiyor.
0: Evet.
1: Ondan ilaç verilerek, daha doğrusu o sinirin geçtiği hatlar bloka edilerek, biraz daha basit anlatacak olursak, elektrik lambasını düşünelim. Elektrik düğmesinden,
0: evet,
1: düğmeyi kapatırsak nasıl lamba sönüyorsa, o düğme olan yere ilaç verilirse elektrik kesildiği gibi ağrı da kesiliyor.
0: Evet.
1: Yani basit tabiri böyle, benzetme,
0: evet,
1: yapacak olursak,
0: evet,
1: o köşelere, yani düğmelerin olduğu yerlere, anahtar duyularının olduğu yerlere iğneyle ilaç veriliyor.
0: Evet.
1: İşin mekanizması bu. Değil mi?
0: Evet.
1: O verilen ilaçla irtibat kesildiği için ağrı kesiliyor. Ağrı,
0: evet,
1: kesilince oh be dünya varmış diyor,
0: evet,
1: hasta.
0: Evet.
1: Başlıyor dua etmeye.
0: Yine mesela omuz ağrılarında kollarını arkaya atamayan kişiler var. Bunlarda da özellikle yine ağrı tedavisi medikal ilaç olarak başlıyoruz ama yine kolunu arkaya atamıyor. Bunlarda da mesela sinir blokajı yapıyoruz. Suprası kapılar yapıyorum. Stellat yapıyoruz.
1: Ya yani biraz daha tercüme edeyim ben. Kürek kemiğinin
0: arkasında
1: üstünde
0: sinir var.
1: Tıbbi deyimleri olabilecek, evet, kullanmayalım ki dinleyicilerimiz anlayabilsin. kürek kemiğinin üstünden, kenarından iğneler yaparak,
0: evet,
1: yani arkadan, yani evet, sırttan iğne sırttan yaparak, yani önden batırıp arkadan çıkmıyoruz, yanlış anlaşılmasın, arkadan sırttan iğne batırılarak bu iletiler kesiliyor. Kesildiği için de hasta rahatlıyor.
0: Evet.
1: Hatta ve bir şey var, tecrübeniz var değil mi? Bir o omuz ağrısıyla gelen bir hasta var, değişik.